Apaçık Radyo Müzikleri.

0: from Pacifica. This is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Dünyayı çevirenler. Dünyayı çevirenler. Çevirmenler.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Eddie Gorme ve Los Panchos'tan Sabor Ami dinleyerek başladık. Şimdi Pedro Infante radyonuzda olacak, Cienaños diyecek. Ardından Natalie Lafourcade radyonuzda olacak ve Soledad y El Mar dinleyeceğiz.

sabahlık Luis Miguel'le devam ediyor ve onun yorumuyla Saborami dinleyeceğiz şimdi de. Ardından Los Tres Diamantes'ten La Gloria Eres Tú radyonuzda olacak.

sabahlık Santo ve Johnny ile devam ediyor. And I Love Her dinleyeceğiz onlardan. Ardından Chavela Vargas'a kulak vereceğiz. Adoro dinleyeceğiz Chavela Vargas'tan.

Chavela Vargas'tan çok tanıdık bir melodi dinledik. Şimdi Daniel ve Me Estás Matando'dan Somos Algo dinleyeceğiz. Ardından Los Tres Caballeros radyonuzda olacak. Noche No Te Vayas diyecek.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Very good. Great.
2: Açık mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Voltaire Aseu ile başladık ikinci bölüme. Queiroz dinledik. Alvaro Carrillo radyonuzda olacak şimdi de. Amor Mio, Sabra Dios ve Sabor Ami bir potpori dinleyeceğiz. Ardından German Valdes'ten Tintan dinleyelim. German Valdes Tintan'dan Bonita radyonuzda olacak.

Sabahlıkta Trio Los Jaibos var sırada. Besos de Fuego dinleyeceğiz. Ardından Jose Jose radyonuzda olacak. Una Mañana diyecek.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Pate de foie ile kapatıyoruz. Mi corazón. Mi corazón dinleyerek. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba Kainat. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Yıl 2026, ay 5, gün 127, Hızır 2.
1: 1447 Hicri, Zilkade 20, 1442 Rumi, Nisan 24.
0: Yağmurlar, fırtına.
1: Günün tarihi. 40 yıl önce bugün 7 Mayıs 1986'da milletler arası üne sahip Keşanlı Ali Destanı'nın yaratıcısı, gazeteci, hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner vefat etti. Haldun Taner 1915 yılında İstanbul'da doğmuştu.
0: 6 yıl önce bugünse yani 7 Mayıs 2020'de gitarist, müzisyen İbrahim Gökçek 29 yaşındayken İstanbul'da hayata veda etti.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete haftanın 4. Açık Gazete programını başlattık. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılış parçamız Marcel Halife'den Rita ve Tüfek adını taşıyan Filistinli şair, ünlü şair Mahmud Derviş'in şiirinden bestelenmiş ve modern Arap müziğinin en çarpıcı politik şarkı, aşk şarkılarından da birisi. Onun bir bölümünü çaldık, çok oldukça uzun bir şarkı. Tamamını da daha sonra dinletme imkanı da bulacağımızı umarım. Şarkı bireysel bir aşk hikayesi gibi başlıyor ama hızla politik bir metafora dönüşüyor. Rita ile gözlerimin arasında bir tüfek var. Dizesi aşkla savaşın birbirini nasıl imkansız kıldığını anlatıyor. Rita ile gözlerimin arasında bir tüfek var ve Rita'yı tanıyan herkes eğilir ve dua eder. Kehribar gözlerdeki bir tanrıya. Rita'yı küçükken öpmüştüm. Hatırlıyorum bana nasıl sarıldığını. Güzel küçük kız koluma yaslanmıştı ve Rita'yı hatırlıyorum ben. Bir serçenin su birikintisini hatırladığı gibi. Ah Rita, aramızda milyonlarca serçe ve bir fotoğraf var ve sayısız buluşma, silah ona ateş etti diye devam eden sözleriyle böyle bir açılış yaptık. Biraz hüzünlü tabii ama durum da fevkalade kaygı verici olmaya devam ediyor. Gerek İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı ile ilgili, gerekse de İsrail'in hem Gazze'de hem Batı Şeria'da aslında hem de Lübnan'daki çok kanlı girişlerinin de artması bekleniyor. Hatta İran'a da daha fazla saldıracağını da belirtiyor. Böyle bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir kısaca özetleyecek olabilirsek, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi Washington ve Tahran'ın savaşı bitirmek ve daha kapsamlı nükleer müzakerelere geçmek için bir mutabakat zaptında anlaşmak üzere olduğunu iddia etmiş. Ama Trump da diyor ki İran anlaşmayı reddederse bombardımana devam edeceğiz diyor. Gayet vahim bir durum. Hürmüz Boğazı'nda da Özgürlük Projesi operasyonunun ara verdiğini söylemekle beraber tekrar geri vurmaların da her an başlaması ihtimalinden bahsediliyor. İsrail'in de bu arada Gazze'de en az 3 Filistinliyi öldürdüğü ve bu şekilde en az ateşkesin başladığı, Ekim'de başladığı zamandan bu yana en az 830'un üzerinde Filistinliyi katlettiği de belirtiliyor. Ayrıca İsrail mahkemesi 2 Gazze filo, Humut filosu aktivistini de göz altında tutmaya devam edeceğini de açıkladı. Bu arada önemli haberlerden bir tanesi de hantavirüsün, yani bir de şeyden bahsedeyim, uydu görüntülerinin ortaya çıkardığına göre de İran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne açıklanandan çok daha ağır darbe vurduğu da belirtiliyor çeşitli haberlerde. Amerika Birleşik Devletleri'nin görüntüleri gizlediği gibi bir inanılmaz haber var. Ama Washington Post gazetesi, Amerika merkezli Washington Post doğrulamış, görüntüler doğru. Nokta atışı saldırılar ve pek çok kritik hedefin vurulduğu da belirtiliyor. Böyle bir gidişat var. Bu arada da İsrail'in Güney Lübnan'daki vurmaları artık ay yüzeyine dönüştürmüş vaziyette birçok kasaba ve köyü Güney Lübnan'da, Kuzey Lübnan'da daha doğrusu, Güney Lübnan'da İsrail ordusu da boşaltın, tahliye edin diyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Türkiye'den de İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında Ekrem İmamoğlu, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan firari Murat Gül İbrahimoğlu'na ait Kuzey İstanbul şirketinin 2024 yerel seçimlerinden önce AK Parti adayı Murat Kurum'un kampanyasını yapan şirkete 41 milyon 660 bin lira gönderdiğini söylemiş. Kurum da iddiayı açık bir iftira olarak niteleyerek reddetmiş. Bunların hepsinin haberlerini vermeye çalışacağız ama şimdi tarihte bugüne geçelim.
1: 1978 yılında bugün çevre aktivistleri İskoçya'da bir nükleer santral inşaat alanını işgal ediyorlar. 1976'da İskoçya'nın güneydoğusundaki Torness nükleer santralinin inşasını protesto etmeyi ve genel olarak nükleer güce karşı çıkmayı hedefleyen bir kampanya olarak ortaya çıkıyor aslında bu işgal eylemi. Kampanya 1970'lerde ve 80'lerde Britanya'daki en büyük nükleer enerji karşıtı gösterilerden bazılarını düzenliyor bu iki yılda. Birçok mücadele yöntemini deneyen kampanya en son 1978'de bugün 7 Mayıs'ta yani Torness nükleer santralinin inşa edileceği alanı 10 bin kişiyle işgal etmiş. Muazzam bir örgütlenme. Her ne kadar direniş nükleer santral inşaatını engelleyemese de Torness'ten sonra İskoçya'da bir daha yeni bir nükleer santral inşa edilemiyor. Torness nükleer santralinin de zaten 2030 yılına kadar kapatılması planlanıyor.
0: Evet, 1990'da bugünse Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı Star 1 test yayınına başlıyor. Star 1 dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulmuş. Daha ilk test yayınından, deneme yayınından itibaren NBA yani Amerika Birleşik Devletleri'nde basket maçları, EuroLeague maçları, Avrupa ligleri ve pembe diziler yayınlıyor. Onun ardından da Türkiye 1. Futbol Ligi takımlarından naklen yayın anlaşması imzalaması üzerine TRT'de tepkide bulunmuş. Bugüne kadar Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bu gelişmeler üzerine yayın tekelini çiğnediği gerekçesiyle yeni kanalın kapatılması için mahkemeye başvuruyor. Turgut Özal ise SHP'nin, Sosyalist Hareket Partisi miydi adı?
1: Sosyal Demokrat Halk Partisi.
0: Sosyal Demokrat Halk Partisi SHP'nin itirazlarına rağmen bizzat müdahil olarak özel televizyonları destekliyor. İlginç bir döneminden Türkiye'nin.
1: Evet, 1990 gibi erken bir dönemde ilk özel televizyon kanalı kuruluyormuş. TRT tekelimizi engelliyor diye maçlar üzerinden kapatılması için başvurmuş.
0: Evet, son derece farklı bir dönem ama yani günümüzde de çok şaşırtıcı sayılmayacak durumlardan rahatlıkla bahsedebiliriz herhalde. Evet, tarihte bugün böyle. Şimdi Eduardo Galeano'dan Kullan Ad kitabından okuyalım birazcık.
2: Kullan Ad.
3: Gezegenimiz, yegane evimiz. Yazar Eduardo Galeano.

0: Çevirmen Süleyman Doğru.
1: Sel Yayıncılık.
2: Oyun oynamanın tehlikesi. 2008 yılında Meksika'nın Guadalajara şehrinin dış kesiminde hoplaya zıplaya dolaşmakta olan Miguel López Rocha'nın ayağı kayınca kendisi Santiago nehrine düştü. Miguel 8 yaşındaydı. Boğularak ölmedi, zehirlenerek öldü. Aventis, Bayer, Nestle, IBM, DuPont, Xerox, United Plastics, Celanese ve diğer şirketlerin kendi ülkelerinde yapamadıkları şekilde nehrin sularına boşalttıkları arsenik, hidrosülfürik asit, cıva, krom, kurşun ve furan öldürdü onu. İyi kalpli adam. Augusto Pinochet anısını onurlandıran cömertçe bir davranışla 1981 yılında Şili'nin nehirlerini, göllerini ve yeraltı sularını hediye fiyatına sattı. İsviçreli Extrata gibi kimi madencilik şirketleri ve İspanyol Endesa ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden AES Jenner gibi elektrik şirketleri Şili'nin en debili nehirlerinin süresiz sahibi oldu. Endesa'nın aldığı suların yüz ölçümü Belçika haritası kadardı. Köylüler ve yerli topluluklar su haklarını kaybettiler ve onu parayla satın almaya mahkum edildiler. O zamandan beri çöl verimli toprakları yutarak genişliyor ve kırsal kesim insandan boşalıyor. Eduardo Galeano'nun Kullan At kitabından iki bölüm okuduk. Yarına da son bölümü okuyarak bitiriyoruz bu okumaları. Evet, haberlere tekrar kısaca geçelim değil mi?
3: Tabii, isterseniz bu İran meselesiyle ilgili yani anlaşma olacak mı olmayacak mı meselesine dair son gelişmeler var. Dün Axios'un sizin de verdiğiniz gibi tek sayfalık 14 maddelik bir anlaşma metni üzerinde büyük oranda anlaşmaya vardıkları söylenmişti. Gün içerisinde de bekliyorduk böyle bir şey gelecek mi? Ülkeler imzalayacaklar mı böyle bir anlaşmayı diye. Öyle olmadı. Ama Donald Trump dün gece bir kez daha anlaşmak üzereyiz dedi. Bu kaçıncı defa bilmiyoruz. Ama görüşmelerin yani olumlu yönde gittiği görülebiliyor. Trump şöyle demiş. Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel. İran nükleer silaha sahip olamaz ve sahip olmayacak da zaten. Diğer hususların yanı sıra bunu da kabul ettiler diyor. İran hiçbir zaman nükleer silah yapacağını bu arada iddia etmemişti. Daha önce Obama ile de bu yüzden anlaşmıştı aslında ama bu konuda devam ediyor Donald Trump. Anlaşma için son tarih nedir demiş bir gazeteci. Bu anlaşma olacak, son tarih yok diyor. Yani bir deadline denir ya şu zamana evet, kadar anlaşma.
2: Mühlet, mühlet diyebilirim.
3: Evet, bir mühlet yok demiş. Bunu daha önce çeşitli haftalardan söz etmişti. Ama bunu söyledikten hemen sonra basına ayrı bir açıklama yapmış. Orada da her şeyin tamamlanabilmesi için bir hafta süre veriyorum demiş. Evet, önce yani mühlet yok diyor. Sonra bir hafta daha var diyor.
2: Evet, ve hem de şey haberleri de geliyor. İran bayraklı petrol tankerine de yeni ultimatum verirken Trump ateş etmesi evet durumundan bahsediyor. Jason Burke'nin Shahmir Baloch'la beraber ve Hannah Alice Peterson'ın da Delhi'den verdiği haberde Hint Okyanusu'nda da geçiyor herhalde. Çok ciddi bir yeni ultimatumun ardından da bir İran bayraklı petrol tankerinin vurulduğu haberini de ekleyebiliyoruz yani. Ayrıca bir de şey demin Galeano'dan Kullan At kitabından okurken Santiago Meksika'nın Guadalajara şehrinin dış kesiminde olan bir olaydan bahsetmiştik. Santiago nehrine düşen 8 yaşında bir çocuğun zehirlenerek öldüğünü, bunun ilginç bir başka örneğini de bugüne getirerek söyleyebiliriz. Yani çok ciddi bir 40 bin kişinin atığı doğrudan Akdeniz'e akıyor diye bir haber var Halk TV'de yayınlanmış olan. Akdeniz'in en stratejik noktalarından biri olan Cebeli Tarık'ta yaklaşık 40 bin kişinin atık suları hiçbir arıtması işlemine tabi tutulmadan doğrudan denize bırakılıyormuş. Yıllardır sürüyor bu uygulama. Hem çevre örgütlerinin hem de uzmanların sert uyarılarına rağmen hiçbir çözüm olmadan gidiyormuş.
3: Ne de olsa dağılıyor.
2: Dağılıyor.
3: Yetkililerin açıklaması bu.
2: Evet, yani deşarjın deniz akıntılarıyla doğal şekilde dağıldığını da savunmuş. Europa Point, değil mi? Böyle bir
3: Evet, bu
2: kuruluş
3: açıklama.
2: açıklıyor.
3: Bu çok komik gerçekten. Türkiye'de de, yani daha doğrusu İstanbul'da da derin deşarj yapıyorlar biliyorsunuz. Bu
2: Evet.
3: Karadeniz'le Marmara Denizi arasındaki akıntı, deniz yüzeyindeki akıntıyı kullanıp altına deşarj ediyorlar arıtmadan. Onlarca yıl böyle yapıldı. Şimdi işte yaşanan çevre felaketini biliyoruz, müsilajlar vesaireler. Bunun sebeplerinden bir tanesi bu durum. Orada da söylenen buydu. Yüzeye çıkmıyor çünkü üstte akıntı var. O yüzden görünmüyor diyorlardı İstanbul'un pisliği. Karadeniz'e akıyor zaten diyorlardı. Şimdi de benzer bir şey Cebeli Tarık'ta söylüyorlarmış.
2: Evet, yani hakikaten tamamen ipin ucunun kaçmış olduğunu çeşitli gerçeklikle hayal dünyası ya da yalan dünyasının tamamen iç içe geçtiğini, bir yalan dünyadan ibaret olduğunu da rahatlıkla söyleyebileceğimiz pek çok örnekle karşı karşıyayız yani. Öyle bir gelişme var. Bir yandan Amerika ile İran anlaşmaya yakın diyorlar. Ondan sonra İran bayraklı gemi vuruluyor. Bütün İran'ın ateş ettiği şeylerde çok daha Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul ettiklerinden çok daha fazlası uydu görüntüleriyle ortaya çıkıyor. Bu gene yalan diyor. Amerika görüntüleri gizliyor. Bu sefer de önemli gazetelerden bir tanesi hala haber yapabildiği kadarıyla Washington Post'ta doğrulamış görüntüleri. Yani nokta atışı saldırılar da varmış. Hedefte yatakhaneler ve radar sistemleri de varmış. Karardan Esra Örnek gün haberinde. Yani Katar'daki El Udeyd hava üssüne uydu iletişim tesisi vurulmuş. Bahreyn'de, Kuveyt'te Patriot füze savunma sistemleri. Amerika'nın 5. filo karargahı Bahreyn'de deniz destek aktivitesinde yer alan bir uydu çanağı ve radar şeyleri herhalde vurulmuş. Ürdün'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde TAAD diye adlandırılan füze savunma radarları, Suudi Arabistan'da Prens Sultan hava üstündeki bir I-3 Sentry komuta kontrol uçağı ve yakıt ikmal uçağı bulunmuş. İran istihbaratını hafife aldılar diyor Washington Post. İran saldırı emekli albay Stratejik ve Uluslararası Çalışma Merkezi'nden emekli albay Mark Kensian, İran saldırıları çok isabetliydi, ıskaladıklarını gösteren rastgele kriterler yok demiş.
3: Evet. Bir yandan böyle çelişkiler işte
2: Kraterler diye okumak lazım, evet.
3: açıklamalarla gerçekler arasında çelişkiler sürerken bir yandan da İsrail dün ateşkesten beri, yani 17 Nisan'daki son ateşkesten beri ilk kez Beyrut'a da saldırdı. Zaten Lübnan'ın güneyine hemen her gün saldırı düzenliyordu. Orada hiç ateşkes neredeyse olmadı. Gazze'de de pek ateşkes olduğunu söyleyemeyiz. Ama en son Beyrut'a da saldırmış. Netanyahu diyor ki Beyrut'un güney banliyösüne yönelik saldırılarının emrini verdiğini söylüyor. Radwan gücü komutanının burada olduğunu, onu hedef aldıklarını söyleyen bir açıklama yapmış. Güvenlik Bakanı İsrail Katz ile birlikte terör örgütü Hizbullah da Radwan gücü komutanını ortadan kaldırmak amacıyla şu anda Beyrut'u vurma emri verdim diyor ki sonradan zaten vurulmuş Beyrut. Dolayısıyla anlaşmayı ihlal etmeye devam ediyor İsrail.
2: Evet, İsrail Savunma Bakanı Katz ateşkesin ardından Beyrut'a ilk kez saldırı düzenledik diye net şekilde söylüyor. T-24'te de var. Savaş gemisinden 3 füze ile vuruldu Beyrut diyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut. Dahiya bölgesinde yer alan Hureyk mahallesindeki bir daireyi 3 füze ile hedef aldı. Herhalde yok etmiştir. O açıklama ayrıntı yok ama yani ilk saldırı olarak kayıtlara geçmiş Anadolu Ajansı'nın da haberi. Bu savaş haberlerine fırsat bulabilir miyiz bilmiyorum. Tekrar dönecek olabilir miyiz ama son derece kaygı verici gelişmeler de oluyor. Öte yandan da yani Güney Lübnan'ın kasabaları artık tamamen ay yüzeyine dönüşmüş. Bu Lilla Younes'in araştırmacı gazeteci Beyrut'ta yaşıyor ve çalışıyor. Dropsite News'a da zaman zaman haberler geçiyor. Onunla yapılmış bir mülakat var Democracy Now'da. Hakikaten akıl durdurucu facialardan bahsediliyor. Yani yeryüzünden silinen, yani ay yüzünde görünen kraterlerden oluşan bir durum gibi söyleniyor. Öte yandan bir de şeyden bahsedelim bitirmeden şeyi, ilk yarım saatlik bloku. Hantavirüs meselesi son derece ciddi bir hal almış durumda Arjantin'de. Yani nasıl bunun içinden çıkılacağını pek kestirmek mümkün değil. Arjantin'den Cabo Verde'ye giden MV Hondius adlı yolcu gemisinde, cruise diyorlar bunlara, aşk gemisi de diye nitelendiriliyordu. 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan hantavirüs salgını gemide bulunan bazı Türk isimlerin açıklamalarıyla da yeni bir boyut kazandı. Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, Karar Gazetesi'nde ucuz kurtuldum demiş. Bir gemide kalan yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu da yeni vaka yok demiş ama durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş diyor Ruhi Çenet. Yolculuğunun 24. gününde gemiden ayrılmış. İspanya'dan da bir uluslararası soruşturma hamlesi gerçekleşiyor. Kemirgenlerin salgılarıyla temas veya solunum yoluyla insana bulaşan yüksek ateş ve solunum yetmezliğiyle seyreden ve müdahale edilmediğinde ölümcül olabilen bir virüsten bahsediyoruz. Çok yakından takip ediliyor deniyor ama nereye gönderileceği bile belli değil, geminin nereye yanaşıp boşaltılacağı. Bir de Covid günlerini hatırlatan, Covid-19 günlerini, koronavirüsü hatırlatan durumlardan bahsediliyoruz. Daha herhalde epey bunu konuşmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi ara vermeden önce bir duyuruda bulunalım. Yapalım, değil mi?
3: 8.30'da bir konuğumuz olacak. Bu her yıl olduğu gibi bu yılda Marksizm toplantıları başlıyor. 7, 8, 9 Mayıs'ta İstanbul'da Kadıköy'deki Kadıköy Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Onu konuşmak üzere bir 10 dakika
2: Şenol
3: kadar.
2: Karakaş
3: Evet. Evet, bizimle olacak.
2: bizimle olacak ve nasıl, neler, kimlerin neler konuşacağını kısaca bize özetleyecek. Her sene yaptığımız, düzenli olarak yaptığımız bir şeyi tamamlayacağız. Şimdi ara verelim.
4: Açık Gazete.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Reklamlar bitti.
1: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
2: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.
4: Evet. Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30'u 1 dakika geçerken biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Marksizm günlerini konuşmak üzere Şenol Karakaş'la beraberiz. Merhaba Şenol, hoş geldin.
5: Merhaba, iyi yayınlar.
6: Günaydın.
4: Teşekkürler, günaydın. Günaydın. Neler oluyor, bitiyor bu sene?
5: Bu sene dünyanın çivisi çıktığı için Marksizm'in de çivisi çıkmış dünyayı uyarlayalım dedik. Ana başlığımız savaşı ve iklim krizine ve aşırı sağa karşı küresel direnişi inşa edelim. Biz Marksizm'i ilk programladığımızda asıl olarak bu iklim krizine ve Filistin'de süren, Gazze'de süren soykırımı, Türkiye'de de çözüm süreci ve otoriterleşme dalgalarına yoğunlaşacaktık. Tam programı yaptığımızda her cümlesinin başına harika kelimesini kullanan harika ABD'nin harika başkanı Trump ansızın İran'a saldırınca biz de harika Marksizmimizin konseptini biraz şeye göre uyarladık. Bu son ABD-İsrail'in İran saldırısına göre uyarladık. O açıdan da yani hem iklim krizinin hem savaşların hem aşırı sağın Orban'ın yenilgisi istisna olmak üzere yükseldiği ve dünyayı çok acayip bir yere sürüklediği koşullarda nasıl koşullarda yaşıyoruz ve buna nasıl yanıt üretebiliriz diye 3 gün 10 toplantı yaklaşık 30 konuşmacının katılacağı bir Marksizm toplantıları bizi bekliyor.
4: Bugün başlıyor değil mi? 7, 8, 9 Mayıs.
5: Evet, bugün saat 5'te başlıyor Marksizm. İlk toplantımız Lenin ve Gramsci'den 2026'ya parti teorisi tartışmaları olacak. International Socialist Canada örgütünden Canan Şahin'le Disiplin Irmak Özinanır konuşmacı olacaklar. Akşam da bir muhasebe, Kürt meselesi ve çözüm sürecinin 19 ayı, sonuçlar ve ihtimaller başlıklı bu yaklaşık 2 yıldır memlekete damgasını basan ve Devlet Bahçeli'nin meclis konuşmalarıyla milliyetçilerin yüreğine indiren her bir gün Kürt sorunu, Kürt meselesindeki çözüm ihtimallerini konuşacağız. HDP milletvekili, DEM Parti milletvekili, çözüm süreci komisyonu ve İmralı heyeti, İmralı'ya giden ve Öcalan'ın geçen sene yaptığı demokratik ve barış çağrısını kamuoyuna açıklayan heyetin içinde olan Cengiz Çiçek konuşmacılardan birisi. Tüm ömrünü insan hakları mücadelesine adayan Eren Keskin, birisi de benim. Bu toplantıda bu Kürt meselesi ama aynı zamanda özellikle CHP'ye hedef alan otoriter şok dalgalarının o ardı arkası kesilmeyen görüntülerine karşı aynı anda nasıl mücadele edileceğini, bir yandan barış savunurken bir yandan otoriterleşmeye nasıl karşı çıkacağımızı konuşacağız.
4: Evet.
5: Yarın da saat 3'te başlıyor. Asıl olan dünyayı değiştirmektir. Marksizmin güncelliği ve işçi sınıfının mücadele potansiyelleri. Bekir Ersin ve Tarık Kunduracı konuşacaklar. Sonra yarın saat 17'de iklim krizi, işgal politikaları ve sınıflar mücadelesi, COP31'e karşı stratejiler. Burada 350 kampanyasından Efe Baysal, Onur Korkmaz, iklimi de sistemi değiştir platformundan da Zişan konuşacak. Bu Kasım ayında Antalya'da gerçekleşecek COP zirvesine karşı halkların iklim zirvesi alternatif antikapitalist uluslararası zirvenin hangi politik bağlamlarda tartışması gerektiğine dair biraz iklim değiştirelim, değiştir kampanyasının da üzerinde yükseldiği zemini dile getiren bir toplantı olacak. Bu iklim kriziyle, yani hatırlıyorsunuzdur, Tahran'ın çok şiddetli bombalandığı gün Tahran dumandan gözükmez hale gelmişti.
4: Evet,
5: Bu
4: siyah yağmur yağıyordu, evet.
5: savaş ekonomisi ile iklim krizi arasındaki bağlantıyı ve buradan yarına adil geçiş tartışmalarını yapacağımız çok önemli bir toplantı olacak. En sonunda Cuma akşamı otoriterizm, faşizm, aşırı sağın farklı biçimlerine karşı direniş. Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi Buket Türkmen, Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi ve yazar Bülent Bilmez ve tam karşınızda oturan Özdeş Özbay'ın konuşmacı olduğu bir toplantı olacak. Bu da bir küresel fenomen haline gelen ve daha da aşırı sağ kapıyı aralayan otoriterizm, bu Trumpgillerin neyi temsil ettiği ve bunların faşizmle o geçişken ilişkisi ele alınan bir toplantı olacak. Son günde saat 11'de başlıyor. Soykırım, sanat ve direniş ilk toplantımız. Müzisyen Alper Pınar'la mimar yazar Esra Akbalık konuşmacı olacaklar. Bunda hem Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki azınlık bıraktırılan halklar hem de İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım, bütün bunların üzerinde yükseldiği çeşitli o tarihsel süreçler, grafik süreçlerde sanat direnişin nasıl bir aracı olabiliyor konulu oldukça enteresan bir toplantı olacak. 13'te de yaşatacağız platformu ve hayvan yaşam özgürlük platformu İzmir'den İz Yaşam. Geçen 25 Nisan'da Ankara'da bir yürüyüş yaptık. Elden geldiğince antifaşist bir yürüyüştü. İktidar karşıtı bir yürüyüştü. Belediyelerde çok ciddi köpek katliamı yapanların CHP'nin protesto edildiği bir yürüyüştü. Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik görülmemiş bir katliamla karşı karşıyayız. Sınıf mücadelesinde hayvanlar da var. Sosyalist Ufuk'ta hayvan özgürlüğünün yeri toplantısında Seher Yıldırım ve Sevcan Çamlı da Yaşatacağız platformundan, Tuğan Mecal'de Hayvan Yaşam Özgürlük platformundan konuşmacı olacaklar. 15'de son gün LGBT artılar neden hedefte, ne yapmalı? Başlıklı bir toplantı yapacağız. Bu aile yılı vesilesiyle hedef tahtasını oturtulan LGBT artıların neden böyle bir baskıya, zulme maruz kaldığının tartışılacağı bir toplantı olacak. O açıdan çok önemli bir toplantı. Atilla Dirim, Eylem Çağdaş ve Mika arkadaşımız konuşmacılar. Sondan bir önceki toplantı ise emperyalizmin MAGA hali olacak. Bu Amerika yeniden yücelt diyen bir radyo yakışmayacak tabirle biraz kafadan kontakla görünen ama aslında öyle olmayan ABD egemen sınıfının en aşırı, en sağcı, en ırkçı kanatlarının biraz düzeysiz temsilcilerinin dünyayı soktuğu bu hal ve buna karşı anti-emperyalist mücadelenin ihtiyaçları konuşulacak. Disiplin özden dönmez. Londra SWP'den video ile katılacak olan video kayıtlı Alex Kanikos ve
4: Socialist
5: esenlik uzmanı.
4: Workers Party değil mi?
5: Evet.
4: Sosyalist İşçi Partisi.
5: Evet. Esenlik uzmanı ve yazar Kıvanç Eliaç'ın konuşmacı olacağı bir toplantı olacak. Burada da sizin de değindiğiniz yani savaşın yıkıcılığı ve neden kaynaklandığının ötesinde böyle gezegendeki bütün insanların bir şekilde hissettiği çok tarihi bir değişimin içinden geçiyoruz. 30 yıldır yaptırıma maruz kalan bir ülkenin dünyanın en büyük askeri sanayi gücünü Hürmüz Boğazı vesilesiyle diz çöktürmüş olması, pazarlığa itelemiş olması bu emperyalizmin ekseninin kaydına dair çok ciddi veriler oluşturuyor. Elbette çok ölü var bölgede. Çok inanılmaz bir çocuk katliamı var. Özellikle bu İsrail'in Siyonist rejimini uyguladığı. Ama bir yandan da yenilmez olmadıkları artık görülmüş durumda. Bütün bunları kapsamlı bir şekilde tartışacağız. Son toplantımızda Marksizm adını veren savaşı, iklim krizine ve aşırı sağa karşı küresel direnişi inşa edelim. Hacer Yeşilçay, İzmir'den kadın özgürlüğü mücadelesi aktivistlerinden, Mehmet Ali Devecioğlu, Filistin Özgürlük Platformu ve Hak İnisiyatifi aktivisti. Bir de ben konuşacağım bu toplantıda. Açılışını toplantının Dila Ak yapacak. Bu toplantıda da bütün Marksizmi değerlendireceğiz ve dünyada işçi sınıfının özellikle Gazze merkezli küresel intifadanın aktif parçası olarak yeniden nasıl şekillendiğini, bunun Türkiye'ye nasıl sirayet edebileceğini konuşacağız. Hazır bu kadar uzun konuşmuşken ve fırsat bulmuşken de hemen bu toplantıdan sonra toplantı yaptığımız Kadıköy Sanat Merkezi'nden Kadıköy Belediyesi'ne bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Sumut filosunda gözaltına alınan, işkenceye maruz bırakılan ama buna rağmen milim geri adım atmayan Saif Keşek ve Tiago için bir yürüyüş yapacağız. Sumut filosu için bir yürüyüş yapacağız ve Marksizmi aslında Kadıköy Belediyesi'nin önünde bir basın açıklamasıyla
4: Evet, bayağı yoğun bir gündemi oldu. Hem sözel olarak hem de eylemsel olarak oldukça yoğun bir gündemi özetledim bize. Şenol, çok teşekkür ederiz.
0: Evet,
5: Biz
0: çok
5: çok teşekkür
0: teşekkür
5: ederiz.
0: ederiz. Bir tek şeyi hatırlatalım. Bugün başlıyor saat 17 itibariyle Marksizm 2026 toplantıları Kadıköy Sanat Merkezi, o da Söğütlü Çeşme civarında ya da Ziver Bey Köşkü yakınlarında olduğunu söyleyelim.
4: Evet, Sanat Merkezi Eğitim Mahallesi değil mi? Abdi Bey Mahallesi. Abdi
0: Abdi
4: Bey
0: Bey Sokak, evet.
4: Sokağı. Pardon, yanlış söyledim. Evet, peki. Çok teşekkürler Şenol. Görüşmek
5: Ben
4: üzere.
5: teşekkür ederim.
0: Görüşmek
5: Her
0: üzere.
5: Açık Radyo, hala biz Açık Radyo diyoruz. Bu fırsatı bize verdiği için çok sağ olun. İyi yayınlar.
4: Çok mersi. Görüşürüz. Evet, biz devam edelim. Şimdi Türkiye'deki
0: Evet.
4: haberlere geçelim artık, değil mi?
0: Evet, isterseniz gazeteci ve çevre muhabiri Hakan Tosun'un davası vardı dün.
4: Evet, onunla başlayabiliriz.
0: Evet, onunla başlayalım. Akşam ekinde ben akşam ekini sunarken devam ediyordu duruşma ya da bir yeni bitmişti belki de, ayrıntıları düşmemişti basına. Sadece öncesinde yaşananlar ARB'de yaşanmıştı çünkü çok küçük bir salonun verilmesinden dolayı bu kadar çok ilgi çekeceği aylardan beri belli olan bir davayı 30 kişilik bir yer verilmiş. Sadece 3-4 basın mensubunun alınması, bize liste verin gibi gerçekten çok tuhaf uygulamalara gitmeye çalıştı mahkeme. Bunun üzerine gazetecilerin eylemi vardı. Salona giremeyen Hakan Tosun için oraya gelen çevre aktivistlerinin eylemi oldu. Polisin müdahalesi oldu vesaire. Tüm bunların ardından duruşma başlıyor. En çok ilgi çeken şey sanıklardan birinin Hakan Tosun hakkında söyledikleri oldu. Sanık Abdurrahman Murat, Hakan Tosun'un alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu iddia etti. Bir diğer sanık Adnan Şahin ise, bunlar tutuklular aynı zamanda, Hakan Tosun'u dürtme amacıyla ayağımla tekmeledim diyor. Dürtmek için tekmelediğini söylüyor. Kafasına aldığı tekme darbeleri sebebiyle öldüğü zaten açıklanmıştı Hakan Tosun'un. Ama dürtme amacıyla ayağımla tekmeledim demiş Adnan Şahin. Daha sonra avukatların sorduğu sorular sırasında ise tam
4: Vurmadım diyor.
0: tersi.
4: Evet.
0: Evet, darp olayına ne şahit oldum ne de darp ettim diye bu sefer kendisiyle çelişen bir şey
4: Ve bu
0: söylemişti.
4: ikisi, bu çelişmeli durum aynı duruşma sırasında,
0: Evet,
4: aynı
0: tabii.
4: zaman dilimi içinde, dakikası da neredeyse farklı olmak üzere söyleniyor. Artık ne diyeceğini, yalan dünya çalmaktan başka ne diyeceğimi bilemiyorum yani.
0: Evet, günün sonunda duruşma 8 Temmuz'a ertelenmiş. Tutuklu olan sanıklar da tutuklu olmaya devam edecek.
4: Evet. Bu arada mutlak butlan davasının da 1 Temmuz'a ertelendiğini belirtelim. Kamuoyunda
0: O
4: mutlak
0: da ertelenmiş, evet.
4: bu mutlak butlan davası olarak bilinen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı şeklinde bir iddia ile açılan ceza davası 1 Temmuz'a ertelenmiş ve burada ilginç bir ayrıntı da var. Aposto Gündem'den de okumak mümkün. Bir sonraki davada, İBB davasında etkin pişmanlık ifadesi veren Adem Soytekin'in bu davada da dinlenmesine karar verilmiş. Bir sonraki davada. Ve buna karşı da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de Soytekin'in ifadeye çağrılmasıyla ilgili olarak şöyle demiş: gelsin, ne duyduysa söylesin, iddiasının somut bir gerçeğe dayanmadığı ortaya çıksın ve hiçbir şüphe kalmasın, ben bundan memnunum demiş. Bu ilginç bir durum, çünkü Soytekin'in ifadelerindeki büyük çelişmelere de dikkat çekilmişti, kendi ifadelerinin içinde de çelişki olduğuna. Şimdi onun bir başka davada da dinlenmesine karar verilmesi ilginç. Bir sonraki davada.
0: Çok bir beğenmişler de, belki de.
4: Evet, çok beğenmişler.
0: Diğer duruşmalardaki tavrını. Burada da gelsin konuşsun diye.
4: Orada büyük çelişkiler vardı çünkü, ifade etmişti. Yani evet ve hayır, ikisi de oldu olmadı gibi şeyler vardı. Şimdi ayrıntıya girmeye lüzum yok ama duydum duymadım vaziyetleri. İmamoğlu'ndan da Gül İbrahimoğlu iddiası vardı. Yani 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının ilk duruşmasının 30. günündeyiz. Dün örgüt yöneticiliğiyle suçlanan firari Murat Gül İbrahimoğlu'na ait Kuzey İstanbul adlı şirketin yerel seçimlerde, yani 2004'te, 2 sene önceki yerel seçimlerden önce AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Murat Kurum'un kampanyasını yapan şirkete, reklam kampanyasını, 41 milyon 660 bin lira gönderdiğini söylemiş. Böyle bir net bir rakam belirtiyor Ekrem İmamoğlu. Rakibimin kampanyasına ödeme yapan kişiyi benim örgütümde yönetici yaptılar. Türk adaletini bu duruma düşürüyorlar demiş. İlginç değil mi? Bu konudan nasıl bir gelişme olacak?
0: Bu dava gerçekten oldukça karışık ilerliyor. Ben kendi adıma çok zorlanıyorum. Neyin kim, kimdi, ne, nerede falan böyle. O paralar nereden dönmüş? Çok çok zor takip etmesi.
4: Yani yalnız para değil, herhangi bir maddi olgunun takibi, gerçeklikle bağlantısı takip etmek çok zor. Allah kolaylık versin diyeyim sana. Daha çok sen uğraşıyorsun. Öbür taraftan Murat Kurum bu açık bir iftiradır demiş. Böyle bir şey yoktur demiş. Gül İbrahimoğlu'nun kampanyasına destek olduğu iddiasını açık bir iftira olarak kesin bir dille reddetmiş. Peki bu ispat edilemiyor mu?
0: yani, hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten doğru mu değil mi onu da bilmiyorum ama iki taraf da reddediyor şu anda galiba, değil mi?
4: Yani Murat Kurum kesinlikle reddetmiş. Ama para olarak da neredeyse lirasına kuruşuna kadar net bir rakam da kullanıyor İmamoğlu, nereden nasıl kendisine ulaştırılan bilgilere göre. Bunu hem de mahkeme salonunda hakimin, evet, mahkeme heyetinin önünde söylüyor yani. Çok çarpıcı gerçeklerle karşı karşıya kaldığımızı da söyleyebiliriz. Peki, buradan az bir zamanımız var. Neyle devam edelim?
0: Dün ilginç bir gelişme oldu. ODTÜ'de bahar şenlikleri vardı. Evet. İlk Ayakkaya'da konser verenler arasındaydı. İlginç bir provokasyon olmuş. Bazı itiş kakış görüntüleri de vardı. Mehmet Duran Boztepe T24'ten bu İlk Ayakkaya ile konuşmuş. Şöyle geçiyor: sanatçı İlk Ayakkaya, ODTÜ'deki bahar şenliği konseri sırasında Türk bayrağı açılmasının ardından öğrencilerin arasında çıkan arbedeye dair konuştu. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı. Bayraklı grup provoke etmeye çalıştı diyor İlkay Akkaya. Öğrencilerin bu gruba yönelik ciddi protestosu vardı. ODTÜ bildiğiniz üzere genelde sol eğilimli olarak bilinir. İlkay Akkaya'nın da sol özellikle devrimci şarkılar, marşlar vesaireler söylemesi tabii biliniyor. Bu yüzden yasaklanıyor birçok konseri. Bu sefer bir grup sağcı öğrenci bayrak açarak protesto ediyorlar aslında İlkay Akkaya'yı. Buna da diğer öğrenciler, büyükçe bir kalabalık, binlerce öğrenci de bunu protesto etmişler.
4: Evet,
0: Bunun üzerine.
4: T24'ten Mehmet Duran Boztepe'nin haberinde bu ayrıntılar var. Yedinci şarkımda yukarıdan cam şişeler atıldı diyor. Olayların hemen ardından İlkay şarkıcı sanatçı İlkay Akkaya T24'de bu açıklamayı yapmış. Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı ama tam ortada yer alan kocaman bayraklı bir grup bayrağın altından yuhalamaya başladı. Yedinci şarkıma geldiğimde yukarıdan aşağı cam şişeler atılmaya başlandı ve kavga çıktı. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı. Bayraklı grup açıkça provoke etmeye çalıştı, provokasyona girişti diyor. Gözaltına alındığına ilişkin çıkan haberleri de yalanlamış. Artık tamamen karma karışık bir gerçeklikle yalanın bir provokasyonun birbirine karıştığı bir durumdan bahsediyoruz.
0: Bu arada ODTÜ rektörlüğü de durumdan biraz vazife çıkarmış gibi duruyor. Rektörlük kamuoyuna yönelik resmi bir açıklama yayınlayıp olaylara karışanlar hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuş. Ama daha çok bu bayrak açarak provokasyon yapan gruptan ziyade ona müdahale edenlere dair bir inceleme başlatıldığı anlamına geliyorsa gerek. Şöyle demiş rektörlük. Türk bayrağı bu toprakların ortak hafızası, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığı en kıymetli değerleri temsil eder. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışı kabul etmeyeceğiz demiş. Şiddet olaylarına karıştığı tespit edilenler hakkında gerekli süreçler başlatılacak. O da meseleyi Türk bayrağına yönelik provokasyona çekmiş. Yani konsere yönelik provokasyonu çekmemiş.
4: Çekmemiş,
0: Dikkatli.
4: evet. Çok ilginç. Bir başka provokasyon meselesi de Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geliyor. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi üzerinden tehdit edilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip AKP'ye, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmaya zorlandığını iddia etmiş Burcu Köksal'ın belediye başkanı. Eşi üzerinden tehdit ediliyor. Hiçbir tehdide boyun eğme, bu tuzağı boz demiş. Yani paylaşımına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de etiketlemiş T24 Haber Merkezi'nden bu haber. Engin Yurt da süreci omurgasızlık ve ahlaksızlık olarak nitelendirmiş ve şunu söylüyor. 6 ay önce hazırlanmıştı bu tuzak. Yeniden sahneye kondu diyor. Sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı videoda yine tehdit, yine şantaj, AKP trolleri, tetikçileri hep bir ağızdan yine başladılar. Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal CHP'den istifa edip AKP'ye katılacakmış. Belli ki 6 ay önce hazırlanan tuzak yeniden sahneye konulmuş. Eşi üzerinden tehdit ediliyor ve CHP'den istifa etmesi bekleniyor diye. İnsanların ailesi üzerinden tehdit etmek siyasete yakışmaz demiş. Ve yerel seçimlerde Afyonkarahisar'da tarih yazdığını belirtmiş İnginyurt. Cumhuriyet Halk Partili Başkanı da şöyle demiş. Burcu kardeşim, hiçbir tehdide boyun eğme. Bu zamana kadar dik durdun, susmadın, yenilmedin, ezilmedin. Ne olursa olsun varsa böyle bir plan, bu planı boz, bu tuzağı boz demiş. Bu oyunu bozmak senin elinde diye karmaşık durumun bir ufak özeti de buradan geliyor. Öte yandan bu hayvanseverlerle de ilgili bir başka karmaşık durum var. AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten gene T24 Haber Merkezi'nden bir haber. Köpekler için can dost değil it demiş ve hayvanseverleri hedef almış. Türk aile yapısını hedef alan büyük bir terör organizasyonu var diye bir açıklama yapmış.
0: Sokak hayvanlarını savunanlar bir terör organizasyonu yani.
4: Evet, aynen öyle. Yani can
0: O
4: dost.
0: zaman derhal kendisini bundan sadece 4 yıl önce 2020 ya, kışıydı yanlış hatırlamıyorsam, AKP kadın kollarının yaptığı bir kap su bir kap mama kampanyasını yapanlara dair soruşturma açmaya davet edelim.
4: Mama mı dedin?
0: Evet. Sokak yaşayan onların da canı
4: Hayır.
0: var diye.
4: Hayır, onu demiş ama şimdiki açıklamasında Osman Mesle'nin çok net var. Mama değil, hayvan yemi, yal demiş. Ve mama lobisi değil, köpekçi terörü. Türkiye köpekçi terörüne teslim olmayacak demiş. Yani bu mesele sadece başıboş köpek hadisesi değildir diye de ekleme yapmış. Milli güvenliğimizi ilgilendiren, dışarıdan yani yurt dışından başka ülkelerden gelen projelerle Türk aile yapısında hedef alan büyük bir terör organizasyonudur diye haykırmak istiyorum. Bize bilinçaltımızda köpeğin yiyeceğinin mama olduğunu ezberleterek bebeğin yiyeceğinin mama olmasıyla eşitlemektedirler demiş. Ben boş
0: Evet.
4: verilsin. Anneler Günü'ne özel köpek annesinin de bulunduğu reklamında hedef gösterilerek kaldırılmasının ardından başlayan tartışmadan böyle ex hesabında onları yazmış. Önce
0: Evet, bu
4: zihin... Söyle.
0: boş şirketinin yaptığı reklam çokça tartışılıyor tabii. Köpek annesi olmak, ki aslında bütün kedi köpek evinde besleyenler işte birlikte yaşadıkları hayvanlar için çocuğu gibi görür, böyle de zaten anlatırken konuşurlar. Bu çok bilinen bir
4: Bütün
0: şeydir.
4: dünyada da öyledir zaten bilebildiğim kadarıyla.
0: Evet yani, ama böyle bir benzeştirme yapılmış olması reklamda çok ciddi tepkisini çekmiş hükümetin. Nasıl annelik öyle hayvan bakarak olmaz, çocuk doğuracaksınız diye şu anda bazı muhafazakar aşırı sağcı çevreler bastırıyor. Ayrıca mesele çok saçma bir yere doğru da gitti. Irkçı bir yere de gitti. Boş şirketinin yöneticilerinden birinin Yahudi olması, bunun üzerinden, Türkiye'de bir Yahudi olması üzerinden işte Yeni Şafak gazetesi bir de bunu manşet yaptı. Olayın bununla hiç ilgisi yok burada reklamın yani.
4: Antisemitizm de çıktı işin
0: Evet, bir de
4: içine.
0: o yüzden
4: Yani
0: böyle bir komplo teorisi şimdi şey yapıyor. Dış
4: evet.
0: mihraklar, ulusal güvenlik.
4: Hepsi bir araya geldi işte,
0: Tabii.
4: birleşti, odaklandı. Önce zihnimizi, dimağımızı, dilimizi necasetten yani kirliden taharet ile temizleyelim. Can dost, çocuk değil, köpek, it, hayvansever değil, köpeksever, mizantrop. Mama değil, hayvan yemi, yal. Hayvan hakları değil, hayvanları koruma. Mama lobisi değil, köpekçi terörü. Türkiye köpekçi terörüne teslim olmayacak. Millet köpekçi teröründen büyüktür diye linklemiş, hesabından vermiş. Türk aile yapısını hedef alan büyük bir terör organizasyonu. Söylenecek fazla da bir şey kalmadı galiba.
0: Evet, bir araştırma var. İklim değişimi ve ekoloji konusunda erkekler gezegene zararlı. Şimdi bu açıklamaları da gördükten sonra hemen buna dönmek istedim. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Profesör Doktor Celeste Saula söylüyor. İnsan faaliyetleri doğal dengeyi giderek daha fazla bozuyor. Bu sonuçlarla yüzlerce, binlerce yıl yaşamak zorunda kalacağız demiş, ama gezegen için, erkeklerin gezegen için daha kötü olduğunu söylüyorlar. 13 ülkeden 20'den fazla bilim insanının araştırması bir dergide yayınlanıyor. Erkeklerin karbon ayak izi daha büyük. Araştırmada erkeklerin daha büyük bir karbon ayak izine sahip olduğu söyleniyor. Tüketime bağlı olarak erkeklerin çevre üzerinde daha fazla etki yaratma eğiliminde olduğu görülebiliyormuş. İşte seyahat, ulaşım, turizm, et tüketim vesaire diye bakıyorlar. Çok sayıda ülkede hep erkekler daha çok tüketen tarafta yer almışlar.
4: Evet, o zaman son bir soruyla kapatalım. Erkek değil, terörist değil mi?
0: Ama buna çok itiraz
4: Gezegen
0: gelmedi.
4: düşmanı. Peki, ara verdik.
3: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar. Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücret diyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Merhaba.
2: Günaydın.
1: Günaydın Özdeş, günaydın Andre.
0: Evet, sermayenin ötesinde epey önemli gelişmeler oluyor değil mi? Neler var, neler yok? Biraz özetler
1: Valla
0: misin bize?
1: tabii peşinden koşmakta zorluk çektiğimizi söyleyebilirim. Yani
0: Evet.
1: gerçekten şeyde Türkiye'de biz böyle gündemin içerisinde yuvarlanıyoruz ve çok şikayet ediyoruz ama küresel açıdan da İktisat alanında olsun, siyasette de aynı şekilde böyle bir alt üst oluş var. Dolayısıyla bugüne kadar alışık olmadığımız şeylerle de karşılaşıyoruz. Ben bugün bir parça böyle sıçrayarak falan da yani vakit yettiğince elbette farklı meselelere el atmaya çalışacağım. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz şeyin üzerinde durmuştuk bir parça. Bu Palantir'in manifestosunun üzerinde
0: Evet.
1: durmuştuk. Kavanoz'daki Yıldız'da biz öyle bir dosya açtık. Onun önce haberini vereyim. Bu Cuma ve önümüzdeki hafta Cuma büyük ihtimalle Ferhat Kenteli konuk aldık. Çünkü bu kamusal alan meselesi burada önem taşıyor. Bu kamusal alanı konuşacağız orada. Fakat şimdi bu teknoloji şirketlerine özel bir önem verilmeye başlandı. Çünkü hem böyle bir 12 hafta önce biraz üzerinden konuşmuştuk. Bir sanki işte singularity geldi geliyor kapımızda buna toplumu hazırlamak lazım. Yoksa çok büyük zararlar görecek insanlık diye bir başka manifesto. Open AI tarafından yayınlanmıştı. Onun manifesto da 13-14 sayfalık bir broşürümsü bir şey yayınlanmıştı. Ve arkasından bu Palantir'in manifestosu gelmişti. Şimdi dolayısıyla böyle baktığımızda kabaca iki tane temel değerlendirme olduğunu görüyoruz. Birisi bu teknoloji şirketlerinin de biraz pompaladığı bir şey. Bu olağanüstü bir teknolojik gelişme var. Bu teknolojik gelişme sonucunda Singularity bir kez daha hatırlatmakta fayda var. İzleyicilerimiz için Singularity'nin ne olduğunu. Yapay zekanın insanlığın toplam entelektini aşması hali. Yani kapasite olarak yapabilirlik açısından dünyada yaşayan bütün insanların toplam zekasından, toplam kapasitesinden daha yüksek bir aşamaya ulaşma halinden bahsediyoruz. Singularity derken, teknolojik singularity derken. Bunun işte gerçekleşmek üzere oldu. Bunu bir de bunu şey yapan, kuşkulu görüp sorgulayanlar var. Daha önce Dalan Acemoğlu'nun yaptığı son çalışmadan bahsetmiştim. 2 hafta önce yayınlanmıştı, 3 hafta önce yayınlanmıştı. O da yapay zekanın öyle beklendiği kadar yüksek bir verimlilik artışı yaratmadığını, otomasyondan bahsetmiyor ama yapay zekadan bahsediyor, yaratmadığını ve önümüzdeki 10 yıla ilişkin perspektifin de ya da tahminlerin de hiç de öyle %100, %30'luk, 40'lık katma değer artışlarının bu yapay zeka sayesinde beklenmemesi gerektiğinden bahsediyordu. Onun hesaplamalarına göre bu 10 yıllık dönemde, önümüzdeki 10 yıllık dönemde yapay zekadan beklenebilecek verimlilik artışının %0,77 olduğu, aşağı yukarı %1 diyelim hadi ona. Ve kabaca katma değerde, küresel katma değerde yaratacağı artışın da %7 civarında olabileceğine dair bir tahminde bulunmuştu. Bu da geçmişteki performanslar. Bir de tabii bunu esas olarak şuna gerekçelendiriyordu. Birincisi bu yapay zekanın

0: Şu ana kadar çok hızlı, yani şirketler tarafından benimsenmesinin çok hızlı olduğunu görüyoruz. Gerçekten 2 yıl içerisinde yapay zeka kullanan şirketler %70'i aştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Muhtemelen küresel olarak da benzer seviyede bir artış olduğunu gözlemlemek mümkün. Ancak bu kullanımın üretim faktörlerinin verimliliğini ne ölçüde etkilediği şayias var. Yani şayias var diyeyim. İlk başta tabii ki işte sekreterin ya da bir ne bileyim basit algoritmik işleri kolayca adapte olabildiği, kolayca onların yerine geçebildiğini gözlemlemek mümkün. Tabii toplantıları düzenleme, toplantı notları çıkartmaz, işte Zoom'da otomatik olarak yapay zekanın hakikaten çok da başarılı özetlemeler yaptığı, konuşmaları kaydettiğini falan görüyoruz. Bunu hepimiz kullanıyoruz zaten. Şirketler de kullanıyorlar bunu. Tabii ben şirket sahibi olsam, yani büyük bir şirket sahibi, özellikle teknoloji şirketi sahibi olsam bunu kullanır mıydım? O da ayrı bir mesele. Çünkü yapay zekaya giren her şey ortak veri tabanının parçası haline dönüşüyor. Dolayısıyla orada öyle şirket sırlarını ya da şirketin önemli özelliklerinin tartışıldığı toplantıların bu tür kayıt altına alınması, kontrol dışı bir alana gidecek şekilde kayıt altına alınması bir risk oluşturuyor. O parantezi kapatalım. Tabii izole edip de kullananlar vardır muhakkak. Ancak bu basit işlerden sonra yapay zekanın, beyaz yakanın özellikle gerçekleştirdiği kompleks işleri aynı ölçüde yerine getirebileceğinden kuşkulanmamız gerekiyor şu anda. Bunun için 3 tane temel kısıttan bahsedebiliriz aslında. Bir tanesi, bu katma değer artışında dikkate alacak olursak, onun üzerinde durmuştuk. O yüzden hemen bir cümle edip onun üzerinden geçeceğim. Bir tanesi bu tür verimlilik artışları, üretim faktöründe görülen verimlilik artışları küresel açıdan kaynak kısıtıyla sınırlanmak durumunda. Öyle %100 artışlar, %30 artışlar 10 yıl içerisinde bu dünyanın kaldırabileceği artışlar değil. Yani bu kadar yüksek bir üretim seviyesine ulaştığımızda bugünkü üretim seviyesi için 1,5 dünya gerekiyor diyoruz hep. O 2 katına çıkacak olursa 3 tane dünya gerekecek. Bu da mümkün olmadığına göre, hani Mars'a da yerleşsek, orayı da kullansak olmuyor. 3 tane olması moral bozucu bir şey aslında. Dolayısıyla malzeme biliminde çok yüksek bir bilimsel sıçrama, mühendislik de aynı zamanda gerektiren bilimsel bir sıçrama olmadığı sürece, böyle bir, yani dünyadaki kaynaklara başvurmadan büyüme oluşturabilecek bir ütopik diyelim şu an için, ya da bilim kurgunun konusu olabilecek bir sıçrama gerçekleşmeden böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla hele bu 10 yıl içerisinde böyle bir şey olmayacağını da öngörmek gayet kolay. Dolayısıyla bu 10 yıl içerisinde böyle iddialı büyümelerin yaşanmasını gerçekçi bulmuyorum. Bu birinci kısıttı. İkinci kısıt yazılımdan gelen bir kısıt. Özellikle Darun Acemoğlu'nun altını çizdiği şey bu kısıt buradan geliyor. Yani kompleks işleri yapmak demek sıradan algoritmik olarak gerçekleştirilen işlerin ötesine geçerek belli ölçüde yaratıcılık gerektiren işleri yapabilmek. Şimdi bu yapay zekanın gerçekleştirebildiği şey yaratıcılığı taklit etmek. Dolayısıyla eğer bu taklit üzerinden gidecek olursak, var olan örüntüyü, paterni tekrarlamaktan ibaret kalacaktır. Dolayısıyla gerçek anlamda bir yaratıcılıktan bahsedemiyoruz. O zaman da rekabette avantaj sağlayıp sağlayamayacağı bir kuşku oluşturacaktır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda şirketlerin toplam faktör verimliliğinin artışı, işte onların tekrardan yeniden organize edilmesindeki artışı bu açıdan bir sınırlayıcı olarak görmek gerekiyor. Bunun da çok temel bir nedeni var. O da büyük dil modeli dediğimiz model, yani bugünkü yapay zekanın üzerinde oturduğu model. Aslına bakarsanız epistemolojik hata diye de adlandırılan, sapma diye de adlandırılan bir meseleden kaynaklanıyor. Yani yaratıcı olamıyor, sadece tarif edilen durumlarda nasıl davranması gerektiğine dair algoritmik bir akışı takip etmesini gerektiren bir şekilde ilerleyebiliyor. Bu burada tabii yani şunu diyoruz, bağlam temelli bir analiz yapamıyor. Çok şükür ki yapamıyor. Yaratıcılığın esas temelinde bu bağlamsallık yattığı için de bunun uzağında kalıyor. Dolayısıyla kompleks işlere doğru gittikçe o epistemolojik hata dediğimiz şey bir parça daha sık ve büyük şiddetli yaşanmaya başlıyor. Orada da tabii sorunlar çıkmaya başlıyor. Bunu aşmak için geliştirilen yöntemler de genellikle bağlam penceresi adı verilen farklı bağlamları tespit edip o bağlama göre algoritmik akışı yeniden tasarlamasını sağlayan, yine dolayısıyla işlem gücündeki yüksek kapasiteyi kullanarak bu bağlamsallığı taklit eden, bağlamsallığı nasıl söyleyeyim, algoritmik bir şekilde işlenebilecek hale getiren bir yaklaşımda. Bu da kendisi tabii ki büyük sınırlılıklar içeriyor. İkinci sınırımız da dolayısıyla yazılımdan geliyor dedik.
1: Peki
0: Üçüncü
1: ben bu arada bir şey
0: sınırımız
1: sorabilir
0: da
1: miyim Haluk? Yani
0: tabii.
1: bir başka boyutta bunun tabii etik ve felsefi boyutları ile ilgili, yani antropik teknik şirketi, yani Claude diye biliniyor. Onu AI modellerinin, yapay zeka modellerinin Pentagon tarafından, yani Amerikan askeri birlik bakanlığı tarafından, ordusu tarafından, hem Amerika vatandaşlarının kitle halinde izlenmesinde kullanılması, hem de en az onun kadar önemli otonom, kendinden hareket eden silah sistemleri konusunda kullanılmasını reddetmiştik. Hır çıktı filan diye şey yapıyoruz. Dünya kuvvet dengesini de nasıl etkileyecek diye. Ve gazeteci, ilginç bir gazeteci Shane Harris, Claude'a sormuş bizzat. Chat GPT'den, yani neden işte Claude'a soruyor. Nasıl Amerikan askeri ordusunun, Amerikan ordusunun bu yapay zeka sistemini hedef seçmekte kullanmasına ne diyorsun diye, ve hiç beklemediğim bir cevap geldi diyor. Claude gayet şey verici, endişe verici bir şey demiş. Bu doğru olmaz şeklinde bir cevap vermiş. Ve ben bunu hiç beklemiyordum diyor Harris. İlginç bir şey yani. Ne diyorsun?
0: Şimdi şöyle, Claude'un yani şeye, yapay zeka motorunu platformuna sormuş değil mi? Yani şirkete değil.
1: Evet,
0: Ve
1: platforma sor.
0: oradan aldığı cevap Claude'un beslendiği kaynaklardan gelen görüşleri ortalamasını yansıtıyor. Dolayısıyla şu anda Claude'un bu tavrından ötürü genel olarak bir muhalif görünen ya da bu sistemle, bugün karşı karşıya olduğumuz sistemle derdi olan insanların kullandığı bir platforma dönüştü. Çünkü o daha önce konuştuğumuz, hatırlatmakta fayda var, her zaman hatırlatmakta fayda var. Bu Claude'un daha doğrusu antropik, biliyorsunuz Amerikan ordusuyla anlaşmayı 2025 Temmuz'unda imzaladı aslında. Yani Amerikan ordusunun kendi yapay zeka aracını kullanması için otorizasyonu verdi, yetkiyi verdi. Ancak Aralık ayında Amerikan ordusunun bu otonom silahları daha da mükemmelleştirmek üzere, çünkü biliyorsunuz Palantir'in yazılımı bir yapay zeka platformuna, yani OpenAI olabilir, Anthropic'in işte Claude olabilir, başka bir şey olabilir, embedded bir şekilde çalışıyor. Onun bir parçası olabildiği ölçüde performansını artırabiliyor. Şimdi bunu sağlayabilmek için de, otonom silahları daha etkinlik çalışmasını sağlayabilmek için de tam erişim istediler koda. Anthropic bunu vermedi. Şimdi bunun bir parça etik tarafı olabilir. Çünkü o açıklamasını bunu vermezken şu iki maddeye dayanarak, bir, tam kodumu istemeni ve vermeyi Savunma Bakanlığı'na, devlet bir kurumuna vermeyi uygun bulmuyorum. İki, Benim bu şeylerimin, kodlarımın, yazdığım platformun otonom silahlarda kullanılmasını istemiyorum. Etik olarak buna karşıyım. Bunun tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum diye bir açıklama yaptı. Yani bu minvalde bir açıklama yapmıştı. Fakat aynı şirket birkaç ay önce bir askeri kullanıma hizmet edecek şekilde bu platformu bir para karşılığında verdi. Yani sonuçta hani etiğin de bir yere kadar bir limiti var anladığım kadarıyla şeyde. Tamam, bunu alkışlıyoruz yani böyle bir şey kullandırılmasını. Ve bu çerçevede de bu doğan boşluğu doldurmak üzere yani bunun üzerine işte Trump köpürdü. Sizinle olan bütün devlet anlaşmalarını şey yapıyoruz, ortadan kaldırıyoruz dedi. Henüz daha sonlandıramadılar çünkü bu az önce söylediğim gibi platformun içine gömülü olarak çalışan bir yazılım olduğu için onu oradan çıkartıp başka bir platforma aktarmak kolay bir iş değil, zaman alıyor. O yüzden işler de acil olduğu için İran'a saldır, Filistin'e saldır, ona yaptır.
1: Ahlakın da etiğin de bir sınırı var diyorsun yani.
0: Piyasada öyle. Piyasa etiği, yani piyasanın etik kapasitesi
1: Sermayenin
0: çok altın.
1: ötesinde bir durum yani.
0: Evet. Piyasanın etik kapasitesini düşünecek olursak antropiki olumlamak mümkün tabii ki. Ama bu genel etik çerçevesinde düşündüğümüzde o Temmuz'da yaptığı hareketle Aralık'taki gerçekleştirdiği hareket arasında bir faz farkı olduğunda, sadece bir faz farkı olduğunda altını çizmek gerekiyor. Yani o kodun tamamını istemeseydi Amerikan devleti acaba antropik o sözleşmeyi sona erdirir miydi askeri amaçla kullanılmasını engellemek için? Tabii ki hayır yani. Zaten Savunma Bakanlığı'na askeri amaçlarla kullanmak üzere bu izni vermiş yani. Şimdi dolayısıyla bu antropikten doğan boşluğu da hemen koşa koşa OpenAI doldurdu. O yüzden de bu tabii muhalif karakterli insanlar da bir şey yaptı. Şunun altını çizmek, yani geçerken hemen şey yapayım, İsmail bizim bir dizi önermişti. Benim öğrencilerim de önermişlerdi birkaç ay önce bir dizi. BBC yapımı, yine biliyorsunuz BBC'nin bazı dizileri belgesel tadında oluyor. The Capture, Yakalama diye bir dizi. Çok enteresan bir dizi. 2019'da ilk sezon çekilmiş ve bugün karşı karşıya olduğumuz gözetim meselesi. Yani Shoshana Zuboff'un kitabının yayınlandığı yıl. Çok olağanüstü bir şey var. Onların gerçekleştiğini görüyoruz parça parça. Londra'da geçiyor. İkinci sezon 2022'de çekilmiş. Orada çok böyle didaktik olmayan ama hakikaten temel tartışmaları içeren diyaloglar var. Üçüncüsü 2026'da çekilmiş. Nasıl söyleyeyim, distopik halini görüyoruz orada. Zaten dizinin sonunda da iyiler kazanmıyor, kötüler de kazanmıyor ama böyle bir pat durumu ile bitiyor. Yani o kadar güçlü bir
2: Evet. Uzlaşım
0: beyin
2: oluyor.
0: uzlaşma değil, uzlaşma değil, açık bırakıyorlar. Ama yani şöyle söyleyeyim, canlı yayının, BBC'nin canlı yayının hacklendiği sahneler var. Yani bir bakan BBC'de röportaj veriyor canlı. Ama kendisi Piccadilly'de meydanda çıkarak bu durumu şey yapıyor, afişe ediyor falan filan. Yani çok acayip dizi, çok şiddetle tavsiye ediyorum bugünkü tartışmaları izlemek için. Her bir sezon 6 bölüm olduğu için kolayca bir mini dizi tadında izlenebiliyor. Şimdi neyse, bu parantezi kapatayım. Buradaki ileride geri dönmek zorunda kalacağız o diziye. Yalnız onu söyleyeyim. Şimdi şeye gelecek olursak, dolayısıyla bu tür sınırlar, üçüncü sınırlılık. Özdeş, ilk bu lafı ettiğimde özdeş ne kuantum mu konuşacağız diye şaşırarak ama oradan geliyor. Evet, hakikaten üçüncü sınırda donanımdan gelen bir sınır var.

0: Çip ailesi çıkıyor işte Pentium. Pentium 75 çıkmıştı, 100 çıkmıştı, bilmem ne çıkmıştı. O 75'ten 100'e geçişte büyük bir işlem sıçraması gerçekleşmiyor. Çünkü o tasarımın iyileşmesiyle ortaya çıkan bir şeydi. Ama Pentium'dan işte i serisine sıçradığın zaman üstel bir kapasite artışı oluyor. Çünkü o fiziksel olarak işlem kapasitesini artıran işte o işlemin çipin içerisinde transistör mü, kondansatör mü, neyse işte onların olduğu, onların sayısına bağlı olarak gerçekleşen bir artıştı. Şimdi o sayıda sınıra geldik. Bunu şuradan anlayabiliyoruz. İ serisi çıkalı herhalde 4-5 yıl oldu. Normalde 2-3 yılda bir seri değişirdi. Büyük sıçrama, işlem kapasitesinde büyük artış görürdük o sayede. O gün bugündür bir artış yok. Yani bir yeni seri çıkmadı. Sadece tasarımdan kaynaklanan ufak yükselmelerle idare ediyoruz diyelim. Bunun nedeni ise çipin üstüne artık bir tane bile bu transistör ya da kondansatör ekleme imkanının kalmamış olması. Çünkü o bir taneyi eklediğimizde artık bizim bildiğimiz mezo fizik ya da işte bizim içinde bulunduğumuz fizik kurallarının geçerli olmadığı kuantum seviyesine inmek gerekiyor. O kadar küçülmüş oluyorlar ve bunlar arasındaki bağlantı kuantum seviyesi. Kuantum seviyesinde de bir belirsizlik problemi var. Bu belirsizlik çip teknolojisine instabilite yani nasıl söyleyeyim kontrol edemeyen bir değişkenlik kaynağı olarak yansıyor. Yani bir kuantum teknikalite diyorlar buna. Onun orada görülen bir sınırdan bahsediyoruz. Şimdi bu sınırı bir metaforla anlatmak gerekirse şöyle bir metafor kullanabiliriz. Bir tane kuantum seviyesinde bir levha yaptığımızı düşünelim ve işte diyelim ki hem stüdyoda hem evlerde ortamda işte bulunan bir tane hidrojen molekülü diyelim. Bu hidrojen molekülü gelip bu levhaya çarptığında bir tarafta elektrik çıkacak. Tabii çok güzel fikir. Ama şöyle bir problem var. Bu molekülün patikası bilinmiyor. Yani orada bir takım stokastik süreçler, olasılık temelli süreçler çalışıyor. Deterministik bir patika yok. Belirsizlik dediğimiz, yani kuantum belirsizlik dediğimiz şey esas itibariyle buradan kaynaklanıyor. Bir anladığım kadarıyla yani çok bu konunun uzmanı olmadığım için yanlış konuşuyor da olabilirim. Eğer uzman dinleyicilerimiz varsa ve yanlış bir şey söylüyorsam lütfen
1: Hemen yazarlar.
2: Hemen
1: Hemen
2: yazarlar. Hiç merak etme.
0: yazsınlar,
1: Evet.
0: düzeltelim. Şimdi ama şöyle düşünebiliriz. Ya milyonlarca ya da milyarlarca şey var. Hidrojen ya da işte hidrojen molekülü var. Dolayısıyla biz bir yere koyalım, nasıl olsa buna çarpan yeteri sayıda şey çıkar, molekül çıkar ve bu elektrik üretimini de gerçekleştiririz. Bu iyi fikir olabilir hakikaten. Ama bunu eğer çipte yapacaksak, bu molekülün bir bilgi taşıyor olması lazım, değil mi? 0-1 ile ifade edilen bir bilgiyi taşıyor olması lazım. Yani enformatik bir şey olması lazım. Dolayısıyla oraya herhangi bir molekülün çarpması değil, belirli bir molekülün çarpmasını sağlamamız gerekiyor. İşte o instabilite de buradan kaynaklanıyor. Bunu çözebilmek için bir mühendislik işi değil esas itibariyle. Bu bir bilimsel sıçrama gerektiren bir şey. O zorluk da oradan geliyor. Yoksa kuantum çip 2010'du. Ben hatta 2016'larda, 17'lerde yazılmış makaleler, kitaplar gördüm kuantum çiple ilgili olarak. Ama o günden bugüne bu kadar uzun süre geçmiş olmasına rağmen ki bu eğer bir mühendislik problemi olsaydı muhakkak birkaç tane parlak, hiç olmazsa parlak fikir çıkmış olurdu çözüm konusunda. Bunları göremiyoruz çünkü bu da bir bilimsel mesele. Dolayısıyla bir de böyle bir sınırlılık var. Yani işlem kapasitesinde de bir noktaya gelmiş durumdayız. Bundan sonra sadece tasarımla ilgili ufak iyileşmeler görebilir. Riz gibi duruyor. Şimdi bütün bu sınırlıklar içerisinde bu yapay zeka şirketlerinin değerinde acayip artışlar görüyoruz. Daha önce sözünü etmiştik şaşırarak. 2030'a kadar da bunların herhangi bir tanesinin kar etmesi beklenmiyor. Ona rağmen şirket değerlerinde büyük artışlar oluyor. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bütün bu sınırlılıkları dikkate alan bir değerlendirme yaparak da bazı iktisatçılar ve finansçılar diyorlar ki burada bir balon var. Yapay zeka balonu olarak adlandırıyorlar. Bazıları diyorlar ki yok kardeşim burada çok devrimci bir gelişme var.

0: Dolayısıyla balon ilerliyor. Peki balon varsa, yani şimdi bu birinciyi bir kenara bırakıyorum. İkinci, balon varsa o zaman her balon bir finansal çöküşle de sonuçlanır, değil mi? 2000'lerin başında Ömer abi hatırlar, Özdeş bilmiyorum hatırlar mı? Bir dot-com balonu vardı. O patlamıştı. İşte teknoloji şirketlerinin bulunduğu borsada, Amerikan borsasında yine böyle ölçüsüz yükselişler görülmüştü şirket değerlerinde ve birdenbire bir çöküşle karşılaşmıştık. Bunun etkileri de işte bir yıldan biraz fazla sürmüştü finansal piyasalarda. Sonra 2008 daha büyük bir kriz olarak başka bir balondan karşımıza çıkmıştır. Fakat şimdi şöyle bir durumdan bahsediyoruz. Bu yüksek değer artışını arkasında ne yatıyor? Yani bunun gerçekleşebilmesi için çok yüksek bir likiditenin ortada dolaşıyor olması
1: Evet, bunu
0: gerekiyor.
1: konuşmaya belki ileride devam edelim çünkü son dakikaya geldik, hatta aşmak üzere süreyi de onun için bir uyarayım dedim.
0: Tamam. Bir rakam verelim. O zaman ondan sonra vakit bulduğumuzda tekrar
1: Lütfen,
0: deriz.
1: lütfen, evet.
0: Şimdi dünyanın 2002 ile 2025 arasında dünyanın küresel katma değer artışı 3,4 kat olmuş. Yani 34 trilyondan 118 trilyona çıkmış 2025'te. Buna karşılık emisyon artışı, yani parasal tabanın, M2 olarak alıyorum bunu. Parasal tabandaki artış bunun 1,5 katından biraz fazla, 5,4 katı olmuş. Dolayısıyla ortada bir parasal genişlemeden bahsediyoruz. Bu parasal genişleme varsa, bu paranın dolanım hızında dikkate alacak olursak, finansal piyasalara yakıt sağlayan çok önemli bir şey var demektir. İktisadi etki var demektir. Dolayısıyla bu parasal emisyon kaybolmadığı sürece çok zor bunu geri almak. Bir türlü yapamadılar. Bu quantitative easing dedikleri bir para politikası vardı, genişlemeci. Oradan hep böyle ilk fırsatta geri dönelim, geri dönelim, ama artık geri dönemiyorlar bir türlü. Defalarca denedikleri halde Amerikan Merkez Bankası, Federal Reserve denedikçe denemedi. Bir de derivatif, yani türev piyasalara baktım, işlem hacmi ne olmuş diye. Onların da 8,5 kat artmış. Yani küresel değerdeki değer artışından aşağı yukarı 2,5 kat daha hızlı bir şekilde artmış. Bu tabii derivatiflerin girmesi bizim 2000'lerde yaşadığımız finansal kriz mekanizmasını bozuyor aslında,
1: Evet,
0: farklılaştırıyor.
1: bu
0: Onu
1: noktada
0: önümüzdeki hafta yapalım.
1: istersen önümüzdeki hafta konuşalım
0: Evet.
1: lütfen. Evet, Haluk.
0: Böylece bir
1: Yok,
0: giriş yapmış olduk.
1: evet, giriş yapmış olduk. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça
1: Görüşmek
0: kalın.
1: üzere.
0: İyi günler.
2: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Merhaba, ben Özel Sezin Okulu 3. sınıf öğrencisi Derin. Empati bir insanın diğer insanla ilişki kurması ve ona saygı duyması demektir. Bir insanın diğer insanın içindeki sesi dinlemesi, yani içinde hangi duyguları hissettiğini anlamasıdır.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete. Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
2: Günaydın Tuğba, merhabalar.
3: Günaydın Ömer Bey.
4: Günaydın.
3: Günaydın Özdeş.
2: Bir konuğumuz da var. Sen takdimini yapar mısın lütfen?
3: Tabii ki. Konuğumuz Gül Köksal. 2016'da bu suça ortak olmayacağız metnine imza atmış. Sonra aynı yıl ihraç edilmiş. Şimdi 9,5 yıl sonra tekrar görevine iade edilen Gül Köksal'la birlikte olacağız. Onunla sohbet edeceğiz. Hem bu 9,5'da yaşadıklarını hem de genel olarak bu metne imza atmış akademisyenlerin durumunu konuşacağız. Hoş geldiniz Gül Hanım.
5: Hoş buldum, merhaba.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Gül Hanım'a ilk soruyu sorup sözü ona bırakacağım ama önce biraz kendisinin kim olduğundan bahsetmek istiyorum. Mimarlık eğitimi aldıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde restorasyon alanında yüksek lisans ve doktora yapıyor. Mimari koruma alanında da doçentliğini alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde arkeolojik kazılarda, koruma, restorasyon uygulamalarında çalışıyor. Ayrıca biz kendisini kentle ilgili meselelerde sıkça bir aktivist olarak görüyoruz. Dediğim gibi yani çok aktif bir kişiydi. Kocaeli Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde akademisyendi o dönem. İhraç edildi, 9,5 yıl sonra geri döndü. Şu anda da aslında tam da okula dönüş yolunda. Şöyle başlamak istiyorum. Şu anda ne hissediyorsunuz Gül Hanım? 9,5 yıl sonra tekrar okula dönüyorsunuz. Geçtiğimiz hafta ilk defa gitmiştiniz sanırım. Ne hissediyorsunuz?
5: Bu ikinci haftam dediğiniz gibi. Biraz meraklıyım. Üniversite, ortam, kentte olan bitine dair bir miktar takip ediyorduk. Bizim kentle ilişkimiz pek kopmadı. Kocaeli Dayanışma Akademisi üzerinden veya çeşitli eğitim sendikadaki ya da Kocaeli'deki çeşitli faaliyetlerle ilişkimiz doğrultusunda. Ama yine de tırnak içi içeriden görmek, okulu, işleyişi görmek ilginç. Pandeminin ve daha sonra da ekonomik krizin eğitim ortamına, piyasalaşma süreçlerine çok etki ettiğini tahmin ediyordum ama biraz onu yaşayarak göreceğim sanırım.
3: Anladım. Peki şimdi 9,5 yıl öncesine dönelim. 1 Eylül 2016'da o zamanlar resmi gazeteleri takip ediyordu insanlar. Binlerce insanın ismi çıkıyordu ve insanlar o listelerde ihraç edilmiş miyiz diye arıyordu. Siz de o dönemde sanıyorum 2900 akademisyenin ihraç edildiği bir gün o gün. O gün ihraç edildiniz ve sonrasında da 6 Eylül'de, 7 Eylül'de odalarınızı boşalttınız. Geri döneceğiz dediniz. O zamanlar ne hissediyordunuz? Geri dönme sürecinin bu kadar zorlu ve uzun olmasını bekliyor muydunuz?
5: Tabii tahmin etmiyorduk. Şimdi 11 Ocak 2016'da barış bildirisi yayımlandığında ve hemen ertesi gün Cumhurbaşkanı tarafından bir suç konusu olarak ifade edildikten sonra Kocaeli Üniversitesi biraz hızlı davranan okullardan biriydi. Hemen gözaltı başladı o ilk hafta 14 Ocak'ta 15 Ocak'a bağlayan gece sabaha doğru. Ardından da soruşturmalar vesaire devam etti ve 1 Eylül 2016'daki Kocaeli'nden ihraçların olduğu paket diyeyim aslında ilk 672 sayılı KHK ilk KHK'ydı bizlerin atıldığı Ankara Üniversitesi'nden ve başka okullardan da arkadaşlar vardı. 2200'den fazla imzacı vardı ve o 2 yıllık süre içerisinde 2018'e kadar 406 tane imzacı KYK'ya maruz kaldı. Kocaeli'nin bütünü olduğu gibi bazı okullar yapmadı bunu, bazıları yaptı. Ve o süreçten sonra bizler bilgi üretmeyi, toplumsallaşmayı, dayanışmayı, direnişi örebilecek çeşitli topluluklar, oluşumlar yaratmaya gayret ettik. Böyle iyisiyle kötüsüyle bir takım deneyler yaptık. Bu sürecin çok uzaması biraz hani ülkedeki politik atmosferle de paralel. Çünkü daha önceden de 1402'likler süreci de o da uzamıştı falan. Ondan da daha uzayan bir süreç olmasını beklemiyorduk açıkçası. Ama hani ülkedeki sürecin işte OHAL koşullarından sonra uzun bir hukuk süreç. Önce biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nde yargılamalar oldu. Oradan düşünce ifade özgürlüğü nedeniyle beraat verildi ve biz 2019'da en geç göreve başlayacağımızı varsayıyorduk o hukuki kararın ardından. Fakat daha sonra OHAL İnceleme Komisyonu kapsamında dosyalar değerlendirildi. Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinde dosyalarımız sürüyordu. OHAL İnceleme Komisyonu da redleri verince bu bütün KYK'lı akademisyenlere bu sefer Ankara'daki idari mahkemeler süreci başladı. Ankara İdare Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay aşamaları olmak üzere bu 406 kişi bu kademelerde hukuki mücadeleyi de sürdürüyor. Benim dosyam Bölge İdare Mahkemesi'nde en son 3 yıl bekledikten sonra 20 Şubat'ta lehime sonuçlandı. Ancak dosyam Danıştay'da bir sürü akademisyen gibi. Dolayısıyla bu bir nihai karar değil benim için. Üniversite Danıştay'a da itirazda bulundu zaten. Kadro talebinden önce itirazı yaptı. Dolayısıyla hukuki mücadele ben görevde oluyor olsam bile sürecek. Danıştay'dan toplamda sadece 14 tane, bu 406 kişinin 14 tanesinin nihai görevi iadesi kesinleşmiş durumda. Geri kalan hepimiz çeşitli kademelerde hukuki mücadeleyi sürdürüyoruz. Yani bunun altını özellikle çizmek istiyorum çünkü böyle bir zaman sonra hukuk kazanım olunca seviniliyor ve gerçekten de sevindirici bir şey tabii ki direnmek, dayanışmak. Ama süreç devam ediyor hepimiz için bir şekilde.
3: Yani ben siz söylediniz ama gerçekten dışarıdan bakan birisi için son derece karmaşık. Sizin durumunuz üzerinden tekrar bir özetlemek istiyorum. Siz 2016'da ihraç ediliyorsunuz. 2019'da sizin aslında beraat ediyorsunuz, değil mi?
5: Evet, evet.
3: Yani bu bir suç değildir diyor. Beraat
5: Evet.
3: ettiğiniz halde gidip
5: Evet.
3: OHAL komisyonuna başvuruyorsunuz. Hani ben beraat ettim, üniversitedeki görevime dönmek istiyorum diyorsunuz. Ama OHAL komisyonu ret veriyor ve siz buna karşı önce idare mahkemesinde sonra da bölge idare mahkemesinde dava açıyorsunuz. Ve tüm bu süreç 7 yıl sürüyor, değil mi?
5: Doğru, evet. OHAL komisyonu da bu arada bir icat, biliyorsunuz OHAL ilan edildikten sonra öyle bir komisyon icat edildi. Çünkü bizim AYM'de beraat kararı verildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuku bitirmemiz gerektiğini ifade etmişti. Ve iç hukuka bir araç olarak OHAL komisyonu kuruldu ve OHAL komisyonunda da biz epey bir süre bekletildik. Ve bütün dosyalar Avrupa İnsan Hakları artık hadi karar verin deyince patır patır redler olarak geldi. Birkaç yılda orada bekledik. Dolayısıyla da şimdi Ankara İdari, Bölge İdari ve Danıştay, hatta Danıştay'da red alan arkadaşlarımız da İDDK ve tekrar AYM gibi bir sürece, o döngüye yeniden girdiler. Yani böyle biraz loop gibi bir şekilde hukuki süreç devam ediyor bu 14 kişi dışında diyeyim. 14 kişi de ne kadar makbul akademisyense okulda o kadar var olabilecekler diye tahmin ediyorum içinde bulunduğumuz koşullara bakarsak üniversitelerin.
0: Geçtiğimiz günlerde yine benzer bir karar haberini vermiştik. 9 Eylül Üniversitesi'nden ihraç edilen Profesör İzge Günal. O da 8 yılın ardından tıp fakültesindeki görevine döndü. İşte hukuk mücadelesini kazandı deniyordu. Bu dönme sürecinin 8 yıldan sonraki durumu şu cümlelerle anlatmıştı. Belki yakında siz de bilmiyoruz böyle bir değerlendirmede bulunursunuz. Biz atıldığımızda diyor şu anki tıp fakültesi öğrencileri ilk öğretimin başındaydı. Kliniğe gittiğim zaman çalışma arkadaşım olacak şimdiki asistanlar, araştırma görevlileri daha orta öğretimdeydi diyor. Bu şekilde tanımlamış. Onlarla ilk kez karşılaşacak. Yani ilkokuldan, ortaokuldan olan insanlarla şimdi meslektaşlık yapacağını söylüyordu.
5: Tabii, çok uzun bir süre, 10 sene
0: Evet.
5: hakikaten. Bir sürü yani akademik. Yine hatırladığımız kişiler ve ortamlar da var tabii bir yandan. Bir yandan
0: Tabii.
5: döngü de var. Bu döngünün kendisi belki de iyi bir şey. Yeni bir karşılaşma imkanı kurabilmesi adına bir inşa süreci aslında. Hani akademik bilgi üretim ortamı, onun toplumsallaşması. Ama işte bilimsel ortamın ne kadar özel, bağımsız olduğu da hep eskiden beri tartışmalıydı. Halen de öyle
0: Evet.
5: üniversitelerin durumu. Biraz bunları üreterek, karşı karşıya gelerek göreceğiz diye düşünüyorum.
3: Ben şunu da tekrar söylemek istiyorum. Yani mesela şu anda davası herhalde bölge idare mahkemesinde olan, hani göreve dönmek için dava açmış onlarca akademisyen
5: Tabii,
3: var.
5: var, evet.
3: Ama mesela sizinkinin kararı çıktı ya da geçen hafta 9 Eylül Üniversitesi'nden birisinin kararı çıktı. Ama 10 akademisyenin kararı ya da onlarca
5: 14.
3: akademisyenin kararı yok, bölge idare mahkemelerinde ya da idare mahkemelerinde şu anda bekliyor. Yani kime veriyorlar, kime vermiyorlar? Bu yani burada bir keyfilik var galiba, değil mi?
5: Tabii,
3: Sizin arkasında şey yapabildiğiniz bir rasyonelite var mı bunun? Hani diyeceğim ki makbul gördüklerine veriyorlar. Siz pek makbul gördüklerinden birisi olmasanız gerek. Nedir yani, keyfiyet kısmını açıklayabilir misiniz?
5: Tabii yani kesinlikle bir keyfiyet ve belirsizlik durumu var. Bir kere mahkemelerde müthiş bir yığılma var. Tabii sadece barış akademisyenleri değil, cemaat ilişkilendirilme ve benzeri bir türlü nedenle idari mahkemelerde sürüsüne bereket dosya var. Bir de şöyle, hani önce Ankara İdare Mahkemesi'ne dosya bakılıyor. Sonra oradan red olursa bir üst mahkemeye itirazı yapıyoruz. Dolayısıyla bu bir şey gibi, kademe kademe devam eden bir üst mahkeme, bir üst mahkemeye, benim de hukuki süreci öğrendiğim kadarıyla bu zaman diliminde devam eden bir şey bölge idare, oradan da Danıştay ve sonrasında da devam edecek. Şöyle mesela bölge idare mahkemesinde bir, yani benim Ankara İdare de bütün dosyalara red verildi. Bazı benim düştüğüm mahkemede diyeyim, 24. idareye düştüm ben. 25 de hepsine red verdi ama 21 bazılarına evet dedi, yani onay verdi, bazılarına hayır verdi. Dolayısıyla çok ayrıştırmacı bir politik var ama ta AYM sürecinde de biz bunu söylemiştik. Yani tek bir metin üzerinden bir suçullaştırma durumu söz konusu. Bunu bir terörle iltisak ve benzeri olarak tarifliyorlar ama bizleri ayrı ayrı yargılıyorlar. Dolayısıyla zaten baştan hukuki olarak AYM'de bir itirazımız vardı. Aynı şey bölge idare, idari mahkemelerinde de devam ediyor. Ve her aşamada tekrar bir değerlendim. İşte MASAK, yani bir 25 yıllık bütün şey kayıtlarıma, hesap kayıtlarıma, banka hesabı kayıtlarıma, sosyal medya taramaları, işte vakıflar, çeşitli böyle dernek, vakıf üyeliklerime vesaire kadar bir soruşturma tekrar yapılıyor her kademesinde. Dolayısıyla orada düştüğümüz mahkeme, oradaki hakim heyeti, hakim heyetin algılama biçimi, oradaki politik ortam neyse kendi aralarında da bir rasyonelite var mı yok mu noktasında biz Barış Akademisyenlerinin web sayfasında bütün bunların raporlarını, dökümlerini yapmaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz ama anlamlandıramadığımız bir sürü de başka durum da var. Bir de bazen mesela Danıştay'da karar belli oluyor fakat duyurulması 6 ay, 9 ay gibi bir süre de oluyor. Yani karar çıkmış ama tebliğ edilmesi 6-9 ay da olabiliyor. Yani keyfiliğin çok ileri boyutta olduğu bir hukuki süreçte karşı karşıyayız.
2: Ben de bir şey sorayım izninizle. Şimdi bu olağanüstü hal, o hal kurallarının geçerli kıldığı bir durumdan söz ediyoruz. Yaklaşık 14 yıllık bir süreçten bahsediyorduk, değil mi?
5: Evet.
2: Peki hali hazırda olağanüstü bir halin içinde olmaya devam mı ediyoruz bu 14-15 yıldan beri? Bunu nasıl izah edilecek? Olağanüstü halin şartları nedir ve bu soruşturmaların bu kadar uzuyor olması da olağanüstü bir başka hal hal durumunu da gösteriyor. Yani sizin biraz önce verdiğiniz detaylar üzerinden de konuşulursa tamamen böyle bir Kafkasal dünyanın içinde sürükleniyormuşuz gibi. Siz nasıl yorumluyorsunuz o hali?
5: Yani o hal koşulları biliyorsunuz işte 6 Şubat depremleri sonrasında da bir o hal ilan edildi, bir olağanüstü hal gibi, ama sonra o halin kendisi, Türkiye'deki işleyişi benim izlediğim kadarıyla tekrar o normal denen şeye dönmeyi, ama bunu işte iktidarın, sermaye birikiminin ve benzeri onu kolaylaştıracak yolları sağlayacak biçimde hukukun da araçsallaştırıldığı bir yol olarak kullanılıyor gibi gözüküyor. Aslında normal hukuki süreçte, yani sadece barış imzacıları değil, çeşitli siyasi tutukluların da halihazırda gitgide artan bir süreçte, politikacılardan tutun da yazarlara, gazetecilere vesaireye bakarsak, bütün bu süreçte hani o halin icadıyla ve onun gerekliliği varsayılarak süre giden bir durumda, aslında deprem örneğini özellikle veriyorum. Deprem sahasında da çalıştığım için, yani koşulların hiç toplumsal iyilik ve barışçıl, adil bir yaşam lehine türemediği bir yerden o halin ilan edildiği bir süreç, bizim dosyamız için de, bizim süreç için de geçerli. Zaten biliyorsunuz ülkede bir süreç durumu var şu an, genel olarak da hani bambaşka bir şey işlerken bizim dosyalar da devam ediyor. Onun karşılığı olmadığı halde, hali hazırda bir siyasi karşılaşma durumu olmadığı halde de bu devam ediyor. Biraz hukukun işleyiş biçimi Türkiye'ye özgü hali bu sanırım.
2: Evet, ben de tam onu sormaya çalışmıştım. Yani olağanüstü bir hukuk durumu var aslında.
5: Evet, evet,
2: Hukuksuzluk
5: evet.
2: durumu var aslında.
5: Evet. İkili hukuk düzeni de deniyor buna. İşte hukukun ikili türde, işte burjuva hukuk sistemini. Hukukçul arkadaşlarımız bunu daha iyi değerlendiriyorlar. Tabii benim alanım da değil, o kadar detaylı da bilmiyorum, ama sonuçta doğrudan bireysel olarak bana yansıyan, arkadaşlarıma ya da toplumsala yansıyana baktığımda, bunun son derece, az önce Tuba'nın da dediği gibi, son derece keyfi, belirsizlik yaratan bir şey o haline geliyor. Yani ben de şimdi derslere girmeye başlayacağım, ama 1 sene 2 sene Danıştay'da dosyanın süreceğini biliyorum. Şimdi yeni çıktı Danıştay'a dosyam. En az 1 yıl 2 yıl orada bekleyecek, diğer daha önceden gidenlerin de beklemesi, 3-4 yıldır bekleyenler olduğunu bildiğim için böyle söylüyorum, eğer ülkede genel bir değişiklik olmazsa politik anlamda. Dolayısıyla ben de şimdi bu belirsizlik rejimi içerisinde, tekrar akademide bir üretim ortamı içerisinde bulunacağım mesela.
2: Olağanüstü hal olmuş oluyor yani.
5: Evet. Ya şey gibi, ama mesela pandemiden sonra da bir yeni normal denen şeye hemen dönebildiğimiz gibi, yani insan evladı da bir şekilde bu yeni denen şeye bütün tırnak içi krizlere rağmen sürdürdüğü gibi, sistemsel de bunu kendi lehine dönüştürecek biçimde ilerliyor ülkede, hukuk alanında, kentleşme alanında, ekoloji alanında vesaire, bir sürü alanda bu şekilde ilerliyor.
3: Ben de şunu söyleyeyim, siz demin söylediniz bölge idare mahkemesine çok fazla başvuru var diye. Hakikaten biz şimdi 400 küsür barış akademisyeninden bahsediyoruz. Ama o süreçte ihraç edilen akademisyen sayısı toplam 6.081.
5: Yok
3: Bunların
5: yok, ihraç, hayır, öyle bir ihraç yok. KYK ile atılan 406 kişi var. İmza atan 2000 küsür kişi var. 2221
3: Hayır,
5: de galiba.
3: yani
5: Ha, şey diyorsunuz siz, sadece barış
3: toplamda,
5: imzacısı değil, şey de diyorsunuz,
3: evet,
5: anladım. Anladım,
3: toplamda
5: okey,
3: yani
5: tamam.
3: muhalif görüldüğü için ya da cemaatle ilişkili olduğu
5: Okey,
3: düşünüldüğü
5: anladım.
3: için
5: Tamam, doğru,
3: ihraç
5: haklısınız.
3: edilmiş 6
5: Evet, evet.
3: yani sadece akademisyen sayısı 6.000. Yani bu
5: Evet,
3: süreçte
5: evet.
3: hem cemaatle ilişkili hem de solcu muhalif
5: Evet.
3: gördükleri, yani çok sayıda memur, on binlerce memur
5: Doğru,
3: ihraç edildi.
5: doğru.
3: Hani bunların davaları işte idare mahkemelerinde, Ahim'de
5: Evet,
3: geçen
5: doğru.
3: önceki gün önemli bir karar çıktı. Yani o hal sürecinde yapılmış hak ihlallerinin geri döndürülmesi de aslında şu anda Türkiye Devleti'nin üzerinde çok ciddi bir sınav, çok ciddi bir yük olarak duruyor.
5: Doğru.
3: Hı.
5: Doğru, haklısınız. Evet, ben sadece bizim imzacılar üzerinden hesapladığım için haklısınız. Evet, doğru söylüyorsunuz. O yüzden de zaten mahkemeler de bu kadar müthiş bir yığılma, keyfilik, onun kendisinin bir sopa gibi kullanıldığı bir durum var. Bir sürü insanın hayatını, ortamını falan da etkiliyor bunlar. Kurumsal yapılanmaları etkiliyor vesaire. Yani yakın gelecekte de buna ilişkin bir hukuksal iyileştirme de gözükmüyor benim bildiğim kadarıyla. Yani mecliste de öyle bir şey yok, öyle bir hareketlenme yok, bir yasal değişiklik de yok. Bunlar aslında çok rahatlıkla değiştirip dönüştürülebilir. KHK'lar bir resmi gazetede bir ilanla konulduğu gibi rahatlıkla kaldırılabilir vesaire. Ama buna yapmaya yönelik bir niyette gözükmüyor izlediğimiz kadarıyla.
3: Evet. Peki şimdi sizin okul şeyinize geri dönecek olursak, KHK ile ihraç edilip dönmüş bir akademisyen olmak üniversitede nasıl? Yani diğer akademisyenlerle yani onların bir şekilde başka kriterlere göre aldıkları akademisyenlerle aynı muameleye tabi olacağınızı düşünüyor musunuz, yoksa ayrımcılık olacağını düşünüyor musunuz? Diğer örnekler sizin gibi KHK ile ihraç edilip sonra dönmüş barış akademisyenleri örnekleri, onların deneyimleri nasıl?
5: Yani bu 10 sene, 8 sene, 9 sene artık ne kadar üniversiteden ayrı kaldıysa arkadaşlar, diğerlerinden de duyduğum kadarıyla tekrar hani üniversitelerdeki bir takım işte özlük hakları, ölçütler vesaire çok ayrı bir mücadele sahası olarak gözüküyor. Yani farklı kademelerde farklı şeylerle karşılaşacağız gibi gözüküyor da. Yani benim işte unvanım doçent ama işte doktor öğretim üyesi olarak başladım vesaire gibi. Ama mesela araştırma görevlisi arkadaşların durumu çok daha zorlayıcı olacak akademik hayatın başında olmaktan kaynaklı. Eğer doktorları devam ediyorsa, edebiliyorsa o ayrı bir sorun olacak. İşte doçent ya da profesörlerin başka karşılaşma durumu olacak. Yani hepimizin de farklı şeyleri olduğu için, özlük hakları durumları olduğu için onları da farklı biçimlerde yaşayacağız gibi gözüküyor. Ama üniversitelerin yönetimi YÖK üzerinden denetlendiği için bu tür kararlar da rektörlükler düzeyinde ve rektörlükleri de YÖK'ün veya Cumhurbaşkanlığının belirlediğini düşünürsek yine bir politik karşılaşma olacağını tahmin ediyorum ben de. Bir mücadele olacak. İşte sendikalı olan kişiler benim gibi bir sendikal mücadele süreci de olacak gibi seziyorum. Biraz yaşayarak da göreceğim bazı şeyleri. Kendi mimarlık alanımda da hani kendi akademik ortamda da daha önceden de çalıştığım insanlar vardı vesaire. Onlarla tekrar bir ilişki kurup kuramayacağım. Ya da işte henüz üniversiteye dönmeyen Kocaeli'den ya da başka okuldan arkadaşlarımız var. Onlara bir alan açma, birlikte bir şey yapabilme imkanı olacak mı? Ona bir bakacağım. Ben de biraz önümüzdeki süreçte göreceğim herhalde neyle karşılaşacağımı. Daha ikinci hafta olduğu için oldukça yeni benim için de.
3: Siz bu 9,5 yıllık aylık sürecinde üniversitede değildiniz ama faaliyetlerinizi sürdürdünüz. Yani mesela ben KODA'yı biliyorum, Kocaeli Dayanışma Akademisi, Haliç Dayanışma Akademisi var galiba. Yani siz akademinin dışında araştırmalarınızı sürdürdünüz. Bunları sürdürmeye devam edecek misiniz? Yani aslında akademinin dışında akademisyen olmak nasıl? Şimdi tekrar kendinizi biraz sınırlanmış gibi hissediyor musunuz?
5: Ben üniversitede çalışırken de şeyle yani kentle ve kentsel toplumsal hareketlerle bağı olan bir kişiydim. Üniversiteden atıldıktan sonra da biz atılanlar işte kenti terk etmiyoruz, bilimsel bilgi üretimini bırakmayacağız, kentle ilişkimizi sürdüreceğiz diye Dayanışma Akademisi'ni oluşturmuştuk. Ve sonrasında da ben Kocaeli'ne daha seyrek gidip gelmekle de birlikte İstanbul'da veya Türkiye'de ya da başka ülkelerde de bir şekilde yani bu yurt dışı yasağı vesaire vesaire kalktıktan sonra diyeyim öyle bir sürecimiz olmuştu çünkü. Akademik bilgi üretmeye ve onun toplumsallaşmasına yönelik çabamı sürdürdüm. Çünkü bu biraz akademiyi algılama biçimi de dört duvarla sınırlı olmamaktan kaynaklıydı. Atılırken de öyle demiştik. Yani bize maaş verildiği için biz akademisyen değiliz. Yani biz işimizi yapıyoruz ve onun karşılığında belirli bir maaş ödeniyor. Dolayısıyla birinin biat ortamı bizim için zaten geçerli değildi. O yüzden de zaten zamanda da bir takım muhalif şeylerin içerisinde dedik üniversitede çalışırken de. Yani dört duvar arasında bir üretim değil. O üretimin toplumsallaştığı oranda anlamlı olduğunu düşünen kişiler olduğumuz için doğaya, topluma faydalı bir bilgi üretimi, dönüştürücü, daha iyiye, daha adil olana. Dolayısıyla buna ben yine devam edeceğim ama tabii artık bir mesaili çalışma şeyi var. Yani çok serbest, kendi planladığım şeydense serbest mesaili bir sürece gireceğim ama onun kendisinde de yeni karşılaşmalar olacak. Öğrenciler, diğer akademisyenler, dışarıdan gelen akademisyenler vesaire ya da kentte kuracağım başka ilişkiler gibi. Eskisinden daha kolay olmayacak gibi gözüküyor. Ama bunların hepsini ben bir üretim alanı ve karşılaşma ortamı olarak görmeye meyilliyim. Dolayısıyla aynı şeyi söyleyeceğim. Biraz deneyerek, yaşayarak göreceğiz. Kocaeli'nde çünkü gerçekten beni karşılamaya da geldi. Geçen Salı kentin demokratik kitle örgütleri, sendikadan, işte öğrenciler vesaire. Burada böyle bir topluluk da var. Birlikte bir şey üretmeye devam edebileceğimiz. Az da olsa hayli nitelikli. Dolayısıyla yola devam edeceğiz.
3: Peki size bu yolculuğunuzda başarılar ve kolaylıklar
5: Çok teşekkür
3: diliyoruz.
5: ederim.
3: Diğer akademisyenlerin, diğer ihraç edilmiş akademisyenlerin, haksız şekilde ihraç edilmiş herkesin de görevine dönmesini diliyoruz. Çok teşekkürler, hoşça kalın.
5: Çok teşekkür ediyorum
2: Çok
5: ben de.
2: teşekkürler.
5: Teşekkürler.
2: Olağan
5: Sağ olun.
2: haller, olağan hallerde yaşayasınız inşallah.
5: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizlere de iyi yayınlar. Teşekkürler.
0: Sağ olun.
5: İyi
0: Hoşça
5: günler.
0: kalın.
3: Hoşça kalın.
5: Güle güle.
2: Tuba hoşça kal.
1: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
2: Evet, bu şekilde de Tuğba Tekerek'le de programımızı bitirdik. Arkasından da açık gazeteyle bitireceğiz. Eğer olağan dışı bir son dakika haberi yoksa. Bir de düzeltmemiz var galiba, değil mi?
0: Evet, bu Bosch şirketinin reklamından söz etmiştik. Bir köpek annesini de işte anne olarak geçiyor olması üzerine gelen tepkilerden söz etmiştik. Yeni Şafak gazetesi ise ben yanlışlıkla Bosch yöneticisi olan kişinin Yahudi olduğunu gösteren bir paylaşım yapmıştı demiştim. Bosch yöneticisi değil, reklam ajansının, bu reklamı yapan şirketin sahibinin Türkiye'li bir Yahudi olmasını öne çıkarmış Yeni Şafak gazetesi. Onu düzeltmiş olalım.
2: Evet, bir antisemit
0: Evet.
2: sada da oradan da ortaya çıkmış oluyordu. Ama tam da Haluk Levent'le de konuşurken dinleyicilerden gelen herhangi bir eksikliği de derhal karşılar demiştin sen. Özdeş, o da oldu zaten.
0: Evet.
2: Hiç şaşmadı, yine her zaman olduğu gibi.
0: Kesinlikle. Hata affetmiyor apaçık
2: Hata
0: dediğin neyiz.
2: affetmiyor. Bu da ama çok olumlu olarak
0: Tabii.
2: yorumlanması bir şey yani. Her zaman düzeltebilme imkanın oluyor yani. Çok iyi bir şey yani. Evet, son dakikada başka bir şey de galiba görünmüyor. O zaman
0: Evet, yok.
2: bitirebiliriz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
0: Günaydın.
4: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Erdem Dönmez'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Your Favorite Toy'du dinlediğimiz Foo Fighters'ın yepyeni plağından bizlere ulaştı. Hadi başlayalım sevgili.
1: Haydi başlayalım. Bazı uyanma parçaları seçmişsin.
0: Yaptım. Onlara
1: uygun da bir içeriğimiz var. Saat 10.30'da yani bizden hemen sonra Kıyı Köşe İstanbul programı var. Turgay Tuna'nın hazırladığı programda. Bugün konuğu Köpeklerin Laneti kitabının yazarı Aykut Parteş olacak ve İstanbul'un kuçularını ve onların başına gelen lanetli şeyleri konuşacaklar. Bugün saat 10.30'da.
0: Hemen ardından Açık Mimarlık başlıyor. Yağmur Yıldırım mikrofon başında. Bu hafta çok heyecanlı bir etkinlik var İstanbul'da. Pazartesi günü de aktarmıştım dergide. Geçen hafta rezervasyonları açıldığında bir yarım saat içinde 4000 kişilik kontenjan doldu. Open House İstanbul. Vay bir be. Global etkinlik Open House İstanbul'a geliyor şimdi. Başlıyor aslında bugün itibariyle ve hafta sonuna kadar sürecek. Kentin çeşitli mekanlarını ücretsiz olarak deneyimleme imkanını veriyor bize Open House İstanbul Festivali. Kamuya açık olmayan kimi tarihi yapılar deneyimleniyor. Uzmanlar eşliğinde rehberli turlar, seminerler, sergiler gibi çeşitli etkinlikler de var. Yağmur Yıldırım'ın konuğum ekipten, festival ekibinden Aleyna Alan, Begüm Bayraktar ve Merda Osmanoğlu. Kaçırmayın detayları. Festivale katılmak eğer henüz kayıt yaptırmadıysanız muhtemelen mümkün olmayacak. Ama neymiş bu açık ev etkinliği? Hep birlikte Açık Mimarlık'ta duyacağız.
1: Evet. Bundan hemen sonra çok genç bir programcıya söz vereceğiz. Saat 11.30'da Açık Alan, Açık Alan yarışmasından genç programcılara ses oluyor bir yandan radyo. Her Perşembe günü 11.30'da Açık Alan'da bu hafta 10 yaşındaki Yağmur Efe Güven ve 14 yaşındaki Aya Soley'i dinliyoruz. Konukları ise yazar, karikatürist ve mimar Behi Çak'la çocukluk deneyimlerinden şehirlerin çocukları

0: üzerindeki etkilerine dair felsefi görüşlerine uzanan derin bir söyleşi yapmışlar. Ve Yağmur Efe Güven müzikle de ilgileniyormuş. Göcek'te yaşıyor ve piyano çalmayı çok seviyormuş. Aya Söle ise tarihle ilgileniyor ve hedeflerinden biri de bir gün bir tarihçi olmakmış. Yazdığı İngilizce bir de kitabı varmış. Bunları ve daha fazlasını bugün saat 11.30'da dinleyebilirsiniz.
1: Beyçak'la konuşacaklar. Ustayla, usta karikatürist ve mimar 10 ve 14 yaşındaki iki yeni Apaçık Radyo programcısı Yağmur Efe Güven ve Aya Soyle ile bir araya geliyor. Açık alanda ilk sezonu itibariyle sonlanıyor yavaş yavaş. Bakalım nasıl ilerleyecek önümüzdeki sonbahar aylarını herhalde. Yeniden açık alan diyeceğiz. Müthiş geçiyor. Bu sezonda bugün de bir nesiller karşılaşması duyacağız hep birlikte. Ve bu da bizi banttan buluta kuşağına ulaştıracak. Hafta başından bu yana olduğu gibi Amerikan dinlemeyi sürdürüyoruz. Müteveffa programcımız Ahmet Güner 2007 yılından bir kayıtla yeniden radyo yayınında olacak. Başlangıcından günümüzde Amerikan klasik müziği örneklerini dinlediğimiz Amerikan'dan kesiti bu hafta sonlandırmış oluyoruz.
0: Evet, son program. Cuma günü normal yarın, şartlarda yani yarın Bant'tan Bulut'a biz bir sözel program yayınlarız. Ama geçtiğimiz cumartesi günü Sanat Uzun İlham Sonsuz'da bir kesinti yaşadığımız için bu kesintiyi telafi etmek üzere Bant'tan Bulut'a alanında geçen cumartesi kaçırdığınız bölümüyle beraber Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinleyeceğimizi şimdiden duyurmuş olalım. Bugün Bant'tan Bulut'a ama Amerikana var. Hemen onun ardından saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya'ya Aldous Huxley'nin bu distopik romanını Tolga Korkut'un sesinden dinlemeye devam edeceğiz. 13'te Itabella var. Johnson sayesinin hazırladığı programda İtalya'dan anneliğe dair pek çok müzik olacak. Bugün saat 13'te Itabella'da.
1: 14.00'da günün güncelin edebiyatı başlıyor. Seval Şahin Cemal Ünlü'yü konuk edecek. Hayli ilginç bir program bu. Yahya Kemal'in şiiriyle musiki arasındaki ilişki konuşacaklar. Yani benzersiz bir yayın bence. Yahya Kemal'in dinlediği müzikleri de çalacak çünkü Cemal Bey müthiş. Bizler için Seval Şahin'le bir araya geldiğim programda. Evet, edebiyatımızın hayal dünyasını besleyen kaynakları ilk elden duyacağız onu getirdiğim arşivle.
0: Bu vesileyle Sada Nübis'i özleyenler de Cemal Ünlü'nün sesini bugün saat 14'te radyomuzda duyabileceklerini hatırlatalım. 14.30'da Notalarla Sohbet programı var. Zerhan Gökpınar'ın hazırladığı ve 7 Mayıs tarihinde Notalarla Sohbet programı 16. yılını geride bırakmış oluyor ve onu kutlamak üzere her kesime hitap eden müzikler içeren bir sohbet hazırlamış bize Zerhan Gökpınar. Nice yıllara diyelim notalarla
1: sohbet. Nice yıllara Zerhan Hanım. Evet, heyecanla bekliyoruz bu kutlama programını. Saat 2.30'da başlayacak. Saat 3.30'da da hukuk güvenliği var. Ümit Altaş, Bahri Belen ve Aynur Tuncel. Lin hazırlayıp sunduğu haftalık kuşağımız yapay zeka ve hukuk konuşmayı sürdürüyor. Onlar hemen ardından gündelik hayatın sosyolojisini yayında bulacaksınız. Ayşe Berna Uçarol bu bölümde Uğur Kocageri konuk ediyor. Sosyal bilimlerde yapay zeka dönüşümünü konuşuyoruz. Evet böyle yani bir buçuk saatlik yapay zeka parantezimiz var yayında. Söyleşte dünya genelindeki tartışmalara değinilecek.
0: Evet, Türkiye'de öne çıkan iki yaklaşımı da ele alacaklarmış. Bir yandan yapay zekanın yarattığı riskler, diğer yanda ise sunduğu imkanlar meselesi var. Bu dengenin nasıl kurulabileceğini sorgularken yapay zeka ile sosyal bilimler arasındaki ilişkinin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine de değinecek. Bu vesileyle hukuk güvenliğinde de geçtiğimiz hafta konuşulmaya başlandı. Yapay zeka hukuk alanında da çok fazla kullanıldığına dair pek çok şey duyuyoruz. Buna dair konuşmaya başladılar. Ve yapay zeka aslında hayatımızın her alanında farklı şekillerde var. Bu konulara da ve pek çoğuna da podcast kanallarımızda erişebilirsiniz. Gündelik hayatın sosyolojisinde de bu meseleye değineceğiz. Saat 17'de ise Dünyanın Cazı var. Biraz geçmişe, 20 yıl önceye dönüyoruz. Yapay zekanın olmadığı zamanlara ve Atilla Aksoy ile Jacquoy'nin Davudi seslerinden bir arşiv kaydı dinleyeceğiz. Her perşembe olduğu gibi. Ardından da Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yer'den gezegenden iklim çevre haberlerini dinleyeceğiz. 18.10'da ise günün öne çıkan haberlerini Açık Gazete ekibi bizim için derleyecek. Onlara kulak vereceğiz. Hadi bir müzik arası daha verelim.
1: Evet, Açık Dergi ile akşam saatlerine bakmaya başlamadan önce The Claypool Lennon Delirium'a kulak vereceğiz. Foo Fighters'la başlamıştık. Devam ediyoruz. Yakın dönemde yayınlanmış rock and roll albümlerine tırnak içinde. Evet, WAP, What a Predicament, şimdi radyonuzda.

0: What a Predicament, The Claypool Lennon Delirium'dan geldi. 2026 yılında Mayıs ayında yayınlanmış birkaç albümden seçme var bu sabah. Sevgili günlükte biz 7 Mayıs yayınına bakarken Açık Dergi'ye ulaşmıştık. Saat 6.30'da ben mikrofonun başına yeniden geçeceğim. Kent takvimi sunacağız. Çok yoğun hakikaten gündem. Özetlemekte çok zor oluyor. Bu akşam da bir diğer bölümle elimden geleni yapacağım. Bu sırada sinemalardan kuşağında Melis Behlil de yayına katılıp yarın vizyona girecek filmleri de o aktaracak. Beşi sıra köşelerin yayını var. Eko Kozmopolitan ve Eksi 30.
1: Eko Kozmopolitan'da Deniz Gündoğan İbrişim imgeyi ve duyguyu incelikli insandan öte içimizdeki yabansılıkla buluşturan şair Elif Sofya'nın şiirlerini konuşuyorlarmış. Elif Sofya hayatını kaybetti çok yakın zamanda, 2000 maalesef. Önce bıraktığı mirası ve yarattığı Eko Poetika'yı konuşmak üzere saat 19'da Eko Kozmopolitan programında buluşuyoruz.
0: Evet, sonra da Bihter devralıyor mikrofonu, Bihter Çetinyol. Eksi 30'da Caz Ağ Derneği Başkanı Gözde Sivişoğlu ile beraber Caz Ağ Derneği'nin yeni döneminde gençleşen yönetim kurulunu ve yeni dönemdeki içeriklerini konuşacağız diyor Bihter 7.30'da dergiyi kaparken. 8'de Audio Parazit ekibi yayından Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak'ı radyonuzda bulabilirsiniz. Hemen ardından sosyal müzik kuşağında Gonca Çıkalın ve Sine Akman var. Onlar da yeni Yunanistan caz müzisyenlerinden bir seçki yapmışlar. Stavros Lansias, Melina Paksinos, Andreas Polyozokopoulos, Paraskevas Kitsos, Yakutrion, Haris Lambrakis çalacakları müzisyenlerden sadece birkaçı.
1: Neredeyse hepsini saydık ama bu seçkiyi de Sina yapmış. Sina yalnız yapacakmış bu sefer programı. Bakalım daha neler var sosyal müzikte. Sosyal müziğin hemen ardından yine Clint Wiley'nin Life on Mars'ına kulak veriyoruz. O da enteresan seçkileriyle meşhur programcılarımızdan bir tanesi. Ve onun ardından da Lost Cosmonauts'ta Sinan Kutlu'nun seçkisi var. Gece yarısı saat tam 12'de Metalyer var. Erdem Dilbaz'ın hazırladığı programda güneşli günlerin arifesinin akşamında soğuktan sıcağa geçen bir playlist yayında olacakmış. Bakalım bu sefer bizi nerelerde gezdirecek Erdem Dilbaz.
0: Emre Aksoy ile sonlanacak yayın Eclectic Dreams saat 1'de bugünkü akışımızı kapayıp gece müziklerine bağlıyor bizi. Evet, bu şekilde 7 Mayıs Perşembe gününün Apaçık Radyo yayına notlarımızı aktardık biz de sizlere. Şimdi son bir parçaya geçmeden kısa kısa hatırlatmalar.
1: Evet, kısa kısa hatırlatmalarımızı yapalım. Apaçık Radyo'nun bir uygulaması var. Bu uygulamayı henüz indirmediyseniz lütfen indirin. Böylece hem podcastlerimize hem de kesintisiz bir dinlemeye erişebilirsiniz. Kesintisiz derken kastımız da tabii ki evden çıktığınızda telefonunuzdan direkt dinleyebilirsiniz ya da tabletinize indirebilirsiniz. İndirmemiş kimsenin kalmamasını önemsiyoruz. Bunun dışında pek çok sosyal medya mecrasında varız. Ayrıca YouTube'da da varız. YouTube'da Açık Dergi Portreler serisini izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Burada çeşitli müstesna konuklarımızla söyleşiler yapıyor İksel Mavi Tuna. Tabii burada iki de mini konser olduğunu da hatırlatalım bu vesileyle. Erdal Erzincan ve Cümbüş Cemaat'in konserleri de var. YouTube için özel olarak gerçekleştirildi bunlar. Dinleyici Destek Projesi özel yayını içeriğindeydi. YouTube'da izleyebileceğiniz pek çok başka sürpriz de sizi bekliyor. Bu yüzden Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına da abone olun. Tabii bir de hype'lamak diye bir şey var. Onu yaparsanız pek çok insanın da algoritmasında öne çıkmamızı sağlarsınız. Bunu yapmanızı özel olarak rica ediyoruz. Bildirimleri açmak, abone olmak, bunlar bizim YouTube mecrasında daha çok insanın karşısına çıkmamızı sağlayacak. Bu sayede de daha çok insana erişebileceğiz diyelim. Ve tabii bugün Perşembe, cumartesileri saat 14'te bir Substack bir bültenimiz var. Bülten yayınlıyoruz. Tam saat 14'te posta kutunuzda oluyor. Bu bültenle ilgili de çeşitli sürprizlerimiz var. Yeni yeni çalışmalarımız var. Bu vesileyle hatırlatalım. Fakat Açık Gazete'nin haftalık okuma önerilerine de bu bültende erişebileceğinizi, bazı özel playlistlerde yaptığımızı hatırlatalım. Bu bültene de abone olabilirsiniz. Böylece mail kutunuza bültenimiz düşebiliyor. Hızla erişebiliyorsunuz diyelim.
0: Evet.
1: Ve son bir parça dinleyerek.
0: The Black Keys dinleyeceğiz şimdi. Foo Fighters ve The Claypool Lennon Delirium'un ardından üçüncü bir plak. Yeni yayınlar bir kayıt. It's a Dream. Yine sıkı sert bir final yapıyoruz.
1: Evet, sen bugün uyandırmaya insanları niyetlendin diye
0: hadi görüyorum. Bir de sen yap dedin playlisti. Ben dedim ki peki Didem. O zaman It's a Dream'le kapıyoruz bu sabah.
1: Peki. Teknik Masa'da Andrei Gritsku'ya çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Akşam görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Erdem Dönmez'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
2: Binks sunar.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Güdere giderken aldı da bir yağmur. Güdere giderken aldı da bir yağmur.
3: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Gece uykudan uyanmış gözlerim amur. Gece uykudan uyanmış gözlerim amur. Gece ben ben geldim ben de karışur. Gece ben kolana da gömle günümde yar.
5: 90'lar! Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve de tüm titreşimlerine açık Apaçık Radyo'dan selamlar, sevgiler değerli dinleyicilerimiz. Kıyı Köşe İstanbul'dan merhaba. Değerli dinleyicilerim, bugün Kıyı Köşe İstanbul'umuzda geçmişten günümüze var olan, kimi zaman bu kadim kentin kıyısında köşesinde bekçilik yapmış, kimi zaman çeteler halinde mahalleleri mesken tutmuş, kimi zaman da gelene geçene dişlerini gösterip hırlamayı adet haline getirmiş İstanbul'un kuçularından söz edeceğiz. Yüzyıllar ötesinden bugünlere İstanbul halkının yanında yer almış bu dört ayaklı dostlarımız, kediler gibi Tanrı'nın bizlere bahşetmiş olduğu muhteşem güzelliklerden bir tanesi. Biz onları, onlar bizleri çok sevmiş. Birbirimizin yanında olmuş, adeta birbirimize bağlanmışız. Ne var ki geçmişten günümüze kimi zamanlar öylesine kötü davranışlarda bulunmuşuz ki. Sevgili kuşlarımız bizlerden de çok çekmiş bazen. Tarihimize kara bir leke gibi geçmiş olan toplu kıyımlar yapılmış. Son zamanlarda da yine İstanbul başta olmak üzere sokak köpekleri üzerine ileri sürülen, yazılıp çizilen bir takım olumsuz üzücü haberler, yürek yakan kararlar, geçmişte yaşanmış elim olaylardan ders alınmamışçasına yine hüzün veren düşüncelere sürüklüyor bizleri. Değerli dinleyicilerim, bugün bu konuyu konuşacağız. Yani İstanbul'un kuçularını, İstanbul'un çomarlarını. Bu sabah stüdyomuza davet ettiğim konum da bu konu üzerine araştırmalar yapmış, kitap yazmış, köpek dostu bir yazar olan Aykut Bardeş. Zaten bugünkü Kıyı Köşe İstanbul'umuza bu konuyu getirmemin nedeni de Aykut Bardeş'in çıkartmış olduğu, yayınlamış olduğu Köpeklerin Laneti adlı kitabı. Kitap Yurdu Yayınlarından 2024 yılında çıkmış olan 265 sayfalık bu kitap roman tarzında yazılmış bir eser. Ama geçmişten günümüze İstanbul'un köpeklerini, bu kadim kenti ne kadar sahiplendiklerini, başlarına gelenleri çok güzel işlemiş bir kitap. Evet, Köpeklerin Laneti kitabının yazarı Aykut Bardeş bu sabah bizimle. Hoş geldiniz Aykut Bey.
6: Hoş bulduk Turgay
5: Bey. Nasılsınız? İyi
6: teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: Çok teşekkür ederim. Uzaklardan gelmiyorsunuz herhalde değil
6: yok,
5: mi?
6: Çok yok, çok uzak değilim. Çok İstanbul'un içinde.
5: Kitabınızı okudum. Beğendim. Okurken kah neşelendim, kah üzüldüm. Neler gelmiş bu dört bacaklı sevgili dostlarımızın başına? Daha doğrusu neler gelmemiş, öyle diyelim. Öncelikle bu kitabı kaleme almanızın en büyük nedeni esaslı bir kedi köpek dostu olmanızdan kaynaklanıyor herhalde. Nereden geldi bu kitabı yazma fikri? Nasıl oldu, nasıl oluştu, nasıl başladınız?
6: Yani kedi köpek hayvan dostu olduğum zaten kitaptan da anlaşılıyor. Evet. Fikir nereden geldi? Ben bu Sivri Adadaki katliamı daha sonradan hayırsız ada olarak halk tarafından adı değiştirilen Sivri Ada katliamını ilk 20 sene falan önce tarih dergilerinden falan okumuştum. Çok üzülmüştüm işin açıkçası. Daha sonra zaman zaman tekrar önüme geldi bir şekilde konu. Ya bununla ilgili bir kitap yazıldı mı diye araştırdım. Yani makalelerden, küçük küçük programlardan, sohbetlerden başka bir kitap yazılmadığını keşfettim, gördüm. Kitap yazma her zaman içimde olan bir ukdeydi. Benim ilk kitabım Köpeklerin Laneti. Hep her zaman içimde ukdeydi. Okumayı çok seven bir insan
5: olarak. Bundan sonrası gelir, bu böyledir.
6: İnşallah. Zaten çalışmalarım var. İkinci kitaba da başladım. araştırdım, bulamayınca ben yazayım dedim. Yazmaya başladım fakat yani didaktik bir tarihi roman yazmak istemedim işin açıkçası. Birebir şey yapan, anlatan. Bazı konuları kafamda birleştirmek istedim fakat tarihi kronolojik sırada olmadı. Öyle olunca bir de şey yapmak istedim işin açıkçası. Kitaptan da biraz ipuçları vereyim. Yani bu şeyi, talihsiz olayı yaşayan bir köpek ve bununla birlikte paralel olayları yaşayan bir insan. Yani hani o köpeğin yaşadıklarını da bir insan da yaşasın. O acıları o da hissetsin, okur da hissetsin diye ben bu sefer bir alternatif fantastik evren yarattım. Yani evet, kitapta. Yani hani birebir Osmanlı'da yaşanan bir olay değil de alternatif bir evrende
5: Romansiye
6: yaşanan.
5: Romansiye oldu tabii, ama siz
6: tabii olaylar birebir aynı.
5: Tabii birebir aynı. Olayların içine girmişsiniz ama orada bazı kahraman, mesela Monsieur Poirot, o Fransız, evet, giriyor işin,
6: evet,
5: içine falan.
6: Evet, evet. Onların hepsi kurgu karakter
5: kurgu, ama
6: zaten
5: çok güzel uyuşmuş.
6: Yani. Çok sağ olun.
5: Yani
6: teşekkür
5: bu,
6: ederim.
5: Bu roman okurken tarihi de öğreniyoruz. Yani orada bir gerçeklik var. O çok önemli. Bu tarihte tabii elim tarihimizde.
6: Maalesef.
5: Yani öyle bir
6: maalesef
5: tarih bu. Maalesef. Gerçi bir takım şeyler de olmuş. Yani baktığımızda bir takım zorunluluk da doğmuş galiba bu Kudüs salgını, ama o da büyütülmüş.
6: Biraz
5: abartılmış.
6: Büyütmüşler.
5: Çok abartılmış.
6: Büyütmüşler. Maalesef, maalesef. Aslında mesela Abdülhamit zamanında hani köpeklere karşı herhangi bir toplama, herhangi bir şey olmamış. Tam tersine Abdülhamit dünyadaki üçüncü büyük Kudüs laboratuvarını İstanbul'da kurmuş.
5: Kurduruyor.
6: Yani baktığınız zaman hani problemi kökünden çözmeye çalışıyor.
5: Doğru.
6: Yani hani hayvan cihazlarımıza kıyarak değil de.
5: Bir de enteresandır Aykut Bey, Abdülhamit, ikinci Abdülhamit acayip bir hayvan sevgisi olan bir,
6: evet,
5: insan.
6: Evet.
5: Çünkü bakıyoruz güvercinler bir taraftan, cins. Ondan sonra efendim Yıldız Sarayı'nın bahçesinde tavus kuşları, ceylanlar dolaşıyor. Evet. Kaplumbağalar sağ solda gidiyorlar, geliyorlar. Öbür tarafta kediler, köpekler, acayip cins köpekler var.
6: Evet,
5: hatta
6: evet,
5: şeye, sürgüne gönderildiği zaman Selanik'e ne yapacağını düşünüyor bütün hayvanları ve dağıtıyor bütün paşalara, şunlar onlara. Çok enteresandır. O dönemde baş mabeyinci olması lazım. Hatta mabeyincilerden bir tanesi önemli. Halis Ziya Uşaklıgil. Sarayda mabeyinci. Halis Ziya Uşaklıgil çağırıyor. Çok da seviyormuş Halis Ziya Uşaklıgil. Çünkü kendisi yazmış Halis Ziya Uşaklıgil. 40 yıl adlı bir hatıratı var. Kalın bir kitaptır orada işte. Bütün bunları anlatıyor. Çağırdı diyor beni padişah diyor. Al demiş, bu güvercinleri de sana veririm demiş. Halis Ziya Uşaklıgil yazmış kitabı. Ben ne güvercinden anlarım, ne bilirim, ne ederim. Ama padişaha hayır alamam diyemedim demiş. Sonra götürüyor Yeşiköy'deki köşkünde. Efendim yukarılarda kalıyor bir dönem ama her yıl o güvercinlerin pisliği, toplaması, bilmem çatır çutur her sabah uyandırması insanları. Ondan sonra o da birilerine hedef ediyor, yolluyor. Yani böyle hikayeler de var bu hayvanlar arasında. Abdülhamid'in bu şey konusunda, hayvanlarla ilgili konusunda. Yani köpekleri orada ben itlafının gideceğini görmüyorum zaten, evet, bir Abdülhamid'in. Evet. Bu peki kitabın içeriği roman şeklinde bütünlenmiş ama geçmişte tabii birebir, evet, çok muazzam bir şekilde. 1910 yılında İstanbul'da Kudüs salgının ortaya çıkmasıyla başıboş köpeklerin toplu şekilde Sivriada'ya gönderilmelerini ve burada bırakılan köpeklerin açlıktan birbirini yiyerek öldüklerini en iyi şekilde yazıp anlatmışsınız. Demin de söylediğim gibi. Bu çok önemli. Kitabın zaten bütün şeyi burada.
6: Ya ben yazarken de hakikaten çok hüzünlendim. Yani insan kendi yazdığı kitapla şey yapar mı? Hakikaten
5: mi?
6: Yani hani
5: İyi de araştırmışsınız.
6: Çok
5: yani
6: sağ olun.
5: Öyle
6: çok sağ olun.
5: Önemli gazeteler, şunlar, bunlar, makaleler. Yüzyıllar öncesinden günümüze kuşlar İstanbul'un kıyısını köşesini mesken tutmuşlar. Bizans döneminde olduğu gibi Osmanlı döneminde de hep varlar. Hem de artış gösteren sayılarıyla. Peki biz çok eskilere gidersek, biz İstanbul'la köpeklerin ilişkisini nereye götürebiliriz? Daha doğrusu ilk neler çıkıyor karşımıza?
6: Ya aslında araştırmalarımdan Fatih Sultan Mehmet'in Türkmen ordularıyla birlikte köpekler İstanbul'a geldi, giriş yaptı gibi bir şeye ulaştım. Ama daha öncesinde de Bizans'ta köpek yok muydu işin açıkçası?
5: Vardır, olmaz olur
6: ya
5: mu?
6: Efsanesi
5: vardır.
6: Var, köpek olmaz mı
5: neden
6: diye de
5: vardır
6: düşünüyorum.
5: Çünkü biz köpekli bazı şeyler görüyoruz. Yani arkeolojik nitelikte malzemeler üzerinde köpek gözüküyor. İşte ne bileyim bir adam köpeğiyle falan. Hatta en basiti bizim şeye giderseniz. Aras'taki Sultanahmet Camisi'nin arkasındaki mozaik müzesine, Bizans'ın saray mozaiklerini görüyorsunuz. Orada köpekler var mesela. Köpek var, her daim evet. var köpek. Yok değil evet. de ama bir de mitolojik bir olay var evet. İstanbul'da. Onu bize bir evet, şey evet, yaparsanız. Evet.
6: Yani İskender'in babası 2. Filip İstanbul'u kuşatıyor. Şimdi daha önce aslında o dönemin Marmara Ereğlisi olan Perintos'u Perintos. Almak istiyor. Oraya saldırıyor. İstanbul yardımına yetişince Perintos'un bu sefer İstanbul'a atak yapıyor. İstanbul'u almak istiyor. İstanbul'u kuşatıyor gecenin bir saatinde. Şimdi gerçekte olan tabii tarihte olan şeyle Atina'dan yardım istiyor İstanbul Bizans o zaman ve o yardımla kurtuluyor fakat mitolojik şeyde efsanelerde İstanbul'un koruyucusu Hekate mitolojik bir tanrıça Anadolu tanrıçası Hekate geceliğin saldırı olduğu için gökte bir ışık yaratıyor bir gürültü oluyor ve o gürültü ve ışıkla köpekler uyanıp havlamaya başlıyor. Köpekler uyanınca deli gibi havlamaya başlayınca insanlar uyanıp bunda bir iş var deyip
5: korunmaya geçiyorlar.
6: Tabii şeyi istilayı anlıyorlar, saldırıyı anlıyorlar ve şeye geçiyorlar, savunmaya geçiyorlar. Böyle bir mitolojik şeyi de var. Öykü de var İstanbul'la ilgili.
5: Orada köpeklerin altıncı işi
6: evet, evet, evet. Evet, orada muhteşem. Da işe yarıyor. Yani efsaneye göre diyelim. Daha sonra tabii dediğim gibi yani hani diğer kaynaklardan da okuduğumda Fatih Sultan Mehmet'in ordularıyla giriş yapan köpekler daha sonra İstanbul altın çağını yaşamaya başlıyorlar. Ağzı var dili yok yazık ya. Hayvanlar diyerekten köpekleri halk çok benimsiyor besliyor her mahallenin kendi köpekleri var. Zaten köpekler de biliyorsunuz bölgesel olarak koruma şey amaçlı her mahallenin kediler bir köpeği kedisi var tabii kediler ben evimde de kedi seven besleyen onun arkadaşı olan besleyen demeyeyim yani hani kedi benim arkadaşım
5: kedisiz olmaz
6: Lucky,
5: kedisiz
6: sağ olsun.
5: Hayat benim için de kuru bir hayat gibi geliyor
6: evet, evet.
5: her zaman kedim oldu
6: evet, o, gelip de böyle yattığınızda göğsünüze çıkıp da hırlamaya başlayınca dünyanın en güzel doğru. şey olayı bence
5: muhteşem.
6: Hatta şehirde İstanbul'da mancacılar diye bir esnaf grubu var. Bu İtalyanca mancare'den gelen bir şey kelimeymiş. Bu mancacılar halktan ucuza artıkları toplayıp beslemek isteyen insanlara bu şeyleri uygun fiyatlarla satıyorlarmış. Hatta bunun yani hani uzantıları 80'li...
5: Beslemek istedikleri tabii, köpekleri
6: tabii,
5: mi?
6: Tabii. Köpek, kedi yani hani şey. Bazıları para veriyor. Direkt para sen bununla satın al, sen besle diyor. Besle. Bazıları da kendileri hayır hatta işi. Yani tabii yani hani şeylerinde öldükten sonra miras bırakanlar var. Yani hani bir kısmını, mirasının bir günümüzde kısmını köpekler, kediler beslensin diye bırakan insanlar var. Ve bu mancacıların uzantısı aslında bak baktığınız zaman mesela Ortaköy Meydanı'nda falan hala vardır. Bu güvercinleri besleyen tabii, insanların tabii. Satın aldığı adamlar aslında mancacıdır.
5: Hem öyle hem de o zaman işte hayvanları sevenler derneği gibi bir şeye dönüşmüş.
6: Evet, evet, evet. Yani çok sevilen ve şey yapılan yani halk tarafından her zaman korunan varlıklar sonuçta.
5: Tabii bize bir ara efsane olmuştu.
6: Emanet olarak görüyorlar. Allah'ın bize emanet olarak öyle. Görüyorlar.
5: Hayır işi.
6: Fakat sonradan işte bu altın çağ 2. Mahmut döneminde bir İngiliz sefaretinde görevli birisinin geceliğin köpekler tarafından saldırıya uğramasıyla büyük bir olay çıkıyor ve diplomatik bir soruna yol açıyor bu. Ve 2. Mahmut da bu köpeklerin toplanıp Sivriada ve Burgaz Adası'na gönderilmesine karar veriyor. Tabii halk tepki gösteriyor, şey yapıyor ama padişahın şey dediğiniz gibi emri. Gemiler tekneye bildiriliyor. Bir fırtına oluyor, geri dönüyorlar. Sonra tekrardan gönderiliyor. Bu sefer halk isyan ediyor. Tekrardan köpekler geri toplanıyor. Hatta 2. Mahmut için şey derler diyorlarmış. Yani Yeniçerileri kaldırdı ama köpekleri halledemedi diye kaldıramadı diye böyle bir şey eleştiri de varmış. Tabii şimdi bu konuyla ilgili de araştırma yapan, kafayı yoran bazı şey insanların da görüşlerini, yorumlarını okuduğumda aslında bu bir İstanbul'un köpekleri için milat oluyor. Yani hayırsız kötü bir milat oluyor ikinci Mahmut'un yaptığı. O bunların ağzı var dili yok Allah'ın emanetinden ya bunlar pis kirli varlıklar zaten kuduz da getiriyorlar. Yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Hava değişiyor İstanbul'un köpekleri ve kedileri için işin açıkçası. Abdülaziz zamanında tekrardan toplanıyorlar. Fakat bu köpekler toplandığı zaman halkta bir inanış oluşmaya başlıyor. Çünkü mesela köpekler toplanıyor, Navarin'deki donanma yakılıyor. Köpekler toplanıyor, Marmara Denizi'nde deprem oluyor. Etkileri İstanbul'da bayağı hissediliyor.
5: Bunları yazanlar
6: işte,
5: oluyor.
6: Evet, Bizans'ta da mesela şey derler. Yani hani ona da rastladım. Çekirge istilası oluyor. Yani köpeklerle ilgili bir sorun oluyor. Çekirge istilası oluyor. Çekirge istilasından dolayı kıtlık baş gösteriyor İstanbul'da. O zamanki adıyla Bizantyon'da. Yani halkta böyle bir inanış oluşmaya başlıyor. Bir şey yani köpeklere biz dokunduğumuz zaman daha sonrasında bir felaket yaşıyoruz.
5: Geliyor.
6: Bu halkın inanışı.
5: Evet.
6: Ben de kitabımda biraz buna vurgu
5: tabii,
6: yapmaya çalıştım.
5: Tabii adı da zaten
6: çalıştım.
5: Öyle. Köpeklerin laneti. Çok güzel olmuş. Aykut Beyciğim şimdi minik bir ara veriyor. Dinleyicilerimize güzel bir müzik paylaşıyoruz. Bu güzel müziği de siz seçtiniz. Siz istediniz. Biz de dinletiyoruz. Cat Stevens söylüyor. I love my dog.
6: Keyifli
5: köpeğimi seviyorum. Selahattin Çolak kardeşimiz, Tom Master'ımız bu güzel müziği dinletiyor bizlere.

0: Evet, I love my dog. Köpeğimi seviyorum. Köpeklerimizi seviyoruz. Öyle. Şimdi gelmiş geçmiş seyyahların, oryantalistlerin yazmış oldukları kitaplarda, yapmış oldukları resimlerde, gravürlerde köpeklere hep yer vermişler. Onları da çok cezbediyor gelen yamaçları. Uzun uzun bahsetmişler onlardan, değil mi? Mesela evet. Thomas Allen'ın evet. muazzam o gravürlerinde işte Gülhane Parkı'nın kapısının, Gülhane Park bahçelerinin diyelim, kapı parkı değil de kapıların önünde köpekler, efendim şeyin önünde ne bileyim ben Bağbali tarafında böyle köpekler yollarda, caddelerde, şurada burada. Edmond Amicis'e bakıyoruz. İstanbul'un en güzel ilk rehberini yazan o İtalyan. Orada 124 tane gravür falan vardır o kitapta. Orada köpekleri sık sık görüyoruz, gravürleri, minik gravürlerin içinde. O bir taraftan Lamartine geliyor, köpekleri uzun uzun yazıyor ve daha birçokları. Yani başkaları, çomarları, finoları, karabaşları anlatmışlar, hep durmuşlar.
1: Yine bir seyyah şeyi demiş. Yani dünyada köpekleri seven, hayvanları seven bir imparatorluk, bir ülke varsa o da Osmanlı'dır. İstanbul'dur. Gidin İstanbul'a bakın gibi bir şeyde bulunmuş yani.
0: Enteresan, dünyaya haykırmış enteresandır. Yani. Çünkü mesleğim dolayısıyla birçok Arap ülkesine gidiyorum. Köpekler fazla yok bizdeki gibi orada mesela. Onlar da çok daha az. Kediler de belki sıcak iklimden kaynaklanıyor. Biraz daha cılız, daha az ama gene de kedinin bambaşka bir yeri var. Yani kediler daha çok belki kolay bakıldıklarından, belki kendi kendine temizlendiklerinden, kokmadıklarından falan bu da kaynaklanıyor. Ama nedense bizde öyle değil. Bizde mesela gidin Anadolu'nun her yerinde çoban köpekleri çıkar karşınıza. Sokaklarda köpekler bakılır, millet. Hele kedi.
1: Tabii.
0: İstanbul bir kedi. Yani dünyada evet. sayılı. Evet. Filmleri yapıldı, şu yapıldı. Kedilerle özdeşmiş. Muazzam bir kent. Bu açıdan çok enteresan. Tabii ki kontrolsüz çoğalmaları, bu köpeklerin nedeniyle çoğalmaları nedeniyle de kuduz vakaları da baş göstermiş. Saldırmalar, ısırmalar olmuş. Ne gibi önlemler alınmış? Fazla bilemiyoruz ama işte sürgünlere evet. yollanmışlar. Bu evet. şekilde acı olaylar yaşanmış. Evet. Sizin köpekleriniz, kedileriniz var mı?
1: Benim kedim var, arkadaşım. Güzel, arkadaşım yani kedim değil, arkadaşım yani. Lucky sağ olsun. Yani karşılıklı çok güzel bir ilişkimiz, sevgimiz mevcut. Ailemde, ablamda mesela, ablamda, yeğenimde köpekler var. Köpek güzel. Sevgisini de onlar da çok gideriyorum.
0: Güzel. Çok güzel. Peki gelelim gene köpeklerin lanetine. Demin birazcık çınlattık. Evet. Kitabımızda da bunu zaten net bir şekilde vurgulamışsınız. Nedir bu lanetler yani? Demin bahsettiğimiz işte ne bileyim ben bir şeyler oluyor, deprem oluyor, şu oluyor mu? Köpeklerin öldürmesinden sonra neler gelmiş İstanbulluların başına?
1: Ya işin yani, açıkçası bu halk inanışı. Yani hani şimdi bu laneti, böyle bir lanet var sizin üstünüzde şey salınacak. Şöyle bir şey var işte bak şey şöyle olacak, böyle olacak diye değil. Bu şeyin Osmanlı halkının bir inanışı. Yani İstanbul'un köpeklerini, İstanbul'un köpeklerini kutsal olarak görüp yani hani bu köpeklerin başına bir şey geldiğinde eğer bir şey yaparsak sonrasında başımıza bir şey gelecek diye bu halkın bir inanışı sonuçta. Ve bunlar da yani hani bir şeyi bir şeye bağlamak maksadıyla hep böyle düşünülmüş. Ya acaba hani bu oldu, acaba bu köpeklere dokunduk, onun için mi bu oldu diye. Yani baktığımız zaman da 1910 yılından sonra olan olaylardan sonra Osmanlı'nın başına gelenleri de işin açıkçası biliyoruz. Yani hani direkt ona bağlamayalım tabii ama yani hani toplum. Bir şey var. Bir yani köpekler hakikaten hissediyor ve şey muhakkak. Özel varlıklar.
0: Tabii.
1: Yani hani ya bir insanın canına kıymak ya yani bir varlığın yani Allah tarafından yaratılmış bir varlığın canına kıymak bir kere canı. Yani hani baktığınız zaman hani tabii. Bilemiyorum. Tabii. Bilemiyorum. Doğru. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum.
0: Doğru. Peki bu son zamanlarda köpekler üzerine alınan olumsuz kararlar. Onlar için neler düşünüyorsunuz? Toplama,

0: imha etme. Hatta Türkiye'nin değişik yerlerinde kimi belediyeler zehirleme operasyonlarına kadar gittiler. Medyada yazıldı, anlatıldı bunlar. Ne gerek var ya ki öldürüp imha etmeye, can almaya? Aslında birçok belediye bu konuda çok güzel çalışıyordu. Sokak köpeklerinin aşılanması, kısırlaştırılması, barınaklar alınması. Herhalde bütün bunlar için para kalmadı ki işin kolayına gidilmeye mi çalışılıyor? Öyle ondan mı kaynaklanıyor? Bilemiyorum ama bana öyle gibi geliyor. Ne dersiniz? Neden böyle bir şey alındı son zamanlarda?
1: Son zamanlarda alınmasının sebebi... Sonuçta yani bazen gündem değiştirmek oluyor bu işin açıkçası. Yani yurt dışından gelen baskılar olabilir. Ya bu işin bana kalırsa en büyük şeyi çözümü kısırlaştırma.
0: İşte yani, olur yani.
1: Kısırlaştırmayı
0: tabii bunun içine bir para harcanıyor.
1: Tabii,
0: acaba
1: tabii,
0: ona
1: tabii,
0: da
1: tabii.
0: Bir hani yani ekonomik ödenek, sorunlar
1: yurt, yani,
0: şunlar bunlar.
1: Yurt dışından da ödenek geldiğini de duyuyoruz işin açıkçası. Yani hani birçok başka şeye yatırım yaparken aslında bu konu içinde yani hani bir para ayırıp da bu kısırlaştırma olayını bir kısırlaştırma bir de köpeklerle ilgili tabii yurt dışından kaçak sokulan köpekler var maalesef yani bunlar da ne bileyim sevgililer gününde sevgilisi erkek arkadaşı
0: ondan
1: kıza
0: sonra yapamıyor,
1: hediye ediyor,
0: edemiyor.
1: Sevgisine ediyor. Tabii
0: Baş
1: sokağa
0: edemiyor sonra
1: salınıyor.
0: Sokağa salınıyor.
1: Yazlıklarda yaz sonunda bırakılan köpekler var. Çok acı. Yani hani arabaların peşinden koşuyor ve yani bu insanlar bir de parayla satın alıyorlar bu köpekleri ve sonrasında da bırakıyorlar. Yani
0: Evet.
1: maalesef bunu da engellememiz gerekiyor bence.
0: Doğru.
1: Zehirlemeler tabii çok öldürmeler çok acı.
0: Çok kötü,
1: yani
0: çok
1: hani
0: acı.
1: ben çocukluğumda da yaşadım. Size de daha önce bahsetmiştim
0: tabii.
1: bu
0: Hepimiz
1: olaydan.
0: yaşadık bunları. Zaman
1: Maalesef
0: zaman oluyor.
1: yani hani gördüğüm şeyler çok
0: Öyle.
1: acı.
0: Kediler birçok yönden köpeklerden daha şanslı. Kokmuyorlar, kolay kolay kene barındırmıyorlar, saldırmıyorlar, kendi kendilerini temizliyorlar. Fazla bir yer iştigal etmiyorlar. Ve daha birçok şey tabii ki o yönden kediler bu konuda çok çok daha şanslılar. Bu arada bu kadim kentten ne köpekler gelip geçmiş. Bunlar arasında meşhur olan kuşlarımız da var tabii ki. Örneğin son yıllarda ortaya çıkan oldukça da popülerleşen bir gezgin köpeğimiz var bizim biliyorsunuz. Marmaray'dan şehir attığı vapurlarına İstanbul'u dolaşan, görsel ve yazılı basında sık sık karşımıza çıkan gezgin köpek. Öyle adam. Şimdi görmüyorum yok ortalarda.
1: Yok o şu an
0: herhalde
1: yok
0: yaşlıydı
1: oldu.
0: Falan.
1: Belki de.
0: Bir de geçen yıllarda oldukça konuşulan özellikle de Beyoğlu esnafının maskotu haline gelen Sosis vardı. Bilmem siz onu biliyor musunuz?
1: Evet, evet.
0: Taksim'den
1: Evet.
0: tünele, tüneden Taksim'e sık sık İstiklal Caddesi'ni kat eden oldukça dobi şişman bir köpekti. Bilmiyorum ne oldu artık hiç görmüyorum ama yaşlı bir köpekti o da.
1: Evet.
0: Öyle. Evet değerli konuğumuz Aykut Parteş geldik sohbetimizin sonuna. İstanbul'un kuşları üzerine çok güzel bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Çok teşekkür ediyorum. O güzel kitaptan sonra nasıl davet olmaz yani.
1: Çok
0: teşekkür
1: çok
0: önemli.
1: ederim.
0: Bir
1: Sağ
0: kez
1: olun,
0: daha
1: yorumlar.
0: Değerli dinleyicilerimize kitabınızın künyesini vermek istiyorum. Köpeklerin Laneti, Aykut Parteş, Kitap Yurdu Yayınları.
1: Şu an yalnızca internetten satılıyor. Fakat şimdi
0: Olsun.
1: yeni çalışmamız yeni bir
0: İnternetten
1: bu
0: zaten
1: ilk
0: herkes
1: ön
0: alıyor
1: taslak
0: genelde.
1: olarak aslında da düşünülebilir. Şimdi tekrardan bir profesyonel editörle bir çalışmamız var. Büyük yani önde gelen yayın evlerinden bir tanesinde de yayınlanıp
0: İnşallah.
1: Çılardan da temin edilebilecek yakında.
0: İnşallah. Çok iyi, çok. Aykut Bey dilerim yeni kitaplar gelir bizler de okuruz.
1: Çok teşekkür
0: Dinlediğiniz
1: ederim.
0: Gibi.
1: Sağ olun Turgay.
0: Tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve güzel günler diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: İyi günler. Sağ olun.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz Kıyı Köşe İstanbul programı burada bitirirken sizlere de güzel günler diliyor. Gelecek Perşembe günü sabahı yeni bir konuk ve konuyla tekrar beraber olmak üzere sağlıklı güzel günler diliyorum. Temenni ediyorum. Hoşçakalın.
1: İyi günler.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Gidere giderken aldıda bir yağmur. Gidere giderken aldıda bir yağmur.
3: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Yaşı uykudan uyanmış gözleri mamur. Yaşı uykudan uyanmış gözleri mamur. Yaşı bümün bin kağıdı kumlu karışır. Yaşı bümün kolana da gamle günü.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
3: Şimdi ve burada.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Muzaffer Özgüleş'e teşekkür ederiz.
11: Very good. Great.
3: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
12: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, sevgili Feryal Kabil ile birlikteyiz, bu kaydı yapıyoruz. Bugün kalabalığı stüdyoda, bugün başlayan çok sıcak ve çok güzel, yeni, taze fırından yeni çıkan bir harika etkinliği konuşacağız ekibiyle beraber. Sevgili konuklarım...

0: Ekibi burada kendileriyle bunu konuşacağız. Sevgili Aleyna Alan, Melda Osmanoğlu ve Begüm Bayraktar bizimle beraber bugün stüdyoda. Hoş geldiniz. Bu kadar curcunalı bir günde de bu kayda geldiğiniz için ayrıca ben teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız, geldiniz.
1: Teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz Yağmur. Bizim için de burada olmak çok güzel. Davetiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sevgili Sevgi Türkkan'a da buradan sevgi selam, bizi o bir araya getirdi. Siz bu arada genç bir ekip olarak yola çıktınız. Open House Festivali dünyanın çeşitli şehirlerinde oluyor. İsmiyle müsemma açık ev, yani olağan akışında hayatın gezme fırsatını, ziyaret etme, deneyimleme fırsatını bulamayacağınız yapıları veya bulsanız da bunları başka biçimlerde deneyebileceğiniz bir aslında şehir etkinliği olarak şehirlerde gerçekleşiyor. Hatta ben yurt dışında birkaç şehre gittiğimde ne var ne yok diye bakarken orada gerçekleşeceğini görüp birkaç kayda olmaya çalıştım ama tabii ki önceden dolmuştu. Tabii ki kapasiteler gereği belli bunların kontenjanları olabiliyor ve İstanbul'da da siz ilk defa bir şekilde dert etmişsiniz bunu yapan var mı, yapılıyor mu diye ve bir parçası olarak İstanbul'da böyle bir işe kalkışmışsınız. Ben çok merak ediyorum ve çok genç, yeni ve heyecanlı bir ekip olarak yola çıkmışsınız. Bana da çok iyi geldi enerjinize tanık olmak. Elinize sağlık öncelikle ve Open House nedir? Ben böyle bir tadımlık paylaşmış oldum ama sizden dinleyelim ve nasıl başladınız bu İstanbul ayağına?
2: Evet, aslında senin de denk geldiğin gibi Open House dünyada yaklaşık şu an 60 şehirde gerçekleşen bir mimarlık ve kent festivali. Bu 1992 yılında ilk Londra'da başlıyor. Bugün Londra'da geldiği ölçek gerçekten hayranlık uyandırıcı. Sene içinde de ekstra etkinlikler yaparak yıl içinde yaklaşık 350 bin ziyaretçiyi ağırlayabiliyorlar. Bizim ekibimizde de aslında nasıl bu İstanbul'a geldi diye soracak olursak ekibimiz 6 kişiden oluşuyor. Ve aslında bu ekipte hepimiz farklı ülkelerde, farklı şehirlerde Open House'a denk geldik. Biz üç arkadaş olarak böyle, üçümüz de İTÜ Mimarlık mezunuyuz. Ve Erasmus yaptığımız sırada farklı şehirlerde denk geldik. Aleyna Roma'da denk geldi. Ben Open House New York'u ziyaret etme fırsatı buldum. Ekibimizden Çiğdem Eren, Londra, Prag farklı Open House'lara gitti. Ve aslında biz böyle bir araya geldiğimizde bu neden İstanbul'da olmuyor fikriyle yola çıktık. Daha sonra yapabilir miyiz, nasıl yapmalıyız, bu aşamalara baktık. Open House Worldwide ile iletişime geçtik. Onlarla bunu İstanbul'a getirmek için yapmamız gerekenler nedir? Bir başvuru süreci vardı, onu tamamladık. Bu başvuru sürecinde de böyle yaklaşık 150 tane yapıyı İstanbul'dan bir seçki oluşturduğumuz bir liste oluşturduk. Onunla tüm başvurularımızı yaptık ve aslında biz böyle çok yani burada hani ilk defa şimdi 2026'da yapıyoruz. Ama arkasında 2-3 senelik bir emek var aslında. Aslında ilk işte dediğim gibi Erasmus'ta farklı zamanlarda denk gelmemizle başlayan merakımız arka plan çalışmalarıyla devam etti. 2024'ün Ağustos ayları gibi olsa gerek. O zaman Open House Worldwide ile iletişimlerimizi kurduk, onaylarımızı aldık. Daha sonrasında böyle bir duraklama süreci oldu ama aslında 2025 Eylül'den beri çok yoğun bir şekilde bu festivali gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bir yandan da aslında Open House tüm dünyada bu şekilde gerçekleşiyor. Tamamen kar amacı gütmeyen bir organizasyon aslında. Biz de bunun için MİMED'le işbirliği yapıyoruz. MİMED'in desteği bizim için çok kıymetli. Hepimizin yani ekipte 4 kişinin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir bağı olması, Çiğdem Eren kendisinin şu an orada akademisyen olarak devam ediyor olması aslında bizim teknik üniversiteyle bağımızı da kuvvetlendiriyor. Onların desteğini almak da bizim için çok kıymetli. Ekibimizin diğer üyeleri de Nişvan Kabakçı ve Dila Kabakçı. Onlar da bu süreçte sanat ve sergi konularıyla ve birazcık daha böyle sponsor bulma konularıyla bize çok destek oluyorlar. Aslında böyle 6 kişilik bir ekip olarak biz böyle bir 2 senedir çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Evet, harika. Bu arada bahsettiğimiz bir organizasyon firması ya da bir süredir organizasyon işleri yapan meslek profesyoneller birliği de değil. Bahsettiğimiz sizin bu iş üzerine düşünmeye, planlamaya başladığınız dönemde de siz muhtemelen ya okulu yeni bitirmek üzereydiniz ya da okulu yeni bitirmiştiniz. Ya bu da bir yandan baktığınız zaman müthiş bir iş. Çünkü mimarlık eğitiminin çok yoğun bir eğitim olduğu, özellikle son yılının müthiş emek gerektirdiği ve özellikle öğrencilerin, burada sık sık konuşuyoruz, okulun ve eğitimin yoğunluğundan biraz başlarını dışarı çıkarıp başka işlerle haşır neşir olabilmesinin zorlukları sık sık konuştuğumuz konular. Yani müthiş bir şey. Ben çok etkilendim yani bu hikayeyi.

0: dinlerken. Siz nasıl merak sardınız böyle bir etkinlik yapmaya ya da bir deneyiminiz var mıydı? Onu sorabilir miyim programa geçmeden önce?
1: Buna da ben cevap vereyim. Aslında hepimizin öğrencilikte başladığımız için buna birazcık aldığımız eğitimde de yaptığımız projelerde birazcık bu yürümek, keşfetmek ve kentin içinde olmak hep kendi tartıştığımız konular içindeydi. Benim aldığım bir ders vardı İstanbul Katmanları. Burada Zeynep Hocam ve Sevgi Hocam'la birlikte İstanbul'da daha çok Eminönü bölgesinde hanlara ya da hep o önünden geçip giremediğimiz yerlere aslında gidiyorduk. Aynı şekilde Melda'nın da aldığı bir ders vardı yine Sevgi Hocamızın yürüttüğü. Hatta ikisi de bu dersleri hakkındaki konuşmalarını pazar günü gerçekleştirecekler Taşkışla'da. Onun dışında da genel yürüdüğümüzde yani Beyoğlu'nda İstanbul'da ya burası çok güzel ama içinde ne oluyor acaba girelim mi diye. Hatta kapılarını çaldığımız yerler ve bakabilir miyiz dediğimiz kişiler, evler oluyordu. Birazcık bunun altyapısıyla ve kendi merak duygumuzla birlikte hani Open House İstanbul'da olsun istedik. Bir organizasyon tecrübemiz de tabii ki de meslek olarak yoktu ama hepimiz okul zamanında kulüp işleriyle, organizasyonlarla ve gönüllü öğrenci çalışmalarıyla ilgileniyorduk. Bu da bence bizi ekip olarak bir araya getiren ve şu an Open House'u bu noktaya getirebilmemize yarayan şeylerden biri oldu.
0: Harika. Süremiz kalırsa biraz bu deneyiminizi de sormak istiyorum. Kulüp ölçeğinden başka bir ölçek olsa da elbette böyle bir kulüp içinde etkinlik organizasyon tecrübeniz de var. Zaten bence enerjiniz de biraz oradan geliyor. Grup dinamikleri oturmuş belli ki öncesinde. Gerçekten harika bir şekilde dert edip bu işi ki 2 sene siz duraksadığınızdan bahsettiniz ama birkaç aylık çok kısa bir süreden bahsediyoruz. Ki Türkiye'de gerek ekonomik gerek toplumsal koşulların zorlayıcılığı, gündemin sıcaklığı gittikçe zorlaşabiliyor. Beklediğiniz imkanların ortaya çıkması vesaire. Şunu da ben vurgulamak isterim programın detaylarına girmeden. Tamamen ücretsiz, ismiyle müsemma bir açık festival olmuş oldu. Bu da çok çok kıymetli bence. Festivalin kapsayıcılığını ve erişilebilirliğini artırmak için de önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ücretsiz olarak kapılarını açtığını bu mekanların bu festival etkinlik kapsamında tekrar duyurmak istiyorum. Ve evet şimdi programın detaylarına gelelim. Çünkü siz 150 yapılık bir öneri listesi paylaştığınızdan bahsettiniz. Bu da bayağı çılgın bir rakam. Sonrasında eklenenler, çıkanlar ve yalnız hani burada rotalar değil başka etkinlikler de var. Neler var sizden dinleyelim.
2: Tabii. Öncelikle bu Open House İstanbul'un böyle şu an bahsettiğimiz tabii ki bir ana festivali var. O da şu an hani 7 ve 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Ama biz böyle yıl içinde de farklı temalarla geliştirebileceğimiz farklı etkinlikler de planlıyoruz. Hatta şimdiden yani bu kadar yoğun ilgi gelmişken bize belediyelerden bile şu an öneriler geliyor veya bir takım hani insanlar bize evlerinin böyle videolarını, görsellerini atıp hani burası burada da ben yaşıyorum hani burayı da açmak isterseniz çok memnun oluruz diyenler de oldu yani çok şaşırdık ve çok da mutlu olduk. O yüzden hani onları da bir şekilde yıl içinde çeşitli etkinliklerimize dahil etmek istiyoruz. Ama tabii ki de böyle bir ana festival ve onun etrafında yıl içinde programlanacak çeşitli sergiler olabilir, tematik atölyeler olabilir, buluşmalar olabilir veya böyle belki tek günlük ev açılışları olabilir. Bu şekilde bir genel programımız var aslında. Bu seneden bahsedecek olursak da 40'tan fazla yapıdan oluşan bir programımız var. Bu yapıların rotalarla da tabii ki planladık. Beyoğlu ve Büyükada'ya odaklandık bu sene için. Beyoğlu tabii ki de çok katmanlı, çok yani kentsel hafıza çok önemli Beyoğlu'nda. Büyükada ise biraz daha farklı olarak daha yatay mimari öne çıkıyor. Bambaşka bir boyut var orada gerçekten. Yeşillikler içinde olsun, o sakinlik içinde olsun. O yüzden aslında bu iki bölgeyi öne çıkarmak bu festival için iyi bir karar oldu diye düşünüyoruz. Ayrıca aldığımız ilgi ve geri dönüşten de aynı şekilde iyi bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Şimdi biraz daha o Open House İstanbul kapsamında açılan yapılardan bahsedecek olursak aslında 3 tane ana başlığımız var. Birincisi biraz daha ofisler ve atölyeler ve bunun da bizim için ve aslında İstanbullular için önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü özellikle mimar ofisleri ve sanatçı atölyelerinin kapılarını açması hem bu tasarım süreçlerini hem de üretim mekanlarının kendilerle buluşması açısından büyük yani kıymetli gerçekten ve önem teşkil ediyor. Bu doğrultuda da çeşitli mimar ofisleri ve sanatçı atölyeleri açıyoruz. Atölye 70, Tabandoğlu Mimarlık, Teğet Mimarlık, Soğan Mimarlık ve Fikriyat, Hanof Design House of Geo gibi çok çeşitli mimarlık ofisleri bizim festivalimizde kapılarını açarken, aynı zamanda da İsmet Doğan Atölyesi ve Ekrem Yalçın Atölyesi gibi sanatçılarla da İstanbul'ları buluşturuyor oluyoruz. Ve biraz daha kamusal ve yarı kamusal aslında diyebileceğimiz yapılarda festivale katıldı. Bunlar da aynı şekilde kentin ortak mekanlarının mimari ve toplumsal değerini yeniden keşfetmeye olanak tanıyacak şekilde programa dahil oldular. Tabii ki de az önce Melda'nın da bahsettiği gibi İTÜ Taşkış'ta bizim merkezimiz. Ve 9-10 Mayıs'ta da İTÜ Taşkış'la aslında böyle bir anlatım şeklinde açılıyor olacak. Aynı zamanda da söyleşiler gerçekleşecek. Ve gerçekten festivalin merkezi, uygulama merkezi, lojistik merkezi, o yüzden bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. Aynı zamanda yine İTÜ'den, Gümüşsuyu Kampüsü'nden Ratip Berker Kütüphanesi'ni aynı şekilde festival programına aldık. Daha sonra İKSV Nejat Eczacıbaşı Binası, İngiliz Postanesi, Galatasaray Lisesi, Saint-Benoît Fransız Lisesi gibi çeşitli eğitim kurumları, kamusal ama belki biraz da yarı kamusal denebilecek yapılarla da çeşitlendi. Son olarak da aslında en çok merak edilen ve programın da biraz öne çıkmasını sağlayan konutlar var. Konutların kapılarını açması da tabii ki de İstanbul'un bu farklı dönem ve yaşam biçimlerini göz önüne çıkaracak. O yüzden de böyle merak edildi aslında ve tabii ki de en çok merak edilenlerden biri de San Antonio Kilisesi konutlarıydı. Bunun dışında da Haliç Apartmanı, Müselles Apartmanı yan yana Şişhane'de. Yine konutlarımızın arasında Gümüşsuyu'nda Ekemen Han ve Çam Palas, aynı şekilde onlar da merak ediliyor. Ada Rezidans biraz daha çağdaş bir örnek yine Gümüşsuyu'nda gibi aslında, yani anlattıkça da çoğalıyor, hani hala hepsinden bahsetmedik gibi çok çeşitli yapılar var.
0: Evet, ama bir yandan da hepsinden bahsetmemiz elbette mümkün değil. Bir yandan da bizi dinlerken sizlerin web sitesinden bakabilirler. Fakat turların çoğunun dolduğunu şimdiden söylemek isteriz. Hem bu programı sizlere bir tebrik etmek ve bugün başlayan bu güzel etkinliği duyurmak, hem de belki turları öncesinde kayıt yaptırmış oldukları dinleyicilerimizi hazırlamak, ısıtmak veya gelecek programlar için sizden haberdar olmayan veya yer bulamamış dinleyicilerimize dair de bundan sonraki yapacak olanlarınıza ilişkin biraz fikir almak ya da olan bitenleri paylaşmak için programı yaptığınızı söyleyebilirim. Elbette konutları ziyaret edebilmek oldukça heyecan verici ve şu da çok ilginç, yani organizasyonu düşündüğünüz zaman okullar gibi, ofisler gibi kamusal, yarı kamusal yapılara ulaşmak hani bir derece, ama mesela bu konutlara nasıl ulaştınız siz? Yani bazı insanlar belki de burayı da dahil edin demiş olabilir ama bu insanlar nasıl iletişime geçtiniz ya da nasıl listeye aldınız?
2: Yani aslında tanıdığımız insanlarla da başladık biraz. Hı-hı. Ve sonra o kapıyı, o bir kapıyı açtı, o kapı diğer kapıyı açtı derken gerçekten başlangıçta hiç hayal edemeyeceğimiz insanlarla tanıştık bu süreçte. Çok çok güzel evlere misafir olduk. Biz de gerçekten ilk girdiğimizde böyle bir wow etkisi yaşadığımız çok fazla mekanlar oldu. Ve gerçekten bu süreçte yani bizimle olmuş kişilere, bütün kişilere ve kurumlara tekrardan teşekkür etmek istiyorum ben. Çünkü hepsi çok destekleyiciydi. Hepsi şu kişi de sizin işinize yarayabilir. Şu kişinin de evi şurada. Ya şuraya da gidin diyen çok fazla insan oldu. Gerçekten o yüzden biz de hani yani şu an hani kamudan da büyük bir ilgi görüyoruz. Kamusal yani ziyaretçi olarak, ama aynı zamanda mekan sahipleri olarak da çok fazla ilgi gördük. O yüzden tekrardan teşekkürlerimizi iletmek istedik.
1: Ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Aynı şekilde biz bir yandan mimar olarak da çalışıyoruz bunu yaparken. Bu yüzden çevremizdeki arkadaşlarımızdan da aslında ofisler konusunda özellikle çok destek gördük. Ya ben eski çalıştığım yer ofisini açıyor. Ondan sonra yakın arkadaşlarımızın çalıştığı yerler yine dedikleri gibi Teğet Mimarlık, Piknik Mimarlık, hepsi bu konuda çok açıklardı. O yüzden onlara da teşekkür etmek istiyoruz tekrardan. Yani genel olarak hep organik bağlantılarla ilerledi Begüm'ün de dediği gibi. Bir kişiyi tanıdık, ondan sonra o kişi bize yeni bir kişiyi tanıttı. Hiç beklemediğimiz evlere misafir olduk. Ya etkinlik başlı başına zaten çok güzel ama organizasyon sürecinde bizim için de çok farklıydı. Bütün bu insanlarla tanışmak, evlerine gitmek, o gördüğümüz misafirperverlik de aynı şekilde. Bir gün belki sadece bunun üzerine bile bir söyleşi yapmak isterim, böyle misafirperverlik ve mimarlıkla ilgili. Farklı bir deneyimdi gerçekten. Ama kesinlikle bence organik bağlar bunu güçlendiriyor diyebilirim.
0: Kesinlikle ve benim uzaktan takip ettiğim kadarıyla Open House'un ruhu da biraz da böyle bir ruh ki Londra gibi bir yerde 350 bin ziyaretçi diyorsunuz, yüzlerce yapının açılmasından bahsediyorsunuz. Tam da böyle bir festivalin parçası olmaya dair bir heves, bir istek, böyle bir ruhu varmış. Ne güzel ki ilk seferinde siz bu ruhu yakalamışsınız. Cefası kadar sefasında umarım ki sürmekte ya da sürmüşsünüzdür diyeyim. Çünkü epeyce yoğun olduğunuzu biliyorum, takip ediyorum. Ama yalnız yürüyüşler, rotalar ve kapılarını açan mekanlar bu festivalde yok diyelim. Bunun yanı sıra siz de biraz ipucu verdiniz. Teknik Üniversitenin Taşkışla yerleşkesinin bir merkez olacağı ve burada çeşitli çalışmalar, hatta sergiler, seminerler vesaire, konuşmalar, hatta uzmanlar eşliğinde turlar olacağından bahsettiniz. Biraz bunlardan da konuşalım mı? Neler var başka?
3: Evet, aslında bu Begüm'ün az önce saydığı yapılar bizim açılan yapılarımız kategorisinde yer alıyor. Ve bu yapılarda gerçekten hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gönüllülerimiz sayesinde aslında biz bu ziyaretleri gerçekleştiriyor olacağız. Bir de onun dışında aslında programı zenginleştirmek adına biz gerek mimarlar olsun, gerek araştırmacılar olsun farklı uzmanlarla iletişime geçerek o yapılar hakkında daha detaylı bir tur yapabilir mi? Ya da hani festival kapsamında ziyaret edilmeyen ama yine de önem verdiğimiz binalar hakkında ne yapabiliriz diye düşündük ve aslında birazcık daha seminerler, turlar da böyle doğdu. Bu turlar arasında söyleyebileceğim şu olabilir belki. Damla Sandal var. Damla Sandal'la Şehrin Desenleri turumuz var. Kendisi böyle bir sanatçı ve binalardan böyle desenler topluyor. Aynı zamanda Beyoğlu ve kadın tarihi üzerine de çok araştırmalar yapıyor. Onunla mesela bunun üstüne konuştuğumuz bir tur gerçekleştiriyor olacağız. Onun dışında 8 Mayıs günü Büyükada'ya yöneldiğimiz gün oluyor. Büyükada'da çeşitli turlarımız var. Burada da aslında birazcık da o festival havasını yaratmak için farklı atölyeler de ekleyebilir miyiz fikri vardı. Urban Sketchers İstanbul grubuyla bir işbirliği yapıyoruz. Onlarla Büyükada'yı gezip çizimler yaptığımız bir rotamız olacak aslında. Onun dışında Çağdaş Kaya, yine İTÜ'de hocalarımızdan birisi, Anadolu Kulübü üzerine araştırmalar yapmış, yazılar yazmış birisi. Onunla Anadolu Kulübü'nü geziyor olacağız. Nilay Özlü ve Zafer Akay'la Büyükada'da birkaç tane rotada durduğumuz bir yürüyüş rotası olacak. 9 Mayıs'ta Cumartesi günü olan rotalarımız var. Beyoğlu Belediyesi bize destek veren kurumlardan birisi oldu. Onların binası da çok önemli bir bina olarak öne çıkıyor. İlk belediye binası olması, hala o şekilde kullanılıyor olması. 9-10 Mayıs'ta orası ziyaret ediliyor olacak ve Neslihan Özyiğit'in anlatımıyla orayı geziyor olacağız. Aslında bu şekilde farklı böyle rotalarımız var, atölyelerimiz var. Bir de dediğimiz gibi Taşkış'ta seminerlerimiz var. Taşkış'ta seminerlerimiz de 9-10 Mayıs'ta yer alıyor. Onlarda da hem böyle birazcık daha bu mimarlık ve farklı disiplinlerin bir araya gelişini nasıl açabiliriz? İstanbul'la ilgili alanda konuşamadığımız ama seminer salonunda daha fazla tartışmaya açacağımız neler olabilir diye düşündük. Taşkışla'nın önemini çokça vurguladık ama hazır Taşkışla da böyle bir etkinlik yapıyorken bir yapının hafızası Taşkışla üzerine diye bir uzun oturumumuz var. Orada aslında Taşkışla'ya yapılmış restorasyonlar, dönüşümler bunlarla ilgili direkt bizzat bunu yapan ya da onların asistanı olan insanları davet edeceğiz. Sevinç Hadi, Melih Kamil gibi önemli isimler gelecek ve bu ekler hakkında konuşuyor olacak. Daha sonrasında Levent Erden geliyor olacak. Opera isminde bir konuşması var. Birazcık daha Pera ile ilgili anlatımlar yapacak. Ayrıca böyle dediğim gibi yani farklı şekilde nasıl mimarlığı dahil edebiliriz diye düşündüğümüz için İstanbul deyince Patili Dostlar da bir konu olarak çıkıyor ortaya. Yunanistan'dan bir arkadaşımız geliyor olacak. Bu konuda daha önce tez yazmış birisi İstanbul ve patili hayvanlarla ilgili. Onu dinliyor olacağız. Daha sonra Art Factory oturumlarımız var. Bu Art Factory oturumları birazcık daha sanat ve mimarlık kesişiminde üretimler nedir? Bunun üstüne konuştuğumuz oturumlar olacak. Mekanların Duygusal Tonu adında bir seminerimiz var. Burada Dila Kabakçı, Ayşe Umur, Nevzat Sayın, MK Yurttaş bizlerle birlikte olacak. Diğer bir ilginç oturumumuz da İstanbul apartman tabelaları. Cevdet Mehmet Kösemen'in bunun üstüne yazdığı böyle iki ciltlik bir kitap serisi var. Onun hakkında bir oturumumuz olacak. Aleyna'nın daha önce de bahsettiği gibi İstanbul katmanları dersiyle ilgili bir oturum olacak. Yani aslında böyle çok fazla olabildiğince programı zenginleştirdik farklı açılardan diyebilirim.
0: Evet ve 4 güne yayılan dolu dolu bir program yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Ya bir yandan da bu kolay bir operasyon değil. 4 gün boyunca ve Büyükada ve Beyoğlu gibi birbirine hiç de yakın olmayan, üstelik karayoluyla da hani atlayıp bir araca hızlıca gitmenizin pek kolay olmadığı iki konumdan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra da aynı anda devam eden farklı farklı etkinlikleriniz oluyor. Bunun içinde 6 kişilik bir çekirdek ekip var ve bir gönüllü ekiple beraber çalışıyorsunuz. Hem onlara bir teşekkür edelim, emekleri için tebrik edelim, hem de bu organizasyon yapısını nasıl kurdunuz, kimler nasıl işbirlikleri yaptınız, bundan da bahseder misiniz?
2: Tabii. Yani Open House İstanbul gerçekten kolektif bir deneyim. Ve bu kolektifliği de sağlayan bizim festivalimizin olmazsa olmazları gönüllülerimiz. Ve bu gönüllü yapısını aslında biz Mart başında başlattık. Bir başvuru açtık ve tahminimizin çok üzerinde 450'yi geçen başvuru aldık. Bu başvuruda da yani neden gönüllü olmak istiyorsun, daha önce gönüllü deneyimin var mı gibi sorular sorarak aslında biz şu an toplamda 212 tane gönüllümüz var bu festivalde yer alacak. Bunlardan da 170 tanesi yapı sorumlusu ve anlatıcı olarak yer alıyor. Görevleri de aslında yani bizim festivaldeki en temel rollere sahipler ve ziyaretçiyle direkt etkileşime girecek olan kişiler. Yani size kapıyı açan insanlar olacak aslında. Ve giriş kayıtlarını kontrol edecekler, kuyruk yönetimini sağlayacaklar, bina kurallarını aktaracaklar gibi gibi gibi. Ve 2-3 haftadır, son 2-3 haftadır yani çok derin araştırmalar yapıyorlar her biri atandığı yapıyla ilgili. Ve gerçekten çok istekliler. Ya her biriyle yani çoğuyla etkileşimdeyiz zaten ve her biri çok istekli, çok tutkulu bu konu için. Biz de çok mutluyuz o yüzden. Yani hiçbiriyle ilgili bir pişmanlığımız yok. Hepsi çok tatlı. Onlara da tekrardan teşekkür ediyoruz. Bunun dışında 21 tane de fotoğraf ekibimiz var. Fotoğraf ekibi var yani 21 kişilik. Onlar da festival boyunca kendi bölgelerinde serbestçe geziyor olacaklar. Biraz daha avantajlı bir grup bu aslında. Diledikleri gibi girip çıkıp fotoğraf arşivi oluşturacaklar. Bizim sosyal medya kullanımımıza yardımcı olacaklar. Bir de lojistik ekibi var. Lojistik ekibi de aslında onların görevleri biraz daha yeni başladı. Bu hafta başladı. Bu önümüzdeki 4 günde de çok yoğun bir şekilde çalışıyor olacaklar. Bu fiziksel akışı sağlayacaklar aslında. Yönlendirme panolarımızın hazırlanması ve taşınması, gerekli pankartlarımızın, afişlerimizin taşınması, gönüllülerin yemeklerinin taşınması gibi. Yani aslında bizim uygulama gücümüz. Bu yapıyı da biz şu şekilde kurduk. Yani bizim aynı zamanda bu 6 kişilik çekirdek ekip dışında bir de büyük bir gönüllü koordinatörümüz var. O da Berkay Tekin. Ona da tekrardan teşekkür ediyoruz buradan. O bütün bu süreci çok gerçekten koordineli bir şekilde halletti. Ve ona bağlı olan da 7 tane bölge koordinatörümüz var. Bu bölge koordinatörlerimizle de yine tekrardan teşekkür ediyoruz. Bölgelerimizde Taşkış'ta Taksim, Galata, Büyükada, Şişhane, İstiklal ve Gümüşsuyu olarak 7'ye ayrılıyor. Yani aslında bu Berkay başında gönüllü koordinatör olarak ona bağlı olarak 7 tane kişi var. Ve onların altında da tekrardan yapı sorumluları, fotoğrafçılar ve lojistikçiler olarak ayrılıyor. Ve tekrardan yani hepsine gönülden çok teşekkür ediyoruz. Bu önümüzdeki 4 günde de onların içinde çok yoğun geçecek. Bakalım.
0: Evet, hava durumu çok güzel görünüyor. Sonunda bahar geldi. Bir 4-5 derecelik sıcaklıkların olduğu haftadan sonra. O yüzden çok keyifli olacağına eminim ve umuyorum ki çok güzel anılarla ayrılır gelen herkes. Son olarak bu 200 kişi aşkın gönüllü topluluğun koordinasyonunun böyle iki birbirine uzak lokasyonda ve 4 günlük kısa bir sürede pek çok etkinliğin aynı anda olduğu bir yapıda sürdürmenin ne kadar zor ve büyük bir emek, koordinasyon isteyen bir iş olduğunu tekrar vurgulamak ve ücretsiz bir etkinlik olduğunu da aktarmak, teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Son böyle 1-2 dakikaya giriyoruz ama çok hızlıca aktarmak istediğiniz neler var? Dinleyicilerimize mesajlarınız var mı? Şimdi bu programı dinledikleri anda sizin festivaliniz kapılarını açmış, ilk ziyaretçilerini ağırlıyor olacak. Sizler de sahada oradan oraya koşuyor olacaksınız. Biz bir gün öncesine alıyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü sahada olacaksınız hepiniz de. Dinleyicilere mesajlarınız var mı?
1: Ben şunu söylemek istiyorum. Yani bu bizim ilk etkinliğimiz 7-10 Mayıs'taki. Gerçekten çok heyecanlıyız. Ama kesinlikle son etkinliğimiz olmayacak. Hani bu hem gelen ilgiden hem insanlardan aldığımız olumlu dönüşlerden hem gönüllülerimizin bu işi çok sahiplenmesi ve devam ediyor olmasının getirdiği motivasyonla yıl boyunca farklı etkinlikler yapmak istiyoruz. Ve katılamayan herkesi de bekliyoruz gelecekteki etkinliklerimize de. Yine yapılar açılabilir, yine farklı sergiler, etkinlikler, konuşmalar olabilir. Ama Open House İstanbul olarak kente daha farklı bir deneyim sağlamayı ve kültürel mirasımızı daha iyi tanımaya, katkı sağlamaya devam edeceğiz.
0: Var mı ekleyeceğiniz bir şey? O kadar güzel toparladınız ki ben de katılmaktan başka bir şey ekleyemiyorum. Ellerinize sağlık ve tam da dediğiniz gibi ben heyecanınızı gözlerinizden okuyabiliyorum. Küçücük stüdyoda bana da bulaşıverdi ve gerçekten şahane bir iş. 6 kişi hadi bu işi yapalım diye girmeniz, bağımsız bir yapıda tamamen ücretsiz bir festival olarak bunu yapıyor olmanız. Elbette hani bir sponsor desteği var, bunu da burada dillendirelim ama bağımsız olarak bir araya gelmeniz ve bunu kendi emeklerinizle yapmanız böyle bir yandan amatör bir heyecan ruhuyla çok çok güzel ve tam da bu programda dillendirmek, paylaşmak, dinleyicilere aktarmak istediğimiz türden kıymetli işler ve çok da umut verici, enerji verici, şahane bir hafta sonu İstanbulluları bekliyor görünüşe göre. İzleyicisi bol olsun, anıları bol olsun, çok güzel geçsin, su gibi aksın diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bugün Open House İstanbul Festivali'ni konuştuk. 7-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Sevgili Aleyna Alan, Begüm Bayraktar ve Melda Osmanoğlu ile birlikteydik. Haftaya görüşmek üzere. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşça kalın.
4: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Muzaffer Özgüleş'e teşekkür ederiz.
6: This time not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
7: Apaçık Radyo.
8: Apaçık Radyo. Radyo.
7: Radyo.
8: Apaçık.
7: Apaçık.
8: Apaçık.
4: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
9: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
10: Fizan Ekspresi.

0: Farsi dünyanın müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eda Kurt'a teşekkür ederiz.
2: Açık alan.

0: canlı, dinamik, akışkan, tahmin edilemez ve her zaman taze bir şey.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'da Açık Alan programına hoş geldiniz. Ben Ali Ayasoley, arkadaşım Yağmur Efe Güven'le birlikteyim. Konuğumuz Beyçak.
2: Merhaba.
1: Merhabalar.
2: Merhaba.
1: Şimdi.
3: Merhaba, ben de Yağmur Efe Güven.
1: Şimdi, önce Beyç Bey, size bir soru sormam lazım. Kendinize biraz bahsedebilir misiniz?
2: Ben de kendimden mi bahsetmemi istiyorsun?
1: Evet.
2: Biz bir soru sorarsan o sorunun cevabını verebilirim istiyorsan.
1: Tabii yani, ki de. Evet. Biraz kendinizin genel bahsedin yani.
2: Yani genel olarak bahsedilebilecek çok az şey var aslında. Samsun'da doğdum. Ama ailem Samsunlu değil. Babam İstanbullu, annem Selanik doğumlu. İstanbul'da mimarlık okudum. Teknik Üniversitede master yaptım. Sonra çocuk kitapları, karikatür, tiyatro, sinema vesaire gibi, roman gibi konularla daha çok ilgilendim ve halen onları sürdürüyorum yıllardır. Aynı zamanda mimarlıkla ilgili de yazılar yazıyorum. Mimarlığın kültürel boyutuyla daha çok ilgiliyim. Böyle devam ediyorum hayata.
1: Anladım. Yağmur Efe, sormak istediğin bir soru var mı?
3: Bir soru sormak isterim. Kitaplarınızı okumuştum da. Kitaplarınızda yazarken yani bu ilham duygusu nereden geliyor? Yani bu yazma isteği ya da kitaba gelecek ilham bir anda mı geliyor, yoksa böyle düşünceler sonrasında mı?
2: Aslında hepsi birden oluyor. Bir anda da oluyor. Çok uzun uzun düşünüp hiçbir şey bulamadığım da oluyor. Ama genellikle günlük hayattaki gözlemlerimden etkilenerek hikayeleri bulmaya çalışıyorum. Gündelik hayattaki gerçek olaylardan, toplumdaki gözlediğim bir takım küçük detaylardan hikayeleri oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden de değişik mekanlarda değişik insanlarla konuşarak, değişik şehirlere giderek zaman zaman oralarda hikayelerimi yazmaya çalışıyorum. Ve bu bana büyük bir yaratıcılık sağlıyor. Tabii bu arada dünyayı da biraz gezmeye çalışıyorum aslında. Ama direkt olarak düşünerek bulunabilecek bir şey değil hikayenin konusu. Aslında çok zamanla oturan bir şey. Yavaş yavaş gelişiyor. Yavaş yavaş yazıyorum. Ondan sonra yazdıklarımı beğenmeyip çöp tenekesine atıyorum. Sonra tekrar yazıyorum. Tekrar beğenmiyorum. Sonra biraz kalan olursa, yani çöp tenekesinin dışında kalan, onları tutuyorum. Ona epey bir süre sonra tekrar bakıyorum. Yani onlar gerçekten yayınlanabilir mi? Oradan bir hikayeye doğru gidilebilir mi diye. Eğer öyleyse oradan bir hikayeye gitmeye çalışıyorum. Böylelikle uzun bir süreç aslında, bir hikaye oluşturma süreci. Yani tabii burada şeye çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çocuklar, eğer çocuk hikayesi ise söz konusu olan, çocukların bu hikayeleri okurken zevk almasına. Çünkü belki ilk defa okuyacakları bir kitap, ilk defa tanıştıkları bir yazar ya da daha önceden çok fazla kitap okumamış olabilirler. Eğer çok sıkıcı bir hikaye yazarsam onları okumaktan soğutabilirim gibi düşünceler geliyor aklıma. O yüzden çocukların seveceği, okumaktan zevk alabileceği, ya bir tane daha kitap okumalıyım gibi bir istek uyandırabilecek kitaplar yazmaya çalışıyorum, hikayeler oluşturmaya çalışıyorum. Hatta ya ben de bir hikaye yazmak istiyorum aslında diye onları düşündürebilecek hikayeler yazmak istiyorum. Hani bir filme gidersin, ya böyle bir filmi ben de çekmek isterim, ya da bir şiir okursun, ya bu böyle bir şiir ben de yazmak isterim falan gibi düşünür ya insan. Onun gibi. Yani bu hikayeyi de okuduğu zaman bir çocuğun, ben de bir hikaye yazmak istiyorum aslında, ben de yazabilirim gibi bir duyguyla donanmasını istiyorum. Yani onu teşvik eden bir şey olsun istiyorum. Bu tabii yazarın istekleri ve bunları eğer gerçekleştirmeyeceğini düşündüğüm bir hikaye ise onu asla basmıyorum, onu bir şekilde bekletiyorum. Yani onu toplumla, çocukla paylaşılacak bir hale getirmemeye çalışıyorum. Yani o yüzden çok uzun sürede oluşturuyorum hikayeleri. Var mı başka sorunuz?
1: Şöyle bir sorum olacak. Hazır çocuklardan bahsetmişken ki onlar sizin nasıl desem ulaşmaya başladığınız bir alan. Onlar için kitap yazıyorsunuz, karikatür yapıyorsunuz. Merak ettiğim bir şey var. Sizin çocukluğunuz nasıldı? Şu an dünyadaki herkes bir zaman çocuktu. Belki çocuk, belki de daha çocuk olacak. O sebepten dolayı sizin çocukluğunuzu öğrenmek isterdik.
2: Benim çocukluğum çok keyifli geçti aslında. Bir ahşap evde geçti. Tabii her şeyin çok doğal olduğu bir dönemdi. Ahşap bir ev, bahçeli, bahçesinde ağaçlar var. Ağaçların üzerine çıkıp yandaki bahçenin ağaçlarına geçebiliyorsun filan. Yani böyle o yandaki komşunun bahçesinden diğer komşunun bahçesine geçebiliyorsun. Müthiş böyle bir özgürlük alanı içinde olan. İşte bahçede kediler var, köpekler var. Onlarla ilişkin var falan. Yani ondan sonra sokağa çıkabiliyorsun. Karşında bir tane tenekeci var. Tenekeciye düdük yaptırıyorsun. Yani bütün mahalleyi kullanabildiğimiz, bahçeleri kullanabildiğimiz çok keyifli bir çocukluktu aslında. Tabii Samsun kısmından bahsediyorum. Daha sonra İstanbul'a geldiğimde ilkokul öğrencisiydim. O zaman biraz hayal kırıklığına uğradım. İstanbul'da bu kadar çok ilk defa bir apartman dairesinde yaşamaya başladık. Çünkü o bana çok zor geldi açıkçası. Müstakil bir evden, üstelik ahşap bir evden betonarme bir eve geçmek falan gerçekten çok yapay geldi. Bahçesi olmayan bir evde yaşamak falan. Fakat o zaman da İstanbul mahalleleri çocukların çok rahat kullanabildiği bir haldeydi. Yani daha güvenli bir şehirdi. O otomobil çok fazla yoktu. Yani aslında şehirdeki en çok güvensizliği yaratan şey otomobil. O yüzden rahatlıkla sokağa çıkabiliyorduk. Mahallede dolaşabiliyorduk. Yandaki mahallelere, daha uzak mahallelere gidebiliyorduk. Hatta çok ufakken bile İstanbul'u dolaşabiliyorduk. Karşıya tekrar gelebiliyorduk falan. Yani keyifli bir çocukluk yaşadığımı söyleyebilirim. Çok zevkli, oyun içinde geçen bir çocukluğum oldu.
1: Çok güzel. Şimdi bir şey sormak istedim. Tabii ki eski İstanbul, yeni İstanbul'a göre çok daha farklı. Ama sizin çocukluğunuzdaki İstanbul şimdi şu dönemki İstanbul'a göre ne kadar büyük bir farkı vardır sizce?
2: Şimdiki İstanbul'un nüfusu zannedersem, yani tam kesin olarak bilmiyorum ama 20 milyona yakın. Çok büyük bir şekilde nüfus almış şehir. Çok büyümüş. Benim çocukluğumda 1 milyon 200 bin filandı nüfusu. Yani aşağı yukarı 20 misli falan büyümüş yani şehir. Yani herhalde bir insanın hayatı boyunca 20 misli büyümüş bir şey. Yani nüfus 20 misli artmış bir şehirde yaşaması çok şey, çok normal bir şey değil. Yani tabii biz buna tanık olduk. Ve o ölçekteki bir şehirde yaşamak çok daha kolaydı tabii. Mesela ben ortaokul öğrencisiyken yel değirmeninden çıkıp bir arkadaşımla buluşuyordum. Onunla yürüyerek Kurbaldere'ye gidiyordum. Sonra Kurbaldere'de sandal kiralayıp sandalla Fenerbahçe'ye gidiyorduk. Ve bu arada denize giriyorduk aradaki şeyde. Ondan sonra Fenerbahçe plajına gidiyorduk sandalla falan. Sonra da geri dönüyorduk. Yani bütün bir gün böyle bir şey yaşıyorduk ve bu haftada en aşağı 2-3 kere bunu yapıyorduk mutlaka. Ya da tek başımıza Moda plajına gidip denize giriyorduk filan. Şimdi yani bunu anlattığım zaman biz de böyle çok hayta, çok şey çocuklar değildik yani. Normal aileleri olan çocuklardık. Yani böyle sokakta bu kadar çok vakit geçiren haylaz çocuklar değildik. Ona rağmen bu yaşadığımız olay çok normal bir şeydi. Yani orta bir sınıfındaki bir öğrencinin gidip sandala binip sandalla Fenerbahçe'ye gitmesi çok normal karşılanıyordu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ise böyle bir şeyi anlatmak bile, anlattığın zaman çok şaşırıyor insanlar. Çocuklar böyle bir şey, asla çocuğu daha henüz şeye bile, kapının önüne bile çıkaramıyor aileler. Haklı olarak tabii. Çok büyük kaygılar var. Yani İstanbul daha çok çocuk sever bir şehirdi. Şimdi daha çok çocuk sevmez bir şehire dönüştü. Yani aslında Türkiye'deki bütün büyük şehirler gibi çocuk sevmez şehirlere dönüştü büyük şehirler. Çocuklar sokağa çıkamıyorlar. Sokakta bir her yere aileleri tarafından götürülmek zorundalar. Anlatabiliyor, okula aileleri tarafından götürülüyorlar, arabayla bırakılıyorlar, arabayla alınıyorlar falan. Ya da servisle gidiyorlar, servisle bırakılıyorlar. Yani bütün bunlar tabii yoktu bizim zamanımızda. Ve bütün mahalleyi özgürce kullanabiliyorduk. Yani şehri de kullanabiliyorduk daha bir şekilde. Bu çok normaldi. Fakat giderek çocukların yaşam alanı çok daraldı. Yani sanki bir el şehri yeniden tasarladı ve çocukları şehrin dışına attı gibi bir şey oldu. Çocuklar o yüzden şimdi evlerde, daha çok evlerde. Tabii küçük şehirleri kastetmiyorum. Küçük şehirlerde hala öyle. Mesela ben şu anda Muğla'dayım. Muğla'nın merkezindeyim. Burada çocuklar sürekli bisiklete biniyorlar, yaylaya gidiyorlar. Çok özgür yaşıyorlar. Ama buranın nüfusu 100 bin kişi. 100 bin kişilik nüfuslu bir şehirden bahsediyorum. Yani çocuklar çok rahat, çok özgür bir şekilde yaşıyorlar burada ve çok güvenli bir ortam var. Ama tabii İstanbul'da durum tamamen değişti. Çok farklı bir hale geldi. Evet.
1: Çok şaşırdım aslında
3: şimdi
1: bu cevabı. Çünkü
3: bakınca yani.
1: Yani şu benim şu an yaşadığım İstanbul'da, yani ben de Bozcaada'da büyüdüm ki orası da yani nüfusu.
2: Ama Bozcaada bir, güvenli herhalde.
1: Çok Bozcaada güvenli. Çok güvenli
2: çok
1: ya. Çok güvenli. Bir şöyle söyleyeyim. Birisi soyulsa, bir hırsız olsa kim olduğu bilinir yani. Öyle o kadar güvenli. Ama tabii ki de yani turistler geliyor yazın. Öyle bir güvensizlik var. Ama mesela ben de Bozcaada'da müstakbel bir evde otururken kocaman bir bahçem varken şimdi mesela bir apartmanda yaşıyorum. Ki bu geçiş şaşırtıcı oldu ama geçiş kolay oldu aslında.
2: Bozcaada'daki bir apartmanda mı, İstanbul'daki bir apartman?
1: İstanbul'daki bir apartman. Bozcaada'da normal bir müstakbel evde oturuyordum. Şimdi İstanbul'da Fenerbahçe'de bir apartmanda oturuyorum. Ki
2: tabii,
1: bu
2: yani,
1: çok şaşırtıcı bir değişiklik yani.
2: Sokağı rahat kullanabiliyor musun?
1: Hangi anlamda şey?
2: Yani sokağa normal rahat çıkabiliyor musun? İstediğin yere gidebiliyor musun tek başına? Arkadaşlarınla buluşabiliyor musun?
1: Şimdi evet, aslında arkadaşlarımla buluşabiliyorum. Çünkü bizim oturduğumuz yer İstanbul'daki biraz daha güvenli mahallelerinden bir tanesi.
2: Evet evet, yani bu işte çok güzel bir şey. Eskiden bu daha çok vardı. Yani daha çok, yani birçok yeri çok güvenliydi. Şimdi birazcık daha şey oldu. Yani çocuklar daha çok evlerdeler. Tek başlarına dışarı pek çıkmak istemiyorlar ya da çıkamıyorlar falan. Hatta evin bir odasında yaşıyorlar. Hatta bir ekrana mahkum olmuş durumdalar. Yani kimi çocuk bayağı ekran bağımlısı, sadece ekranla dış dünyayla ilişki kurabiliyor. Tabii bunlar sağlıklı şeyler değil. Yani sağlıksız şeyler. Ben o yüzden hep şey diyorum, yani çocuk dostu şehirler haline nasıl dönüştürebiliriz şehirleri, büyük şehirleri? Nasıl olabilir bu? Mesela belki de şey olabilir diye düşünüyorum. Şehrin belli bölgelerini, belli sokaklarını belli saatlerde, çocukların kullanabileceği belli saatlerde trafiğe kapamak. Yani çünkü otomobil gerçekten çocuklar için büyük bir güvenlik sorunu. Yani o trafiğe kapanmış sokaklarda çocuklar daha özgürce oyun oynayabilirler. Ve diğer trafiğe kapanmış sokaklarla bir bağlantıları varsa onlar arasında hareket edebilirler ve şehri daha fazla kullanabilirler. Bu aslında çok önemli bir şey. Yani şehirlerin biraz böyle çocuk dostu şehirler haline dönüştürülmesi lazım. Büyük şehirlerin. Küçük şehirler zaten biraz öyle zaten de. Mesela Muğla'da bisiklet kulüpleri var. Köylerden şehre bisikletle gelen çocuklar görüyorum. 13-14 yaşlarında çok rahatlar yani. Okula hep bisikletle gidiyorlar falan. Yaylada bazen yürüyorum. Tek başına yürüyen çocuklar görüyorum. Çok güvenli falan. Yani bunlar hep şey, ölçekle ilgili problemler ve bir de doğadan kopmamakla ilgili problemler. Giderek tabii ölçek büyüdükçe, şehrin ölçeği büyüdükçe doğadan kopuyor insanlar. Ve en zayıf halka da çocuklar olduğu için en çok etkilenen, şehrin bu şekilde vahşice büyümesine en çok etkilenen çocuklar oluyor. Ne yazık ki. Böyle.
1: Çok güzel bir konuşmaydı. Şimdi Yağmur Efe, hiçbir sorun var mı? Senin sesini çok duymadık.
3: Evet. Daha çok soru değil de konuşmayı devam ettirmekten zevk alırım.
1: Tabii ki.
3: Ben burada artık ne diyebilirim? Beyi çağım demem ben. Bir şey olursunuz. Rahat olursunuz. Beyi çağım çok. Ne dersen size böyle şey olursun, mutlu olursunuz. Beyi
2: Bey,
3: çağım mı?
2: yok yani beyi çat diyebilirsin. Hiç şey yapma, kendini zor bir şey yapma. Nasıl istiyorsan öyle davran.
3: Bu konuşmanız bence çok doğruydu çünkü ben İstanbul içinde ben de eskiden öyle olduğumu bilmiyorum. Şimdi düşünüyorum yani. Oradan oraya sonra Kadıköy'den şeyle kayıla falan ya çok bana böyle dinlerine böyle ben de ya yani İstanbul doğumluyum. Orada yani tam bilincim var ya yaşamasam da yılda 5-10 kere giderim. Şimdi böyle düşündüm yani İstanbul'u o kadar okuyor yani tek kişi ya da çocuğun öyle gezmesi yani inanılmaz böyle şey gibi geldi. Masal gibi geldi.
2: Evet, kesinlikle
3: Yani
2: öyle.
3: çocuklarım bu yıllarda
2: Bir dönem
3: böyle daha ne olabilir?
2: çok normal olan şeyler çünkü böyle masal gibi oldu. Çünkü gerçekten şeye dikkat edilmedi. Çocuklar yokmuş gibi davranıldı. O yüzden herhalde önümüzdeki yıllarda insanların en büyük problemlerinden biri çocukların şehri daha fazla nasıl kullanabilirler ile ilgili projeler geliştirmesi olacak. Ben bir tane şeye katılmıştım. Aslında çok ilginç bir şey. Uluslararası Çocuk ve Şehir diye bir yarışma yapıldı. Dünya Mimarlar Birliği yaptı bunu. Fransa'da yapıldı bu yarışma. O yarışmanın jürisindeydim. Çok ilginç bir proje katıldı. Projeler ama gerçekleşmiş olması lazım. Yani gerçekleşmemiş projeler katılamıyor. Dünyadaki böyle 80 ülkeden gerçekleşmiş önce projelendirilmiş, daha sonra gerçekleştirilmiş bir takım uygulamalar katıldı da bu şeye. Çocuğun şehirle olan ilişkisini şey yapan, projelendiren bir takım şeyler. Birinci yaptığımız çalışma şöyle bir şeydi. Normandiya var, Fransa'nın kuzeybatısında. Normandiya bölgesi ve burası savaştan çok şey yapıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan çok hasar görüyor binalar. O binalar savaştan sonra böyle restore edilmiş. Bir kısmı büyük kamu binaları restore edilmişler. Fakat çok alelacele yapıldıkları için çok iyi işlevlendirilememişler yani. Ve böyle üstün körü yapılmışlar. Sonra o bölgeye bir belediye başkanı geliyor. Diyor ki ya biz diyor çocuklar da hiç kullanamıyor. İşte demin konuştuğumuz şeyleri gibi düşünerek o da. Çocuklarla birlikte bu binaları tekrar tasarlasak yapabilir miyiz acaba diyor ve bir mimarlar ekibi ve çocuklarla bir ekipler kuruyorlar ve bütün birkaç tane önemli binayı ele alıp o binaları yeniden çocuklarla birlikte tasarlıyorlar. Hakikaten çok ilginç bir şey çıkıyor ortaya. Yani çocukların daha çocuk dostu binalar haline dönüştürüyorlar o binaları. Çocukların gidip çıkabildikleri, çocukların içinde oyun oynayabildikleri, çocukların içinde vakit geçirebildikleri binalar haline dönüştürüyorlar. Bu çok hoşumuza gitmişti yani. Gerçekten çok önemli. Bunun bir de gerçekleşmiş olması, bunun bir sorun haline getirilmiş olması falan bizi çok etkiledi. Yani şimdi aslında sadece şehri değil, binaları da çocuklar kullanamıyor. Binalar o kadar ciddi ki, değil mi? Yani bir binaya giriyorsun, bazı devlet binaları, ne bileyim şeyler, hastaneler, kamu binaları, okullar çok ciddiler. Yani çocukları böyle çok içine alabilecek, çocuklara çok dostça davranabilecek binalar değil. Çok soğuklar yani. Çocukları sanki itiyor gibiler falan. Oysa bu binalarda da bu binalara şey,
3: Katılıyorum ona.
2: birçok binalara çocuklar özgürce girip çıkabilmeli ve kendilerinin bu bina bizim için de yapılmış gibi hissetmeli kendisine. Anlatabiliyor muyum? Yani o tür binalar çok az ama
3: Çok iyi anlıyorum.
2: bunları tartışılması lazım diye düşünüyorum ben.
1: Bence de çok doğru bir tespit
3: Kesinlikle
1: aslında.
3: katılıyorum ya.
1: Evet. Şey,
3: Ya böyle projelerin yürütülmesi bence çok güzel.
1: sormam gereken bir soru var.
3: Evet,
1: Şey,
3: tamam.
1: radyo programının başında yaptığınız işlerden bahsetmiştiniz. Karikatürist, sinematografi,
2: Tiyatro.
1: karikatürisi, mimarlık, bir sürü işiniz vardı ama bir tanesi bana şaşırtıcı geldi. Tiyatrocu olduğunu söylediniz. Biraz ondan bahsedebilir miydiniz?
2: Tiyatrocu derken yani genellikle hep oyunculuk akla gelir. Ben tiyatro yazarıyım. Tiyatro yazarıyım. Tiyatro metinleri bina, tek şirik şehir, ayrılık, fay hattı, imaj katili. Yani böyle bir sürü oyun yazdım ve bu oyunlar tabii ki devlet tiyatrolarında, şehir tiyatrolarında, özel tiyatrolarda, bazen yurt dışında da ki tiyatrolarda sahneye kondu. Halen de oynanıyor. Mesela şimdi ayrılık oyununu İzmir'de bir özel topluluk çalışıyor. Tek kişilik şehri defalarca sahneye kondu ama şimdi Eskişehir Şehir Tiyatrosu'nda oynuyor falan gibi. Ben de yönetmenlik de yaptım. Bazı oyunlarımı kendim sahneledim. Kendim sahneye koydum. Fakat kendimi çok sevmedim yönetmenlik yaparken. O yüzden tiyatro yönetmenliği yapmaktan vazgeçtim. Bilmiyorum bir daha yapar mıyım? Birkaç oyunumu ben sahneledim. Çünkü hem yazar hem yönetmen olunca o oyuncu biraz paralize oluyor. Yani ya bu adam her şeyi biliyor galiba falan gibi yanlış bir düşünceye kapılıyor. O yüzden yani biraz gergin oluyor oyuncu. Yönetmenin başka birisinin olması daha iyi. Daha iyi geliyor oyuncuya. Oyun için de daha iyi bir sonuç veriyor. O yüzden yönetmenlik yapmıyorum. Tiyatro yönetmenliği pek yapmamayı tercih ediyorum. Ama metin yazmaya devam ediyorum. Ama tiyatro metni yazmak çok zor bir şey. Yani bir senaryo gibi düşünmeyin. Tiyatroya gidiyor musunuz bilmiyorum hiç. Gidiyor musunuz?
1: Tiyatroyu yani tiyatronun kendisini biliyorum.
3: Gittiklerim oldu birkaç kere.
1: Birkaç kere
2: ama
1: gittim.
2: Ama çocuk tiyatroları birazcık çok şey oluyor. Sevimsiz oluyor yani.
1: Evet. Ben birkaç gün önce hatta Devlerin Savaşı diye bir tiyatroya gittim.
2: Ha, kimdi acaba? Nerede?
1: Yanlış hatırlamıyorsam Kadıköy'deydi.
2: Hı hı. Yani çocuk tiyatrosu mu yoksa şey mi? Yetişkinler de izliyor muydu?
1: Yetişkinler
2: yani?
1: İzliyordu. Hatta sanırım oradaki tek çocuk bendim.
2: Nasılsın?
1: Son bir şey söylemem lazım. Yağmur, programımızın zamanı azalmaya başladı. Sormak istediğin bir soru var mıydı?
3: Şunu sormak isterim. Sizin birazcık daha felsefi görüşünüzü almak için belki kişisel olarak felsefe gibi konulara meraklıyım ve programımızda konuklarımızın ve bizim görüşlerimizin, bakış açımızın olması benim çok programın başında istediğim bir şey. Hatta başvurumuzu yaparken program başvurusunda açıklamasında hep felsefeden şey yaptım. Çok sizin dünyaya ve hayata felsefi bakışınız tam olarak nedir yani?
2: Onu bir ben bilsem. Ama şöyle bir şey, tabii ki insanın bakışı sürekli değişiyor. Çünkü felsefe dediğiniz zaman sorgulama var işin içinde. Yani insanın kendini sorgulaması, hayatı sorgulaması ve fikirleri sorgulaması, olan biteni sorgulaması. Yani birçok şeyi sorgulama. Ama bizde birazcık zaman zaman felsefe lafı da yanlış kullanılabiliyor. Felsefe aslında çok fazla nesnesi olmayan bir şey. Yani böyle klasik felsefe metinlerini okuduğunuz zaman hiçbir şey anlamazsınız. Çünkü gündelik hayata çok fazla referans vermezler. Yani Kant'ı okuduğun zaman, Hegel'i okuduğun zaman filan gibi. Ama bugün felsefe aslında birazcık daha doğru belki, birazcık daha hayatın içinde bir kavram olarak kullanılıyor. Yani yaşam tarzını yorumlamak gibi bir şeye dönüştü. Belki bu daha iyi. Yani artık bir nesnesi var gibi duruyor felsefenin. Tabii ki daha eşitlikçi, daha adaletli bir dünyayı düşünüyorum. Nasıl olur? Nasıl becerebilir? Savaşların olmadığı, anlatabiliyor muyum? Doğaya insanların daha çok sahip çıktığı, doğayla daha çok uyum içinde oldukları, fikirlerini daha rahat ifade edebildikleri bir dünya, bir Türkiye nasıl olabilir? Anlatabiliyor muyum? Bunlar çok önemli şeyler. Ve tabii bu aslında belki düşüncenin ilk başlangıç noktası gibi birkaç cümle. Ama bu aslında sonsuza kadar giden bir şey. Çünkü insanlar birbirlerinden farklı ve aynı alanda çok farklı fikirler üretmeye çok meyilliler ki en güzel yanı da bu. Bu farklı fikirler bir arada bu ortamlarda nasıl birbirini geliştirebilir, bir hale dönüşebilir? En çok özlediğim şey bu. Zaman zaman tabii böyle ortamlar oluyor. Mesela şu anda sizle paylaştığımız ortam gibi. Bu çok güzel bir ortam.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Böyle ortamlarda daha çok bu fikirleri geliştirip kendi kendimizi de eleştirebiliriz aslında. Kendimizi de sorguladığımız ortamlar olabilir. Bu çok önemli. Şimdi aslında birazcık bu postmodern dönem diye bir dönem de yaşadık ama o dönem bitti diyorlar filozoflar artık. O dönemde biz modern dönemin insanlarıyız. Postmodern değil de yani modern sonrası dönemin değil de. Modern dönemde şöyle bir şey var. Modern dönem daha analitik, daha çok sorgulamaya yönelik. Mesela bir şeyi kabul etmiyorsun, eleştirerek kabul ediyorsun. Hep modern dönemin özelliği budur. Postmodern dönem ise bir şeyi hiç eleştirmiyorsun, taraf tutuyorsun. Sen ondan mısın, bundan mısın? Öyle diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Daha çok tarafsızlık üzerine kurulu. Analiz etmek üzerine değil de taraf tutmak üzerine diyor.
1: Anladım.
2: Yani düşünmek taraf tutmaktır falan gibi düşünüyor postmodernistler. Tabii çok yanlış bir şey. Düşünmek, analiz etmek aslında. Yani
1: anladım.
2: Falan onun gibi bir şey.
1: Tamam.
2: O yüzden böyle bir dönemi insanların atlatması gerekiyor. Daha analitik ve düşünmeye değer veren bir döneme geçmesi gerekiyor. Evet.
1: Anladım.
3: Kesinlikle katılıyorum ona.
1: Tamam.
3: Evet. Yani insanların sadece iki ya da üç düşünceyle belli bir tarafa geçmesi değil, bir sürü insana göre bakış açısının olduğu ve bu bakış açılarının buna doğru bulan, bulmayan ya da inanıp inanmamak arasında kalan herkesin fikirlerini sunabileceği ve bunların eleştiri görmeyeceği bir döneme geçmek gerçekten çok güzel olur ve bana böyle dönemler çok da yakın gibi geliyor. Ya dünya için çok çok çok yakın, Türkiye için de çok yakın diyebilirim ben buna ben. Çünkü yani birkaç fikirle bence yürümüyor bu işler yani. Daha fazla fikir daha iyi, daha fazla bakış açısı. Çünkü hep iki fikir olduğunda ikisi de senin hoşuna gitmiyor. Belki farklı bir yön istiyorsun, sağ mı sol mu? Yani bunu hem siyasi açıdan hem de örnek olarak söylüyorum ama orta yönden gitmek isteyenler de olacak ve bunların düşüncelerini aktarabilmesi için bence bu yeni çağ çok büyük bir adım olacak.
1: Evet. Süremizin maalesef sonuna geldik. Beyç Bey, programımız bitmek üzere. Size çok küçük bir soru sormam lazım. Şöyle. Şimdi biz de çocuğuz, siz de çocuktunuz. Birileri çocuk olacak, birileri çocukluktan çıkacak. Şimdi yeni neslin çocuklarına ve eski neslin çocuklarına bir mesaj verecek olsaydınız ne olurdu? Programımızı böyle bitirelim.
2: Çok zor benim bu tür bir mesaj vermem. Çünkü ben hep anlamaya çalışıyorum. Yani hatta bana diyorlar ki sen ne anlatmak istiyorsun yazdığın hikayelerde, çizdiğin karikatürlerde, yazdığın oyunlarda, hatta yetişkinler için yazdığın romanlarda. Ya ben anlatmak için değil, anlamak için yazıyorum aslında ya da çiziyorum diyorum. Yani ben gerçekten anlamaya çalışıyorum. O yüzden verdiğim her mesajın eski kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani mesela sanat alanıyla ben daha çok ilgili olduğum için sanatla ilgili şunu gözlüyorum. Yani sanatta deneyim çok önemli bir şey ama çok daha önemli olan bir şey var, deneyimsizlik. Yani mesela geçenlerde Sarı Zarflar filmini izledim. Çok güzel bir film. Orada oynayan kız oyuncu, küçük bir çocuğu çok güzel oynuyor. Hiç deneyimsizlik defa çıkmış, oynayan ilk defa bir filmde oynuyor. Fakat çok usta bir oyunculuğu var, anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bazen ustalık, iyi bir sanatta iyi bir fikir geliştirmek, iyi bir şeyler yapmak deneyimsizlikle de çok ilgili. Bazen çok deneyim kazanırsınız ama o kazandığınız deneyimler sizi bir takım klişelere yöneltir. Genellikle mesela böyle yetişkin insanlara sorulduğu zaman işte genç kuşaklara tavsiyeniz nedir dediği zaman o kurulan cümle dünyanın en sıkıcı cümlesidir ve hep klişedir yani. O yüzden öyle bir klişe cümle kurmak istemiyorum. Yapamam yani.
1: Anladım. Öyle programımızın sonuna geldik. Beş size çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.
3: Ben de çok teşekkürlerimi iletiyorum ayrıyetten. Benim de çok eğlendiğim ve yeni düşünceler edindiğim bir program oldu. O zaman görüşmek üzere diyorum ben.
1: Görüşmek
2: Görüşmek
1: üzere.
2: üzere. Sevgiler. Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
0: Açık alan.

0: canlı, dinamik, akışkan, tahmin edilemez ve her zaman taze bir şey.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eda Kurt'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı
6: gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.

0: bitti. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Özsoy Tunçel'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Hazırlayan ve sunan Ahmet Güner.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu programımızda, geçen haftaki programımızda dinlemeye başladığımız Louis Moreau Gottschalk'ın piyano eserlerini dinlemeye devam edeceğiz. Programımızın ilk eseri Jerusalem, Grand Fantaisie Triomphale, Kudüs, Büyük Zafer Fantazisi. Bu eser büyük ihtimalle 1849 veya 1850 yılları içinde yazılmıştır. Bu tür parçalar o devirde çok modadır ve Gottschalk da bu eserini Verdi'nin I Lombardi, daha sonra Gerusalemme olarak revize edilmiştir. Operasından temalar üzerine yazmıştır. Eser, Rus Büyük Düşesi Anna Fedorovna tarafından ısmarlanmış ve ilk kez de Düşes'in Cenevre yakınındaki sarayında seslendirilmiştir. Philip Martin'den dinliyoruz.

Gottschalk'ın Jeruzalem Grand Fantasy Triumphal adlı eserini Philip Martin'den dinledik. Şimdi deneyeceğimiz eser ise Variation de Concert sur l'Hymne Portugais. Portekiz Milli Marşı üzerine varyasyonlar. Bu eser Gottschalk'ın hayatının son döneminde yaşadığı Brezilya'da 1869'dan sonra yazılmıştır. Eserin aslı piyano ve orkestra için yazılmıştır ve bu versiyonu iki program sonra dinleyeceğiz. Brezilya'nın Portekiz asıllı son imparatoru olan 2. Pedro'nun babası 1. Pedro bu ulusal marşı yazmıştır ve eser aynı zamanda o zamanki Portekiz kralı olan Luis'e armağan edilmiştir. Bugün dinleyeceğimiz piyano versiyonunu ise Brezilyalı müzikçi Napoleão tarafından Gottschalk'ın ölümünden sonra gerçekleştirilmiştir. Philip Martin'den dinliyoruz.

Gottschalk'ın Portekiz Ulusal Marşı üzerine Varyasyonlar adlı eserini Philip Martin'den dinledik. Gottschalk'tan şimdi 4 el piyano için yazdığı Ses Yeux, Polka de Concert, Gözler, Konser Polkası adlı eserini dinleyeceğiz. Bu parçanın 1872 yılında Mainz'de yazıldığı sanılmaktadır. Sanki iç savaşın bitimini kutlar şekilde eser büyük bir canlılık ve neşe içindedir. Brady Milliken ve Carrie Lewis'den dinliyoruz.

Şimdi dinleyeceğimiz eser ise Le Chant du Martyr, Grand Caprice Religieux, Şehitlerin Şarkısı, Büyük Dini Kapris. Bu eser 1860'larda Boston'da yazılmıştır ve herhalde bestecinin yazdığı en dokunaklı eserdir. Philip Martin'den dinliyoruz.

Şehit Şarkısı adlı eseri Philip Martin'den dinledik. Gottschalk'tan şimdi dinleyeceğimiz eser ise Souvenir Andalusi, Endülüs Anıları. 1851 yılında yazılan bu konser kaprisi tam bir virtüözite gösterisidir. Sağ el partisyonunda hemen çok tanınan Malagueña adlı melodiyi duyarız. Besteci bu eserini ilk kez Madrid'de bir konserde improvizasyon olarak çalmış ve daha sonra da 1852 yılında notaya dökmüştür. Parça Fandango, Canyo ve Halco de Jerez adlı ulusal dans örneklerini kullanır. Philip Martin'den dinliyoruz.

Endülüs anılarını dinledik. Philip Martin çaldı. Şimdi Manchega adlı konser etüdünü dinleyeceğiz. Gottschalk'ın en zor ama en heyecanlı eserlerinden biri olan bu parça 1853 yılında Sevilla'da bestelenmiştir. Philip Martin'den dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Koç Şalk'ın piyano müziğine ayırdığımız bu programımız burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta onun piyano müziklerinden yeni bir seçkiyi dinlemeye devam edeceğiz. Hoşça kalın.
1: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.

Mustafa Mond'a yazdığı raporda Bernard şöyle diyordu. Vahşi, uygar buluşlar konusunda şaşılacak kadar az bir hayret ve hayranlık sergilemektedir. Şüphesiz bunun bir nedeni, asi olan kadından, Linda'dan daha önce bunları duymuş olmasıdır. Mustafa Mond kaşlarını çattı. Bu salak benim anne sözcüğünün tamamını görmeye dayanamayacak kadar yufka yürekli olduğumu mu düşünüyor? Bunun bir nedeni de ilgisinin fiziksel çevreden bağımsız bir varlık olduğunda ısrar ettiği ve ruh diye adlandırdığı şeye odaklanmış olmasıdır. Oysa kendisini açıklamaya çalıştığım halde, yönetici sonraki cümleleri atladı ve daha ilginç, somut bir şeyler bulmak ümidiyle sayfayı çevirmek üzereydi ki, gözü bir dizi gerçekten de sıra dışı cümleye takıldı. "Ancak kabul etmem gerekir ki," diye okudu. "Uygar çocukluğu fazlasıyla kolay buluşuna ya da kendi ifadesiyle yeterince zorlu değil deyişine katılıyorum. Bu vesileyle siz Ford Hazretlerinin dikkatini bir konuya çekmek isterim." Mustafa Mond'un öfkesi yerini hemen neşeye bıraktı. Bu yaratığın sosyal düzen konusunda kendisine ciddi ciddi nutuk çekmesi fikri gerçekten gülünçtü. Herhalde çıldırmıştı. "Bu herife bir ders versem iyi olacak," diye düşündü. Sonra da kafasını geriye atıp yüksek sesle güldü. Ancak her ne olursa olsun, ders şu an verilmeyecekti. Helikopterler için aydınlatma setleri üreten, elektrik donanım şirketinin bir kolu olan küçük bir fabrikaydı. Çatının üzerinde, şef teknisyen ve insan unsuru müdürü tarafından karşılandılar. Denetçinin genelge biçimindeki tavsiye mektubunun etkileri büyüleyiciydi. Fabrikaya yürüyerek indiler. İnsan unsuru müdürü açıkladı. "Her işlem, mümkün olduğu kadarıyla tek bir Bokanovski grubu tarafından yürütülür. Uygulamada da 83 tane neredeyse burunsuz, küt kafalı delta soğuk baskı yapıyordu. 56 tane 4 milli dönen torna aynasını, 56 tane kemerli burunlu, kızıl saçlı gama kontrol ediyordu. 107 tane ısıya şartlandırılmış Senegal epsilonu dökümhanede çalışıyordu. 33 tane leğen kemiği dar, sarımtırak kızıl saçlı, uzun kafalı, her biri sadece 20 milimetre içinde değişen 1 metre 69 santimetre boyunda dişi delta, vida kesmekle meşguldü. Montaj odasında iki gama artı cüce grubu dinamoları birleştiriyordu. Alçak iki çalışma masası birbirine bakıyordu. Aradan geçen taşıyıcı bant ayrı parçalarla yüklüydü. 47 sarışın kafa, 47 kumral kafaya bakıyordu. 47 kısa ucu kalkık burun, 47 kanca buruna karşı. 47 içe çökmüş çene, 47 çıkık çeneye karşı. Bitirilen mekanizmalar, 18 tane tıpatıp benzer kıvırcık kumral saçlı kız tarafından kontrol ediliyor, 34 tane kısa bacaklı solak erkek delta eksi tarafından sandıklara dolduruluyor ve 63 tane mavi gözlü, sarışın, çilli epsilon yarı moron tarafından beklemekte olan kamyon ve tırlara yükleniyordu. Hey cesur yeni dünya! Hafızasının bir azizliğiyle Vahşi, kendisini Miranda'nın sözlerini tekrarlarken buldu. Hey cesur yeni dünya ki, içinde böyle insanlar var. Fabrikadan çıkarlarken, insan unsuru müdürü, "Sizi temin ederim ki çalışanlarımızla neredeyse hiç sorun yaşamıyoruz. Daima," diyerek sözlerine son verdi. Fakat Vahşi aniden yanındakilerden ayrılıp bir defne ağacı kümesinin arkasında, sanki yeryüzü hava boşluğuna girmiş bir helikoptermişçesine öğürerek kusmaya başladı. "Vahşi soma kullanmayı reddediyor," diye yazdı Bernard. Ve asi olan kadın Linda'nın sürekli tatilde olmasından son derece rahatsız olmuş görünüyor. Dikkate değer bir konu da şu. Asi'nin ihtiyarlığına ve son derece itici görüntüsüne rağmen Vahşi, sık sık gidip onu görüyor ve sıkı bir bağla ona bağlanmış görünüyor. Bu da erken şartlandırmanın değiştirilebileceğinin ve hatta doğal dürtülere, bu durumda nahoş bir nesneden şiddetle kaçınma dürtüsü, zıt biçimde oluşturulabileceğinin ilginç bir örneğini oluşturmaktadır.
Eaton da yüksek okulun çatısına indiler. Okul bahçesinin karşı tarafında 52 katlı Lupton Kulesi, güneş ışığında bembeyaz parıldıyordu. Sollarında lise binası, sağlarında okul cemaat ilahi evi, mübarek demir beton ve vita glaslarıyla ihtişam içinde yükseliyordu. Dörtgenin ortasında Ford'umuzun eski krom çelikten yapılma tuhaf heykeli yer alıyordu.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Itaki Yayınları.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Berrin Ayça Aykaç ve Ediz Baysal'a teşekkür ederiz.
0: Itabella.
3: Via, via. Vieni via di qui.
2: Çizmeden çıkan her türlü tanım.
3: Ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questi.
4: Hazırlayan ve sunan Johnson Saizen.
3: Pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.
0: Merhaba, Apaçık Radyo'da Itabella'dasınız. Bugün Itabella'ya nostaljik bir neşeyle kadınlardan, annelerden, sevmekten ve siyah beyaz fotoğraflardan bahseden bir programla Anna Robotti'den, annelerden, sevmekten ve siyah beyaz fotoğraflardan bahseden bir programla Anna Robotti'den

Gianni Morandi, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte ve ricchi e poveri de Mamma Maria ile radyonuzdaydı. Şimdi sırada ikonik anlardan ikisindeyiz diyelim. Henüz sevmek için çok genç olduğunu söyleyen naif sesiyle Giglia Cinquetti. Hemen arkasından da peşinden tüm annelere yazılmış herhalde pek enerjik bir marş haline gelen Eduardo Venato'dan Viva la Mamma şimdi radyonuzda.

Nonoleta Beramerti ve Viva la Mamma radyonuzdaydı. Şimdi biraz daha siyah beyaz fotoğraflardan annesini arayan bir Carmen Consoli şarkısı dinleyeceğiz. Sonra da benim annemin çok sevdiği bir Georgia şarkısı dinleyeceğiz. Burada olmayan bütün annelere de günaydın olmuş olsun. Io Bianco e Nero, arkasından da Goce di Memoria radyonuzda.

In Bianco e Nero ve Gocce di Memoria dinledik. Şimdi sahnede daha modern, bu yılın Sanremo'sundan bir ses var. Serena Brancale, Qui con me diyecek. Arkasından da Anna'nın çok sevdiği, her playlistine muhakkak iliştirdiği Eliza geliyor. Ve Una Poesia Anche per te, radyonuzda.

qui con me ve una poesia anche per te radyonuzdaydı. Kadınların dünyasına söylenemeyenleri söyleyebilenlerden biri olmasına şimdi vesile olan Fiorella Mannaio'yu dinliyoruz ve bir manifesto sayılan Quella che donne non dicono, kadınların söylemedikleri ne kulak vereceğiz. Arkasından da Francesca Michelin bütün mesafeleri kaldıran sesiyle bize Nessun grado di separazione diyecek.

quelle che donne non dicono ve nessun grado di separazione dinledik. Yavaş yavaş programın sonuna gelirken bu programı yıllar sonra birlikte çalışma fırsatı da bulduğum Anna ile birlikte Bangkok'ta hazırladığımızı iletmek istiyorum. Dolayısıyla Filler Diyarı'ndan çizmeden tınılarla Türkiye'deki dostlarımıza Paolo Turchi ile sesleniyoruz şimdi. Başkası için değil, kendin için güzelleş diyor. Fatti bella per te. Arkasından da Levante pek samimi üslubuyla lütfen kendine iyi bak demek istiyor. Abbi cura di te, radyonuzda.

0: Fatti Bella Ferte ve Abi Kuredite radyonuzdaydı. Bugün Itabella'ya, annelikten kadınlığa, geçmişten günümüze, hüzünlü fotoğraflara ve geleceğe dair umutlara pek çok duyguyla eşlik ettik diyebilirim. Ve bu harikulade playlisti hazırlamakta bana destek olan arkadaşım Anna Robot diye de teşekkür ediyorum. Ve finali neden Annalisa ile yapıyoruz? Anna söylesin.
1: E chiudiamo con Annalisa e Il mondo prima di te. Una canzone che guarda avanti ma con dolcezza. Parla di cambiamento, di nuovi inizi e di tutto quello che scopriamo crescendo. Un ultimo brano pieno di energia positiva da ascoltare con il sorriso.
0: Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Hayatınızı değiştiren o kocaman büyük sevgilere selam söyleyerek Il mondo prima di te ile kapatıyoruz.
1: Ciao.
0: Hoşça kalın.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
0: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: kapatmış. Kardeşim
1: hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bütüne. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardı. The answer is great, it's blown in the wind. The answer is great, it's blown in the wind.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
4: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz, radyomuzun yakından tanıdığı bir isim Cemal Ünlü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, Cemal Ünlü ile birlikte çok özel bir program serisi yapacağız. Kendisi Yahya Kemal şiirinde müzik ve Tanpınar romanında müziği bize anlatacak ama bu anlatım sadece sözden ibaret olmayacak. Onların dinledikleri kayıtları da bu programda sizlere dinleteceğiz. O yüzden bu özel program için ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve bu hazırlık da uzun sürdü, onu da biliyorum. Bu hazırlık da benim talebim üzerine
2: evet,
1: oldu.
2: Fikir senin de. Tabii.
1: Evet. Ve çok önemli bir çalışma oldu. Buyurun.
2: Peki, bu da bir ek yapmak gerekirse, bu iki sanatçının Yahya Kemal ve Tanpınar'ın dinledikleri plaklardan hareketle yaptık. Yani özelliği onların vakti zamanında merak sarıp dinledikleri plakları burada aktarmaya, müzikleri aktarmaya çalışacağız. İlginç tarafı o. Senin önerinle Bursa için hazırlamıştık ama gerçekleştiremedik onu. Şeyi anlamamıştım. Tam fazla da ayrıntı vermedin. Yahya Tanpınar'ın müziklerini yapalım, yapabilir miyiz diye bu kadar bir şey söyledin. Ne yapabileceğimizi düşündüğüm zaman Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'da müzik diye Tahir Abacı'nın 2000 yılında Pan'dan çıkmış bir kitabı vardı. Ondan hareketle gelişti bir yere, bu noktaya kadar geldi.
1: Evet.
2: Evet, böyle yani hikayesi.
1: Evet, tabii dediğin gibi burada asıl önemli olan onların kayıtlarını dinleyicilerimiz, onların dinledikleri kayıtları burada
2: evet,
1: dinleyebilecekler. Bulan onların kayıtlarını dinleyicilerimiz, onların dinledikleri kayıtları burada
2: evet,
1: dinleyebilecekler. Bunu biraz zaten programda da

0: diyor. Hoş tarafı yine
1: Evet,
0: işin.
1: kesinlikle.
0: Konuşuyorduk geçen gün aramızda. Sen yolda yürürken dedin ki Açık Radyo'nun ya da Apaçık Radyo'nun en iyi taraflarından biri yeni dostluklar, arkadaşlıklar kazandırıyor olması. Gerçekten öyle oldu. Ama bir şey daha eklemek gerekirse beraber iş üretme fırsatı da veriyor.
1: Evet,
0: O
1: kesinlikle.
0: da iyi tarafı işin.
1: Evet, ve bu tür platformlar çok az artık. O yüzden de birlikte düşünmeyi de mümkün kılıyor. Ve
0: Evet.
1: işte böyle yaratıcı okumaları
0: Evet.
1: beraberinde getiriyor.
0: Tabii. Evet. Yahya Kemal şiiriyle Tanpınar'ın romanlarında musikiyle kurduğu yakın bağ, söylediğim gibi 2000 yılında yayınlanan Yahya Kemal Ahmet Hamdi Tanpınar müzik kitabında Tahir Abacı'nın karşımıza çıkıyor. Oradan hareketle bu işte geliştirdiğim okumalara tabii Tanpınar'ın, Yahya Kemal'in şiirleri, ayrıca romanlar, makaleler, kendisi onlar hakkında yapılmış bir takım yazılmış yazılar hep elimin altından geçmeye gayret ettim, geçirmeye gayret ettim. Galiba bir hikayelerine Tanpınar'ın fazla zaman ayıramadım ama şöyle baktım fazla müzikle de ilgili bir şey yoktu.
1: Evet, asıl romanlar.
0: Öbür kitaplarda kullanılmış. Burada Yahya Kemal'i de anmamız gerekiyordu. Çok büyük etkisi altında çünkü İhsan karakteriyle romanlarında Yahya Kemal var ve ona söyletiyor bir takım fikirleri, düşünceleri. Onun için önemliydi. Şimdi Yahya Kemal'den başlayacak olursak 1902'de henüz 18 yaşındayken Paris'te görüyoruz Yahya Kemal'i ve diğer yazarlar, dönemin yazarları, çizerleri, gazetecileri İstanbul'da kitaplardan, tercümelerden takip ediyor olup biteni. Victor Hugo, Baudelaire, özellikle José María de
1: Heredia.
0: Heredia'nın etkisinde ciddi olarak kalmış. Bunu da ifade etmiş. Kendisi bir parça etkisinde değilim dese de eserler ortada. Parnaizm'le ilgili giriş şeyleri var, bağlantıları var. Bir Parnaist olmuş Yahya Kemal. Bu
1: Parnasyen, evet.
0: Parnas akımının seçkin çevrelere seslenen mimari ve resim sanatını birikimiyle o bu birikimi coşkuyla karşılayan bir anlayışı olduğunu görüyoruz. Bunları doğadan kopmadan gerçekleştiren bir görüş bu Parnas akım. Uyumu, orantıyı, ahenkli güzel söz söylemeyi önemsiyor. Tasvirci şiirin uyak, ölçü, kafiye yani ahenk prensibini önemseyen önemli bir anlayışa sahip. Tasvirci şiir ne yapıyor? Mekanlar, insanlar ve eşyalar ayırt edici özellikleriyle, renkleri, şekilleri, kokuları, sesleriyle anlatılıyor. Resim çizer gibi bir şiir yazma geleneği ve anlayışı. Parnas şiir insanlığın ortak mirası, sanat ve kültürel birikime hayranlık duymakta. Ve Parnas şiirin konu başlıkları resim, mimari, heykel sanatları buna eğiliyor. Yahya Kemal şiirinde Tanpınar'sa romanlarında bu anlayışı, bu çizgiyi sürdürmüşler. İslamiyet'ten dolayı malum yasaklı olan heykel ve resim sanatı yerine onlar Yahya Kemal başta müzik ve hat sanatını öne çıkartmış, mimariyi öne çıkartmış, Selçuklu ve Osmanlı mimarisini. Tabii en önemli ele aldığı ya da hayranlıkla bize aktardığı şey de musiki. Yahya Kemal şiirinde müzik formlarına, besteci isimlerine yer verir. Itri, Seyit Nuh, İsmail Dede, Hafız Post, Zekai Dede, Tamburi Cemil Bey gibi besteci ve icracıların önemini bize anlatmaya

0: aktarmaya çalışır. Bir makale gibi şiirlerinde, bir bildiri gibi şiirlerine bunları yerleştirmiş. Kendi gökkubemizde besteciler, yadigarlar bırakmış, miras hazırlayıcıları olarak ifade edilmiş. Eski musiki, kar musikisi, yol düşüncesi şiirlerinde Itri'ye göndermeler yapıyor. Bir şiirinde Itri'nin Nevakar isimli büyük görkemli eseriyle ilgili yazmış, söylemiş. Ahmet Hamdi Tanpınar'da Yahya Kemal ve Musiki isimli radyo konuşmasında şunları anlatıyor bize. Birlikte konservatuvara gitmişler ve Nevakar'ın plaklarını dinlemişler. Şimdi o zamanlar ki bu ne zaman olduğu konusunda herhalde 50'li yıllarda olsa gerek. Nevakar'ın çok fazla icra edildiği, radyoda çalınıyor mu çalınmıyor mu bilmiyorum. Ama bir tek kaynağı var. O da Darül Elhan'ın vakti zamanında yaptığı önemli müzik alimleri tarafından Darül Elhan'da derleme ve tasnif çalışmaları sırasında notaya alınmış ve yayınlanmış eserler. Çok doğru bir anlayış ve yaklaşımla sadece Türk musikisinin notayla ifade edilemeyeceği, edilmemesi gerektiği inancıyla bir de bu eserleri dönemin yetkin önemli sazlarına ve seslerine icra etmişler, plakları almışlar ve arşivlemişler. İşte Nevakar'ın böyle bir kaydı var elimizde. Ve Münir Nurettin tarafından 30'lu yılların sonunda, 40'lı yılların başında bu Nevakar birkaç plan önlü arkalı kaydedilmiş 12 dakika kadar süren bir eser. Bu eserin 1997 yılında Kalan Müzik tarafından yapılmış bir CD'si var. Oradan dinleyeceğiz. Çünkü İstanbul Üniversitesi arşivinde bu plaklar. Oradan alıp dinlememiz mümkün değil. Ama Bülent Aksoy radyomuz programcısı bunu yapmış ve bu yayınlanmış. Şimdi
1: Tanpınar ve Yahya Kemal'in birlikte dinlediği.
0: Evet. Selahattin bize bunu çalacak ama bir güzel bir şey ne derler, benzerlik veya da bir yakınlık olacak. Yahya Kemal'in gramofonu bu plağı nasıl dinlediğini de aktarmış bize Tanpınar. Birlikte konservatuvara gitmişler. Onları bir odaya almışlar herhalde. Plakların olduğu bir görevli plakları çalmaya başlamış. Yahya Kemal'in anlatılana göre bastonuna, sol elinde bastonuna dayanmış ve müziği dinlemekte. Koca bir çınarın akan suyu suya eğilmiş haliyle dinlediğini anlatıyor. Ve görevliden, ki görevlinin adı Selahattin. Selahattin Bey, lütfen tekrar çalar mısınız diyor. İkinci defa dinliyor. Şimdi Nevakarı Münir Nurettin'in sesinden, Darül Elhan kaydından, adını bilmediğimiz bir eşlikte var ve sazlar var. Konservatuvar hocaları, dinleyelim. Selahattin bize onu çalsın.

0: Evet, Cemal Ünlü ile birlikte Yahya Kemal ve Tanpınar'da müziği konuşuyoruz. En son Nevakâr'ı konuştuk ve Nevakâr'ı dinledik Selahattin sayesinde. Teşekkür ediyoruz. Evet, devam edelim.
1: Yahya Kemal, biz Itri'den İsmail Dede'ye kadar olan musikimizi kendi tabiatı içinde aynen muhafaza etmeliyiz demiş. Çünkü mimarimiz, şiirimiz, yazı sanatımız yani hat sanatımız gibi fevkalade bir eserdir ve millidir diyor. Yahya Kemal şiirde aktarıcı rolü üstleniyor. Yani bir hikaye edici gibi davranıyor. Bu yönüyle İstanbul semtlerini, klasik müziği, mimariyi, tarihi anlatmak için şiiri söylemiştim. Makaleler, düz yazılar gibi kullanıyor ve büyük bir beceri tabii söz konusu bunu şiir yapmak. Yani İstinye Körfezi'nde şiirinde morarıyor diye bir söz geçiyor ki hep hayret ederim nasıl bu şiir olabilmiş morarıyor lafı. Dizelerinde hedeflediği doğu-batı sentezini örnekleriyle vermeye gayret ediyor. Onun şiirinde parlak bir anlatım, imge, sembol ve göndermeler hep var. Cumhuriyet kuşağına Osmanlı'dan miras kalmış klasik müzik ve divan şiiri geleneğini mimariyle birlikte önemli olduğunu söylüyor ve onu anlatmaya çalışıyor. Eski şiirin rüzgarıyla eserinde müziğe doğrudan vurgular yapıyor. Eski müzikten övgüyle söz ediyor. Mahur'dan gazel, Çamlıca gazeli, Tamburi Cemil'in ruhuna gazel, Hasan gazeli, Derin Beste, İsmail Dede'nin kainatı gibi şiirler yazıyor. Şiirinde iki belirgin özelliği var. Beyit ve kafiye. Bunlar vazgeçilmez şeyler. Kafiye güftenin gücünü arttırıyor ve kendiliğinden bir ezgi ortaya çıkıyor, yardımcı oluyor ki Yahya Kemal güfte olarak hiçbir eser vermemiştir. Hepsi şiirdir ama bu özelliklerinden yararlanan bestekarlar 40 kadar şiirini bestelemişler. Bu olağanüstü bir
0: Bu kadar
1: şey.
0: bestelenen bir şair de var mı acaba
1: Hiç
0: Yahya Kemal
1: sanmıyorum.
0: dışında, değil
1: Yani
0: mi?
1: bir de güfte yazarı değil yani
0: Evet.
1: şair. Şair olarak da hiç yok ama hep şiirin taşıdığı bir takım melodik unsurlardan kafiye ve beyit ölçüsünün uygunluğundan
0: Bu mümkün olabiliyor.
1: tabii ki yani siz çok daha iyi biliyorsunuz.
0: Estağfurullah.
1: Ben bir şeyleri işte kendimce
0: Evet.
1: aktarıyorum. Gazel tabii en kullandığı form, geleneksel şiir türü. Çoğu Münir Nurettin tarafından bestelenmiş yahut şarkı aralarında gazel olarak okunmuştur. Tanpınar'a göre hocasının konuşması, şiir okuması, eleştirisi, meseleleri muhakeme edişi hep Parisli. Sadece dizeler kurmaya yaşam değil, yaşam biçimiyle değil, İstanbul'u, mimariyi, pek çok şiiri sevmeyi tabii Parnas akım aracılığıyla kullanmış. Baudelaire'in çağdaşı, Fransız şairlerin Paris tutkularını onun İstanbul tutkusuna dönüştürdüğünü, başka İstanbul'un semtlerine göndermeler ve övgüler, metiyeler düzdüğünü görüyoruz. Tanpınar Beş Şehir diye olağanüstü bir kitabı vardır. Orada yazmıştır. İstanbul üzerine pek çok şey söylemiştir. Beş Şehir 100 sayfayı bulan, aşan İstanbul bölümüyle olağanüstü bir şeydir. Aynı etkiyi Tanpınar'a da aktarmış. Zaten Tanpınar onun takipçisi olduğunu çekinmeden hiç herhangi bir eziklik ya da eksiklik ya da başka bir duygu içinde değil. Evet, takipçisiyim, hocamdır diye açık açık ifade etmekten kaçınmamış. Yahya Kemal Kanlıca, İçerenköy, Çubuklu, Fenerbahçe, Üsküdar, Moda, Adalar, Viranbağ, Koca Mustafa Paşa için şiirler yazmış.
0: Erenköy.
1: Hepsini.
0: Evet.
1: Burada söylediklerimin hepsinin aslında iki katı. Evet. Ama kısaltılmış olarak aldım. Yani
0: tabii.
1: Zaman gözetiliyor. İstanbul onun için azizdir, aziz İstanbul diye şiir de yazmış. Tahir Abacı'nın Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar da müzik adını taşıyan kitabı gayet güzel aktarıyor bize bazı durum ve özellikleri. Dionysos törenlerine anımsatan çağrışımlarla yüklü olduğunu bize söylüyor. Onun gazellerinde Rint kimselerin bir araya gelerek kurdukları bezm alemlerinden söz ediyor. Ve kader Türk şiirini bana Fransa'da öğrenme fırsatı verdi. Paul Verlaine'in Fate Galant şiirinden etkilendiğini, bu etkiyle Fransızca, Arapça divan şiirlerini okuduğunu, klasikleri öğrendiğini söylüyor. Ahmet Hamdi Tanpınar pek az şair, Diyanizyak, Şevki Tutkulu'yu Yahya Kemal kadar güçlü ifade edebilmiştir der. Ve görüyoruz ki Yahya Kemal'e dönecek olursak tekrar, Yahya Kemal şiirlerinde Diyanizyak eğilim ve bezm alemlerini çok iyi ifade etmiş, yansıtmış. Bu kır eğlencelerini, Fethgalen denilen eğlenceleri, Cem Şit'in şeylerine, bezm alemlerine benzeterek. Münir Nurettin'in okuduğu Refik Fersan'ın bir plağı var. Ver saki tazelendi derdim bu gece diye. Bu tema bütünlüğü bulmuş ki Münir Nurettin. Bu şarkının bir yerine Yahya Kemal'in İnşirah gazelini oturtmuş. Hı hı. Ve büyük bir ustalıkla yapılan hı hı. iş. Şöyle diyor: bu keder elem gecesi feraha kavuşana, aydınlanana kadar devam etsin, sürsün. Cem, senin yasaların ne bulunmaz yasadır ki okundukça içki yasağını ortadan kaldırır, günah olmaktan çıkarır. Bu bezmi ehli keder sürsün inşiraha kadar, piyale ortada devreylesin sabaha kadar diye gidiyor. Şimdi kalan vaktimizde Yahya Kemal'in şiirinin gazel olarak okunduğu Ver Saki Tazelendi Derdim Bu Gece mahur şarkı var sırada. Münir Nurettin, Selçuk söyleyecek, Refik Fersan'a ait.
0: Evet, böylece ilk programımızın sonuna geliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
7: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Işık Gürleyen ve Emine Öncel'e teşekkür ederiz.
0: Notalarla Sohbet.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Andrecim'le birlikte Apaçık Radyo'da bir kez daha buluştuk. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Sevgili dinleyiciler, Notalarla Sohbet programının ilk yayınlandığı tarih 29 Nisan 2010. Yani bugünden geriye gittiğimizde 16 müzik dolu sene var ardımızda. Ve bugün 17. yılın ilk programını dinliyorsunuz. Neler yaptık dersek, klasik batı müziği türünde dönem gözetmeksizin eserler dinledik sizlerle birlikte. Onların etkileri üzerinde konuştuk. Geleneksel ülke müziklerini de sıkça paylaştık. Zira bir ülkeyi ve o ülke insanını en iyi anlatan müzik etnik müziktir. Konuklu programlarımız da oldu. Bunları aralara serpiştirdik. Genç yetenekli müzisyenlerimizi sizlerle buluşturduk. Şimdiye dek genelde program içeriğini değerlendirdim ben bu tür kutlama programlarında. Ancak bu sene biraz da sözü dinleyiciye bırakayım istedim. Onlar kısa küçük parçalar istediler benden ve yorumlarıyla birlikte bakın. Neler çıktı ortaya? Nasıl bir program dinleyeceksiniz bakalım. Var olsunlar, birçok dinleyici görüş bildirdi. Hepsini aktarmam mümkün değil. Manşet cümleler halinde paylaşayım istedim ama kötü gazetecilik yapmayacağım. İyi manşet paylaşacağım. O zaman başlasın kutlama. Klapa Vestibul, Dalmatça kıyılarından sesleniyor. Dinliyoruz efendim.

Split'te canım çıkmıştı bu Klapa Vestibül'ü bulana kadar. Sesleri geliyor kulağıma. Adamlar yok ortada. Neyse sonunda bulmuştum. Dinlerken dinlenmek, dinlenirken bilgilenmek demiş bir dostumuz. Bir başkası da tüm değerlerin alaşağı olduğu bir ülkede ulaşılan bir vaha diye değerlendirmiş notalarla sohbet programını. Çok mutlu oldum. Angela Giorgio güzel sesini sahip olduğu üstün teknik ile melodiyi yakalamakta kullanır her zaman. Gregorio bestesi Musica ve kulaklarınızda Angela Giorgio.

Programı şu anda yakaladım. Başını kaçırdım. Diğer sanat dalları gibi müzik de ruha huzur veriyor. Yaşamımızdan hiç eksik çıkmasınlar demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dostum ise programı samimi, öğretici, değişik temalar içeren, genç sanatçılara önem veren, ilk günden bugüne çizgisinde aynı kalabilen bir müziğe yolculuk olarak değerlendirmiş. Delius'u ilk kez burada dinlemiş olanlarınız var. Bu Alman asıllı İngiliz bestecinin violonsel ve oda orkestrası için bestelediği küçük bir parça da dinliyoruz.

Notalarla sohbetin konservatuvar yıllarındaki izahlı müzik dersini aratmadığını söyleyen bir okuldaşım var. Bir başka dost perşembeleri ajandasına bakıp bugün günlerden Zerhan Apaçık Radyo dinlenecek diyormuş. Metazor'u dinletiyor insanlara. Bu sayede ama Apaçık Radyo ile tanışıp çok sıkı Apaçık Radyo dinleyicisine dönüşen dostlarım var. Evet, bir hoşluk çoğunlukla bir başka hoşluğa kapı açıyor genelde. Robert Stoltz vedalaşmadan önce son kez bana ellerini ver diyecek. Jonas Kaufmann'ın Koyu Kadife sesinden dinliyoruz.

Dinlediğimiz müzik Abrahams'ın müziğiydi. Robert Stolz değil. Orada bir düzelteyim ben. Dinleyicilere sadece müziği dinletmek değil, bu müziğin her tınısını anlatmaya da çalışarak dinleyenleri aynı zamanda eğitmekte olduğumu söyleyip, bilmediğim ne besteciler ne enstrümanlar tanıdım sayesinde diyen bir dinleyicimiz var. Buna eklemek istediğim çok hoş bir başka yorum var ama. Her ne kadar hiç sevmediğim eserleri araya sıkıştırsa da, pandemi öncesi bunca konsere giden benim hiç karşılaşmadığım bestecilere yer vermesi beni heyecanlandırıyor. Sesi güzel, rahatlatıcı, dinleyiciyle köprü kuruyor diyen bir başka dostum var. Buradan selam olsun ona. Napoliten şarkılar da böyle bir köprü kurarak dinleyiciyi yaparlar. Dinleyiciyi bir arada tutarlar. Rahatlatırlar. İşte Franco Corelli böyle bir Napoliten şarkıda Ferrafo'nun bestesinde sizinle buluşuyor.

Bazen oldukça uzun konuştuğumu, katılıyorum kendisine, ama bu konuşmaların özde derin anlamı olduğunu söyleyen bir dinleyicimiz de var. Bir de sesimin ulaştığı çoğunluk yumuşak, sıcak ve içten bir ses tonuyla konuştuğumu söylüyor. Burada değerli dost Jean Cohen'i anmadan geçemeyeceğim. Daha ben burada program yapmaya başlamadan telefonda benden bir minik demo istemişti. Biraz da sohbet etmiştik. Telefonu kaparken sesiniz mikrofona yakışacak demişti. Sanırım öyle oldu. Beatle benim gençliğimin idol grubuydu. Çok ufkumu açmıştı. Popüler müzik kategorisinde birçok şarkı kendi alanında klasikleşti. Bunu da kabul etmemiz lazım. Bunun en güzel göstergelerinden biri olarak Penny Lane'i senfonik orkestradan dinletiyorum size.

Hiç tanımadığım yeni seslerle buluştum diyor bir dinleyicimiz. Bir de hep vurguladığınız, çoğunlukla dinlediğimi duyduğumu hissettiğim anlar yaşıyorum diyen de var. Bu sayede kendimi tanımaya yöneldim diyen de var. Onun için çok sevdiğim böyle bir bariton var. Onu getirdim. Birçok dinleyicim bu notalarla sohbette tanıştı onunla. Bryn Terfel bir Rodgers şarkısında Come Home diyor. Öze dönüş olsun. Dinliyoruz efendim.

Müziği çerez gibi dinlemeyin, odaklanın dediniz bir gün demişimdir. Ve müziğin kişisel etkisine odaklanmak bana farklı kapılar açtı diyor bir dinleyicimiz. Bir başkası ise müziği kitap gibi okumak gerekir dediğinizde anlamamıştım. Ama şimdi her müziğe bir öykü yazıyorum diyen dinleyicimiz de var. Alison Balsam ork eşliğinde etnik bir parça seslendirecek şimdi bizde. Bu bir uyarlama. Bakalım şarkının adını tahmin edebilecek misiniz? Dinliyoruz.

Müziğe ve gençlere yaklaşımıma teşekkür eden çok dinleyicimiz var. Program sayesinde adını duydukları gençlerin konserlerine gidip onları dinlediklerini, tanıdıklarını ve övündüklerini söylüyorlar. İşte yapmak istediğimiz de bu. Onların tanınmasını, tanıdıklarını ve övündüklerini söylüyorlar. İşte yapmak istediğimiz de bu. Onların tanınmasını çabalıyoruz. Programı

Alessandro Scarlatti'nin Güllü Bir Taç içeren düetiyle yürümeye devam edelim. Nuria Rial ve Valer Zabatus birlikte seslendiriyorlar. Dinliyoruz efendim.

Siz bana dönemin müziği olduğu gibi insanın da içinde hissettiği dönemin ya da döneme göre müzik olduğunu ve bu müziğin duygu ve düşüncemize tercüman olabileceğini öğrettiniz. Bunun kıymeti gönlümde diyen, hep yanımda hissettiğim çok can bir dinleyicim var. Grieg çalmak istedim bu can dost için. Grieg ve Son İlkbahar. Sir Neville Marriner, Akademisyen Martin in the Fields Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Demin bir ara sesin etkisine değinmiştik ya. Bir dinleyicimiz radyoda duyduğu sesin peşinden giderek klasik batı müziği dinlemeye başladığını, konuyu araştırıp bilgilendiğini yazmış. Hatta bu konuda deneme bile yazabilirim diyor. İşi çok ilerletmiş. Evet, güzel bir sese sahip üslup insanı peşinden sürükleyebilir. Ben de yıllar önce işe giderken yolda sevgili Ömer Madra'nın sesini duymuş, peşine takılmıştım. Takılış o takılış, hala peşindeyim yani. Dmitri Horostovski ile bu programda tanışanlar var. Onlara bu güzel sesten bir akapella, yani eşliksiz bir parça çalayım istedim. Oh Sweet Night. Dinliyoruz efendim.

Dinlediğim müziğe sıfatlar yüklemeyi öğrendim sizden diyen bir dinleyicimizi tamamlayan bir başka yorum ise, müzik dinlerken yaşadığım kendi deneyimlerimi anlatarak onlara kendi dünyalarına bakmaya yönlendirmem sonucu özgürleştiklerini fark etmeleri olmuş. Kendi özümüze dönersek, kendi müziğimize de bakarsak, vals dendiğinde Türk valslerini hiç göz ardı etmemek lazım. Arif Sami Toker nefis besteleriyle bilinir. Erişte Nevbahar Eyyamı şarkısı bunlardan biri. Oğuzhan Balcı'nın olağanüstü uyarlamasıyla bakın nasıl güzel olmuş. Cihat Aşkın seslendiriyor.

dinleyicimiz klasik müziği hava raporu sunar gibi rahatlıkla anlattığımı söylüyor. Bir de örnek de vermiş. Hava bugün açık olacak, sıcaklık şu derece vesaire der gibi anlatıyorsunuz diyor. Bir de çalacağınız müzik hakkında güçlü yorumları iddiasız, abartısız bir şekilde aktarıyorsunuz. Halbuki bütün bu aktardığınız yorumlar dinleyen kişiye göre değişmesi gayet mümkün olan değerlendirmeler. En çok şaşırdığım da işte öylesine söyleniyormuş gibi kulağa gelen tüm betimlemelerin gerçekleşmesi oluyor. Eseri dinledikten sonra gülümsüyorum demiş. Ne güzel, okuduğumda ben de gülümsüyorum. Son eserimizi İsmail Dede Efendi'den seçtim. Bildiğimiz, sevdiğimiz bir eser. Yine bir Gül Nihal. Timur Selçuk seslendirecek ama kendi tercümesiyle Fransızca olarak.

0: Benim ancak bir kısmını aktarabildiğim yorumlarınızın içinde beni anlattığı için hepsi çok değerli. Birlikte yola devam etmeyi diliyorum sizlerle. Geriye baktığımda programlar açısından bu 16 yılın emek ve özenle geçen müzikli yıllar olduğunu gözlemliyorum. Bunca yıldır bir program için önce parça seçtim. Sonra dakikasına baktım. Söyleyeceklerimi kafamda şekillendirmek öyle çabucak oluşmuyor. Özen ve dikkat lazım filan. Yani kendi açımdan değerlendirdiğimde 16 yıl evveline oranla çok daha farklı bir boyutta olduğumu fark ediyorum. Dinleyiciyi eğitiyor diyorsunuz ya, aynı oranda siz de beni eğitiyorsunuz. Siz bunun bilincinde olmayabilirsiniz ama benim için çok değerli bu. İşin en güzeli, hep birlikte öğreniyoruz ve gene işin en güzeli, bunu hep birlikte yaptık. Apaçık Radyo ailem, sizler ve destekçilerimiz bana herhangi bir beklentiye girmeden, Serhan Gökpınar olma fırsatı verdiniz özgürce. Girişimime katkınız büyük. Hem müteşekkirim hem huzurluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim Apaçık Radyo'm sunduğu güven hissi ve sıcacık kabulüyle insana yaptığı işin hakkını verme sorumluluğunu nazikçe hatırlatan bir kurum. Bunca yıl başarılı yayınlarını da buna borçlu diye düşünüyorum. Haftaya 17. yılda ilerlerken sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak Apaçık Radyo'mda kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet et gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.
2: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Işık Gürleyen ve Emine Öncel'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
2: Şimdi ve burada.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
4: 7 Mayıs 2026 Apaçık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Nisan ayının gecikmiş gündemiyle ilgili bugün önce bir değerleme ve toparlama yapmaya çalışacağız ama yine Ümit, sevgili Ümit'in söylediği gibi bu çok kolay bir şey değil. Sığar mı zamanı bilmiyoruz. İkinci bölümde de işte Adalet Bakanı'nın işte yapay zekayla dilekçeler avukatlara ihtiyaç olmadan yapay zekayla işte hak arama özgürlüğünün veyahut da savunma hakkının kullanılması ile ilgili kopan fırtınalar konusunda geçen hafta konuşmuştuk. Bu hafta da işe bir başka boyutuyla bakacağız ikinci bölümde ve ikinci bölümde hakikaten bu işin uzmanlarından biri olan Mesut Demirbilek ile görüşeceğiz, konuşacağız, konuğumuz olacak. Ve onunla konuşurken acaba bu yapay zeka ve rasyonel zeka çerçevesinden yola çıkarak yapay zeka suçlarının yarattığı hukuki ve etik labirentleri keşfedebilecek miyiz? Teknoloji dünyayı hızla dönüştürürken suç mahallelerinin artık sınırlarda fiziksel dünyadan sınırları da fiziksel dünyadan dijital evrene taşıyacak. Artık sadece sokaklarda değil, veri tabanlarındaki ve algoritmaların altındaki hesaplanmış karanlıklarla da yüzleşmek zorunda kalacak mıyız? Peki failin bir kalp atışı, niyetinin ise bir vicdan olmadığında adalet nasıl yerini bulacak gibi konuları Mesut Demirbilek konuğumuzla konuşacağız. Mesut Demirbilek'e rasyonel psikopat, yapay zeka suç işler mi sorularını da soracağız kendisine. Evet, şimdi bugün yine Aynur Hanım Silivri'de duruşmada olması lazım. Ciddi bir hastalıktan sonra yeniden yollara düştü ve Silivri duruşma salonlarında olması lazım. Onun için programı Ümit Altaş arkadaşımızla birlikte ve Salih arkadaşımızla yürütmeye ve tamamlamaya çalışacağız. Ümit'ciğim.
5: Merhabalar Bahri Bey. Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine de merhaba. Tabii ki aslında bugün bir ayın derlemesinden ziyade çok hızlandırılmış başlıkları konuşacağız. Bir yapay zekaya takıldık. Biraz da buradan da herhalde Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bunda biraz katkısı var değil mi Bahri Bey? Yani
4: evet,
5: gelişmelerin
4: yani çünkü
5: dışında da kendisinin açıklamaları da yani tabii uzun süredir de zaten düşündüğümüz bir seriydi. Aslında bir seri de oluştu çünkü geçen hafta da Haluk İnanıcı'yla konuşmuştunuz. Bu hafta şimdi meslektaşımız Mesut Demirbilek, belki bunu da yine devam ettireceğiz. Ama şeyi tabii ki önce söyleyelim. Bugün geçtiğimiz ay gündeminde de aynı usulü izlemiştik. En azından bir, ya geçtiğimiz ay ne yaşandığıya ilişkin başlıkları sadece bir başlık olarak hatırlasak, ondan sonra da zamanımız kaldığı ölçüde konuşuruz. Ama sadece şunu sormak isterim Bahri Bey size de. Bir taraftan yapay zekayı konuşurken bir taraftan da belki de ilk kuşak hakları, yani yaşama hakkı, işkence görmeme hakkı, eziyet uğramama hakkı, adil yargılanma
4: İfade
5: hakkı,
4: özgürlüğü.
5: ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yani bunları konuşmak da sizde de bir böyle nasıl diyeyim bir uçurum etkisi yaratmıyor mu? Yani bir taraftan hızlandırılmış bir gelecek, bir taraftan da hala geçmişin en azından hani bize evrensel haklar olarak mutabık kaldığımız ve kabul ettiğimiz alanlarda bile sıkça onları anarak ve onların yokluğuna dair de sıkça verilerle karşılaşarak bir dönem yaşıyoruz. Zannedersem bu iş özellikle psikolojinin alanına giren önemli bir alan olabilir.
4: Geçen
5: Ne dersiniz?
4: programda siz yoktunuz. İşte bu Haluk İnanıcı arkadaşımızla bu yapay zeka ve yargıda avukatların çalışmalarında nasıl etkili olacak sohbetini yaparken işte bu tam söylediğiniz yani ifade özgürlüğü ile ilgili problemler var. Yani insanın vücut bütünlüğünün bozulmaması için insanların kötü muamele görmeme hakkı var. İşte hatta suçlu cezası var ise insanlığa aykırı bir şekilde bu cezasının infaz edilmemesi gibi. Yani adeta geçtiğimiz yüzyılların problemleri var. Bunları yaşıyoruz ve birdenbire önümüze de yapay zeka diye bir şey çıktı. Şimdi onunla da baş etmeye çalışıyoruz. Ama şimdi geçen programda onu bir şeyden aktardım. İsmini şimdi anımsamıyorum. Diyor ki tamam yapay zeka, yapay zeka. İşte avukatlar olmadan da dilekçe yazılsın, dava açılsın. Hatta avukatlar dışlansın. Tabii Adalet Bakanı'na karşı bizim İstanbul'da yaptığı başsavcılık nedeniyle peşin hükümlerimiz var. Ama söylediği lafların bir kısmı hakikaten Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde kullanılan yöntemler. Ama işte o geçen oturum aktarımını yaptığım şey de şöyle diyor. Tamam. Yapay zekalı dava açılsın, avukatlar olmasın. Peki biz bu Demirtaş ve de Kavala davalarının duruşmasını yapay zekaya yaptırsak acaba onların tutuklulukları devam ediyor olur muydu diye bunu konuştuk. Bu bence çok çarpıcı bir akıl yürütmeydi ve çok ilginç bir soruydu.
5: Evet, yani bu çık.
4: Ama bunun cevabını Haluk bana göre verdi. Dedi ki yapay zekalarda işte belli veriler, datalarla çalışıyor ve bunun altında biraz evvel söylediğim gibi belli algoritmalar var. Algoritmalar neye göre programlanırsa ona göre yapıyor. Yani o acaba Demirtaş ve Kavala davalarını yapay zeka hakimler baksaydı tutukluluklara halen sürer miydi veya haklarında bu mahkumiyet kararları verilir miydi diye sormuş. Bu algoritmaların durumuna göre mi Haluk'un açıklamalarından doğrusu öyle anladım ben. Bugün de hatta başka bir toplantıda bu yapay zeka ile ilgili önemli şeyler tartışmalar oldu. Söz gelimi şimdi ben senin gündemini bozmak istemiyorum ama
5: Hayır, tam tersine aslında gündemde bu çünkü ikinci bölümde de yine ayrıntılı konuşacağız ama hani şunu söylemek için bu tezatı bir tarafımız yapay zekada geleceğe yönelik bunları konuşmak ve tartışmak isterken diğer tarafımızda yaşananları bakın mesela hani Nisan ayı ve Mayıs'a gelene kadar süpürge reklamına soruşturma açıldı ve Radyo Televizyon İş Kurulu tarafından uyarı getirildiğine dair haberle karşılaşabiliyoruz. Neden? Çünkü oradaki o süpürge
4: Bir
5: reklamında
4: kere Ümit'ciğim bu radyo televizyon üst kuruluna hiçbir laf söyleme çünkü o bizim şeyimiz var. bizim davalarımızı olumsuz etkileyebilirler. O bakımdan onları
5: Ya
4: kızdırma lütfen.
5: ya yargı bağımsız deyip en azından şey, ama bunu konuşurken diğer tarafta ne yazık ki yani başlık başlık ele aldığımızda bile yani bu meseleyi akademik, teorik veya adliye koridorları üzerinden konuşup farklı disiplinlerden katkı alabilecekken diğer tarafta ise avukat ölümlerini konuştuk. Yani Nisan ayında yine bir meslektaşımız, genç bir kadın arkadaşımız öldürüldü. Ve onun dışında da yine bir kadın avukat arkadaşımızın tutuklandığı haberiyle Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi bir kadın arkadaşımız Sezen Uçar'dı galiba, zannedersem soy ismi tekrar şey, evet Sezin Uçar. Mesela tutuklandığı haberini aldık. Biz bir taraftan yapay zekayı konuşurken yine 1 Mayıs'ı yine Taksim'e çıkılıp çıkılmamasını, yüzlerce insanın gözaltısını, 1 Mayıs'tan önce yapılan operasyonları, burada yine tutuklamaları, bunları konuştuk. Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen yine İstanbul'un bir gün boyunca felç olduğu ve bunun da sebebinin veya gerekçesinin Taksim'e çıkmak isteyen insanlar olarak gösterildi. Halbuki ortada çok net bir Anayasa Mahkemesi kararı vardı. Biz yapay zekayı konuşmaya çalışırken yine Sumut filosunu, uluslararası alandaki bir dayanışmayı, Gazze'deki ablukayı kırmak için bir araya gelen bu gönüllü aktivistlere yapılan müdahaleyi konuştuk. Biz yine bir taraftan yapay zekayı konuşurken kadın cinayetlerini konuşmak
4: Ve
5: durumunda
4: Türkiye'de
5: kaldık nihayette.
4: bu somut şeyle ilgili gemisi ile ilgili olarak Gazze'deki çocuk, kadın, hasta, okullardaki ölen insanlarla ilgili cinayetler konusunda suç duyurusunda bulunan şeyler vardı. Bir arkadaş vardı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılmış bir suç duyurusu vardı. Onun soruşturmanın sonucunu da bizim araştırıp dinleyicilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Fakat 1 Mayıs dediğin için aklıma geldi. Hani bütün dünyanın her yerinde işçileri işten çıkarıyorlar. Dolayısıyla işte yani işçi maliyetlerini düşürerek daha fazla gelir ve kar elde etmek için. Şimdi bu yapay zeka geçiyor onların yerine. Ben diyorum ki bu 1 Mayıs'ları böyle Taksim'e çıkmaya yasaklıyorlar, öbür tarafta toplantıyı yasaklıyorlar falan. Şimdi bu yapay zekalar da işçi olacak ya artık insanların yerine. Bu günün birinde bunlar da Taksim'e doğru yürüyüp bizim de 1 Mayıs kutlamamız var diye giderlerse bu yapay zekaları nasıl engel olacaklar onu bir düşünmemiz lazım. Bu bunu hatta bunu kolluk adına, işte idare adına, valilik adına, İçişleri Bakanlığı adına düşünmemiz lazım. Ne yapacaklar? Onlara yardımcı olmak lazım. Nasıl ya? Bunu nasıl yasaklarsınız diye onlara bizim yardımcı olmamız lazım.
5: yani bu konuda bence yardımcı olmayalım. Zaten ne yazık ki
4: Olmayalım.
5: olmayalım olmayalım. Zaten mesainin büyük bir çoğunluğu belli ki bu tür engellemeler nasıl yapılır üzerine gidiyor ve zannedersem bu tür operasyonel bir şehrin bir günlük hayatı nasıl durdurulur, nereden yollar kesilir, nereden kimsenin girmesi engellenmeyebilir, bu konuda zannedersem yani bütün dünyadaki en tecrübeli teşkilat yapısı memleketimizde olabilir. Onun için çok da bizim yardımımıza ihtiyaçları yok gibi gözüküyor. Ama
4: Şimdi Ümit'ciğim, peki geçen programda işte Haluk'la konuşurken ve biraz evvel de söylediğim gibi bu yani teknoloji ve dünya hızla dönüşüyor, suç mahalleleri değişiyor, fizik sınırları değişiyor, fiziksel dünyadan dijital evreye taşınıyor, artık sokaklarda değil veri tabanlarında hesaplanmış karanlıklarla yüzleşmek zorunda kalabiliriz ve bunların aslında algoritmalarla, değişik algoritmalarla yapılandığını söyledi Haluk. Aslında bazı nitelemeleri, betimlemeleri hatta kavramları yanlış da kullanabilirim. Ama aklıma şey geldi. Şimdi bu farklı algoritmaların kullanılışı geçen sefer sorusunu aktardığım arkadaşın peki bazı siyasi davalardan tutuklu ve mahkum olan kişilerin ki bu iki örnekli Demirtaş ve Kavala davaları. Şimdi bunların bir yapay zeka yargıçla yargılanmaları halinde sonuç ne olur? Bu konuda benim anladığım bu algoritmaları yönetenler siyasal iktidarlar olursa veya siyasal güçler olursa bu değişebilecek. Şimdi siyasal güçlerin belirlenmesiyle ilgili yıllardır bizi epey süredir meşgul eden bir kurum var. Yine yargının kurumlarından biri Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu'nun başına yeni bir isim geldi. Serdar Mutta ve
5: Evet.
4: aslında bu bir İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. İşte Türkiye'nin değişik yerlerinde yargıçlık yapmış, adalet müfettişliği yapmış. Hatta Adalet Müfettişliği'nin dışında Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı yapmış. İcra İflas Dairesi Başkanlığı yapmış. HSK Genel Sekreter Yardımcılığı yapmış. Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulunmuş. Şimdi hani kimse liyakat falan artık aramıyor deniyor ama bana göre bu bir liyakat okuduğum şeyler. Liyakatli bir insan olduğu sonucuna varıyorum ben. Ama tabii siyasal iktidar ve bu yeni YSK başkanı önümüzdeki erken ya da normal seçim dönemlerindeki seçimlerde ne kadar etkili olacak ve bu seçimlerde işte bu yapay zekayla gene bir takım düzenlemeler yapılacak ve bu düzenlemeler ne kadar adil, ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru olacak? Bu sorular da aklıma geliyor şimdi bu. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu Başkanı aslında bir hakim, Yüksek Seçim Kurulu da aslında bir nevi mahkeme. Üstelik de kararlarına karşı yargı yolu olmayan bir mahkeme. Bazı mahkeme kararlarına karşı değişik yargı yolları var. Dolayısıyla biz bu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta ile ilgili haberi de böyle bir değerlendirme ile dinleyicilerimize aktarmış
5: Peki
4: olalım.
5: bu başlığı da almış olalım ama şeyi de vurgulayalım tabii ki. Yani Türkiye'nin en güçlü Cumhurbaşkanı adayı olan bir kişinin şu anda her gün Silivri'de mahkeme önüne çıkarılıp bir anlamda eziyet olarak savunma avukatları tarafından nitelenen bir yargılamaya tabi tutulurken tabii ki hani özellikle eşit bir seçim noktasında YSK atamasına gelene kadar da zannedersem başka başlıklar da var ki özellikle konuşmamız gereken. İşte ama biz bunu sıkça da konuştuk. Nisan ayında da İBB davasına sizle beraber de katıldık. Mehmet Pehlivan'ın savunmasını vardı. Hem bir avukat dayanışması amacıyla hem de bir apaçık radyo hukuk güvenliği programcıları olarak yani ikinci şapkamız gazeteci şapkasıyla diyelim ama tabii avukat tarafında oturduk. Orada da gördük ki bu Nisan ayında da daha önceki aylarda olduğu gibi önümüzdeki aylarda da olacağı gibi değil mi Bahri Bey? İBB davasını da konuşmaya devam ettik.
4: Ve
5: Ve
4: o
5: bu
4: zaman laf
5: tabii.
4: açılmışken onu da söyleyelim. Pazartesi günü ayın 11'inde yine Silivri'de bir duruşma var. Sanıkları Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ ve şimdi bakıyorum iddianameden Necati Özkan. Suçları siyasal casusluk. Suç tarihleri 2019-2025 yılları arası İstanbul'da ve bunlarla ilgili cezalandırma maddeleri 5237 sayılı Ceza Kanunu 328.1 37 bir, 37 işte birlikte bu suçu işlemek anlamında öyle ve diğer mesela 53. madde tedbirler isteniyor falan. Bununla ilgili mesela deliller olarak iddia, ihbar, kim ihbar etti onlar da konuşulacak. Şüpheli ve tanık ifadeleri, orijinal dijital inceleme raporları, MASAK raporları, HTS raporları, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yazıları, adli sicil kaydı falan bunlar da delil olarak gösteriliyor. Pazartesi günü saat 10'da bu Silivri yerleşkesi, şimdi adı değişti biliyorsun, Marmara ceza kurumları yerleşkesi
5: Ki
4: oldu.
5: orada da şey söylendi tabii ki hani hala bu böyle hani teyit edebileceğimiz bir bilgi değil ama çok fazla Silivri böyle anılmaya başlayınca Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızın da artık yani şikayet ettiğini çünkü Silivri'nin sürekli cezaeviyle anılıyor olması noktasında da rahatsız oldukları.
4: Siyasi eziyetlerle
5: Yani onun
4: anılıyor
5: için
4: olması.
5: de Marmara olarak değiştirilmesinde bu sayende yani etkili olduğu gibi böyle kulis bilgisi diyelim ama tabii teyit edebildiğimiz bir bilgi değil.
4: Yurttaşların bu konuda şekvacı olma, şikayetçi olma hakları var. Çünkü yani Silivri'de oturuyorlar, bu coğrafya bir kader, oturuyorlar ve Silivri hep acılarla, üzüntülerle, sıkıntılarla, siyasi davalarla, dün FETÖ'nün siyasi davalarıyla, bugün mevcut iktidarın siyasi davalarıyla, yarın belki başka davalarla anılacak. Yani eskiden Silivri deyince oranın güzel sütleri, yoğurtları, kaymakları, işte balıkları hatırlanırken şimdi
5: Cezaevi.
4: cezaevi, yargılamalar,
5: Bu arada
4: acılar.
5: siz de gittiniz yani oraya tekrar söyleyeyim. Herhalde yine bir rekora mı koşuyoruz bilmiyorum ama o kadar büyük mahkeme salonu var mıdır? En azından hani batıya bakarak söyleyeyim Avrupa tarafında herhalde en büyük mahkeme salonumuzda yakındır değil mi Mayıs ayında?
4: Valla
5: Silivri'de
4: ben en büyük mahkeme salonu olarak aslında bir metrisi bilirim. Metris çünkü kocaman bir spor salonuydu.
5: ama o geçici
4: Bunu
5: olarak herhalde değil mi Bahri Bey?
4: yok yok o binanın orada halen durduğunu düşünüyorum. Başka hangi amaçla kullanılıyor bilmiyorum ama şimdi bu yapılan binanın boyutlarını bilemiyorum doğrusu. Tabii mevcut şu anda yargılamaların yapıldığı bir nolu büyük salonda yani az buz değil bir basket şeysi sahası gibi
5: Sağız, evet belki
4: basketbol.
5: daha da büyük olabilir. Yani şey olarak düşündüğümüzde şimdi tabii ondan çok çok daha büyük bir mahkeme salonu geliyor. Hemen yanında komşu olarak ve Mayıs ayında bakalım hani faaliyete başlanacak mı? Ama zannedersem Mayıs ayında ilk yargılamalar olacak ve yargılamaların ilki de Casper'lar olarak anılan organize çete yargılaması olacakmış. Göreceğiz yani. Çünkü İstanbul'dan insanların Silivri'ye gitmesi, ondan sonra oradaki savunma alanına her gün dahil olmalarının nasıl bir eziyete dönüştüğünü defalarca konuştuk yine hani burada tekrar etmeyeceğiz. Ama yapay zekayı konuştuğumuz bu dönemlerde zannedersem bir ceza infaz kampüsü dışında hiç kimse dışarı çıkmadan artık her şeyin orada götürülmesi. Zannedersem yakında bir avukat lojmanı da yapmak durumunda kalacaklar gibi gözüküyor. Yeni bir yargı dönemine giriyor muyuz?
4: Artık ya avukat lojmanını ve konuk evini Türkiye Barolar Birliği yapsın oraya. Çünkü
5: Adalet Bakanlığı'na yük oluşturmayalım diyorsunuz.
4: evet yani onu zaten yapmaz Adalet Bakanı avukatlar. Yani duruşmaya dinlenmiş efendim daha kolay efendim asude sabah kahvaltılarını yapıp dinlenmiş bir şekilde böyle bir şeyi Adalet Bakanlığı'nın yapmazlar kasıtlı demiyorum ama böyle bir öncelikli derdi olamaz Barolar Birliği yapsın diye düşünüyorum öyle ben öyle olabilir.
5: Yani o bir ihtiyaç olacak ama gerçekten de cezaevi konuşmuşken Bu kadar büyüyen adliyeler, bu kadar büyüyen mahkeme salonları aslında özgürlükçü bir hukuk perspektifi üzerinden baktığımızda hiç de memnun olunacak durumlar değil. Tersine
4: Evet,
5: küpülen,
4: şimdi şeyi
5: küpülen
4: söylediniz ya,
5: alanları söyleyelim. Bu arada da şeyi söylemiş
4: sokak
5: olayım Bahri
4: çetelerini
5: Bey.
4: söylediniz ama sokak
5: Ceza...
4: çeteleri şeyi konuşmadık. Aslında mesela bu Urfa, ki bunlar Nisan ayının olayları, Urfa ve Kahramanmaraş'taki çocukların işledikleri cinayetler, bu çocukların bu kadar büyük katliamları yapması sonucu acaba bu çocuklarla ilgili verilen veyahut da kanunca belirlenen cezalar az mı diye herkes soruyor. İşte bunların cezaları artırılsa ne olacak diye düşünülüyor. Aslında bu iki çocuğun da bana göre bu cinayetleri işlemesinde kullandıkları bu şeylerin yapay zeka ya da bilgisayar oyunlarından etkilendikleri düşüncesini taşıyor bir sürü insan. Ama bilmeliyiz ki gerek 12 ile 12 yaşına kadar zaten soruşturma ve ceza olayı yok. Ama 12 yaş ile 15 yaş arasındakilerin cezaları farklı. 15 ile işte 18 arasındakilerin cezaları farklı. Bütün bu cezaların neye göre belirlendiğine ilişkin bir disiplin var. Yani suçların nasıl olduğuna ilişkin bir disiplin var. Kriminolojik, ki bunda hukuk var, tıp var, psikoloji var, sosyoloji var, her şey var. Şimdi bunun içine bir de bu elektronik ve bilgisayar oyunları, işte onun için ikinci bölümde onu konuşacağız. Rasyonel
5: Evet
4: psikopat.
5: ama o demişken bir şeyi de konuşmuştuk bari ve hatırlarsanız bu vesileyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın zaten bir çalışması vardı. Meclise gelmişti. 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya ve diğer alandaki kısıtlamaları içeren ama ne yazık ki her zamanki gibi bu uygulama genişletildi ve tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yakın zamanda büyük bir ihtimalle Mayıs ayında konuşacağımız konu başlıklarından biri olacak. Adalet Bakanlığı zaten müjdesini verdi. Sosyal medya hesapları kullanıcılarının hepsi e-devlet üzerinden alınacak tek bir kodla ve benzeri alanla yani gerçek kimlikle zaten yapılabilecek. Bu da tabii ki şu endişeyi yarattı. Yani güvenlik diye başlayan her şey ne yazık ki demokrasinin ciddi anlamda varlığı konusunda endişelerin olduğu düzenlerde aynı zamanda da bir
4: Tarihi vakfiyeleri
5: tehdide
4: patlama getireceği
5: dönüşüyor.
4: açık.
5: Çünkü ifade özgürlüğü konusunda hele seçime gidilirken hani en az Yüksek Seçim Kurulu'na atanan hakim üye kadar önemli bir konu. Burada ciddi bir ifade özgürlüğü noktasındaki müdahale alanının genişlemesine sebep vereceği iddiası vardı konuştuk. Mayıs ayında da konuşacağız. Bununla bağlantılı bir
4: Endişemiz de var.
5: tabii
4: İddianın
5: ki
4: ötesinde endişemiz de var yani.
5: yani haklı da bir endişe gibi gözüküyor. En azından bugüne kadar yapılanlar, güvenlik paketinden bugüne kadar gelenler her şey özellikle hatırlayacaksınız halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma şeyinin aslında kolay uygulanmayacak bir suç tipi olduğunu, işte 5 tane şartı aynı anda sağlaması gerektiğini, doğal olarak endişe edilmemesi gerektiği söyleniyordu. Ama bugün neredeyse bu madde üzerinden yüzlerce insanın gözaltına alındığı, tutuklandığına şahit olduk. Biz bunu konuşurken de başlık olarak söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi bu TCK'nın 125. maddesine ilişkin olarak kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunda cezanın alt sınırdan yani 1 yıldan az olamayacağını ve aynı zamanda da burada şikayete bağlayan durumun bu tür suç tiplerinde aranmayacağına ilişkin bir madde vardı. Çorum Asya Ceza Mahkemesi hakimi bunun anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu ve ne yazık ki Anayasa Mahkemesi de bu talebi reddetti. İşte Nisan ayında da bu kararın gerekçesini yayınladı. Bu sefer de tabii ki bu karar aynı zamanda da AİHM kararlarının da uygulanmaması ayım iştahının da görmezden gelinmesi anlamına geliyor. Çünkü bakanların, valilerin, üst düzey bürokratların daha fazla korunamayacağını belirtilen ayım iştahı ve özellikle Ömür Çağdaş Ersoy kararı vardı. Ama Anayasa Mahkemesi ne yazık ki bu kararında bunu göz ardı etti. Cumhurbaşkanı'na hakaret TCK 299'a ilişkin de yine ret verdiği kararı hatırlayacaksınız. Ondan sonra ne yazık ki yüzlerce, binlerce kişi yine bu şeyden kaynaklı olarak da hak ihlallerine uğradı. Tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin ahim kararını uygulamaması ve içtihatlarını göz ardı etmesi de önemli bir mesele. Şey başlığını söylemeden geçmeyeyim. Özellikle bu kuyu tipi hapishaneler. Yani tabii çok fazla yansımıyor. Biz bazen programlarımızda özellikle avukatlar aracılığıyla aldığımız bilgileri ya da basın açıklamalarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu sefer tabii ki Mehmet Pehlivan'ın savunmasıyla da Vahri Bey tekrar bir gündeme geldi. O da kuyu tipi hapishanelerin kaldığı yer bir kuyu tipi hapishane olduğunu belirtip ne kadar en azından insan hak ve özgürlüklerine aykırı uygulamaların olduğu, temel standartları taşımadığına dair aktarımlarda bulundu. Tabii bu arada yani bizlerin de haberi yoktu ama açlık grevinde bulunan kişiler varmış. Şu anda Antalya Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde 3 kişi kuyu tipi olmayan bir hapishaneye sevk talebiyle açlık grevi başlatmış. Ve bunlardan bir tanesinin durumu da ağırlaşmış. Gürkan Türkoğlu yoğun bakıma alınmış ve kendisine de en azından tıbbi anlamda da müdahale iradesi dışında yapıldığını belirtmiş Çağdaş Hukukçular Derneği paylaşımında. Kadın cinayetlerini zaten tekrar analım. Çokça konuştuk Nisan ayında. Mayıs ayında da konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle Gülistan Doku, Rojin Kabayiş ve Rojvelat Kızmaz. Gülistan Doku dosyasında gelişmeler olunca tabii ki diğer konularda da sesler yükseldi. Bu konularda da yine taleplerde bulunuldu. Ama biz Gülistan Doku soruşturmasını konuşurken aynı zamanda da daha önce konuştuğumuz Türkiye Savcılığı sonrasında Tunceli Adliyesi önünde Adalet Bakanı Yardımcısının bahçe önünde resmi bir törenle karşılanması, bu çiçek alım verim törenleri gibi bir törenin düzenlenmesi. Tüm bunları konuştuk. Birlikte de bütünlüklü bir şekilde ele almaya çalıştık. Nisan ayında yaptığımız programda ve tabii ki tekrar meslektaşımız avukat Hatice Kocaefe'yi de bir kez daha anmış olalım. Yakınlarına sabırlar dileyelim. Takip ettiği bir icra dosyasının borçlusu tarafından silahlı saldırıyla katledildi meslektaşımız Hatice Kocaefe. İstanbul Barosu önünde buna ilişkin basın açıklaması yapıldı. Ankara'da baro başkanının çağrısıyla baro başkanları toplandı ve bir kısa Adalet Bakanlığı'na yürüyüş yapıldı. Ve burada da özellikle Barolar Birliği Başkanı Erin Sağkan 81 ilde şiddete, tehdide ve hakarete maruz kalındığını ve avukatların öldürüldüğü ifadesini kullandı. Ve bu başlığın da özellikle altını çizelim. Ne yazık ki artık her sene muhakkak bir veya iki örneğiyle muhakkak

0: Daha fazla bekletmeyelim. Bahri Bey, şarkıyı siz seçtiniz.
1: Evet, şimdi bu çocuk çetelerinin davaları da başlayacak dedin. İşte Urfa'daki çocukların cinayetleri var, Kahramanmaraş'taki var ve yani peki bütün bu suçlar, bütün bu yaşananlar biz acaba bunlar neden işleniyor diye topluma sormayacak mıyız? Soru işareti değil mi? Her suç buna bakmayacak mıyız? Yoksa bütün bu çocukları hepsini de affedilmeyen, toplumun hiçbir şekilde affetmeyi uygun görmediği suçlular olarak mı göreceğiz? O bütün bu ortamda Metallica'dan Unforgiven, affedilmeyenler, affedilmeyi hak etmeyenler bir parçasını dinleyelim istedim. Şimdi onu dinleyeceğiz.

0: 7 Mayıs 2026 Hukuk Güvenliği Programı Apaçık Radyo'da. Geçen hafta Adalet Bakanlığı'nın yapay zeka ile avukatlık dava açma konusundaki açıklamalar, buna Ankara Barosu'nun, Türkiye Barolar Birliği'nin ve İstanbul Barosu'nun tepkilerini konuştuk ama bu Avrupa çapında bu yapay zekanın yargıçlar, mahkemeler, avukatlar tarafından nasıl kullanıldığına ilişkin çerçeveyi de Haluk İnancı arkadaşımızla konuştuk. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nın bu açıklamasını peşin hükümlü bir şeyle, tepkiyle karşılamamak gerekir diye düşündük. Şimdi yapay zeka olunca tabii ne olacak? Yapay zeka ile bir suç işlenirse, bir yapay zeka bir kusurlu davranış olursa tazminat sorumluluğu olacak mı? Yapay zeka bir kişi mi yoksa bir efendim eşya mı? Bu tartışılan konulardan biri ve yapay zeka bir tüzel kişi mi? Nedir bu? Ve tabii ceza hukukunun en önemli sorularından biri. Yapay zeka suç işlerse sorumluluğu ne olacak? Çünkü sorumlu olabilmesi için bir kanunda bunu cezalandıran bir düzenlemenin olması lazım. İki, bu ceza ile yaptırımlanmış eylemi yapan bir birey olması lazım ve bir de kastı olması lazım ve yaptığı işin hukuka uygun olmaması lazım. Bunlarla beraber bir suçtan ve bu suçu işleyenin cezalandırılmasından söz edebiliriz. Şimdi rasyonel psikopat, yapay zeka suç işler mi konusunda konuğumuz Mesut Demirbilek, kendileri aslında polis koleji ve polis akademisi mezunu, İstanbul Cumhuriyet Cinayet Büro'da 9 yıllık dedektiflik ve suç araştırmaları uzmanı ve yazarlık yapmış. Sydney'de akademik İngilizce eğitimi almış. Başbakanlık tarafından bursla New York'a gönderilmiş. Orada da suç araştırmaları ile ilgili çalışmaları var, kitapları da var ve ilginç kitaplar, cinayet sohbetleri, cesetler yalnızca kendileriyle konuşmasını bilenlere fısıldar. Hepimiz katiliz ve nihayet rasyonel psikopat. Mesut Bey, hoş geldiniz diyoruz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz öncelikle.
1: Bahri Üstadım, çok teşekkür ederim. Sağ olun beni davet ettiniz bu sohbetinize. Çok memnun oldum.
0: Çok
1: İnşallah
0: teşekkürler.
1: sorularınızı burada güzel bilgiler verebilirim ya da daha doğrusu doğru bilgiler verebilirim sorularınıza.
0: Evet, şimdi siz diyorsunuz ki bu yapay zeka acaba suç işler mi? Bir onu soralım. Ve bu yapay zekanın hukuk, etik ve adalet sistemleri üzerindeki potansiyel etkileri nedir? Bunları zaten kitabınızda sanıyorum cevaplamışsınız ama biz bir de dinleyicilerimiz için sizden burada soralım bu soruların cevaplarını.
1: Şimdi Bahri Üstadım, ben yaklaşık bu sene 41. yılım. 41 yıldan beri benim meslek kariyerim suç araştırmaları ve güvenlik üzerine oldu. Ve bunun tabii ilk başlangıcı İstanbul Cinayet Bürosu'nda 87 yılında başlayıp 96'ya kadar İstanbul'un sokaklarında her yıl onlarca yüzlerce cinayeti çözmekle geçti dedektif olarak. Şimdi sonrasındaki yıllarda işte biraz aldığım eğitimler, yurt dışı eğitimleri ve 2000'li yıllarda da 2000 yılların başında da yüksek lisans, 2 yıllık yüksek lisans New York'taki John Jay College of Criminal Justice'da. Orada aslında fiziksel suçları teknoloji, o zamanki adı yüksek teknoloji suçları olarak geçiyordu. O noktaya değiştirdim hayatımda. Ve şimdiki adı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olan yerinde kurucusuyum, kurucu müdürüyüm. 2005 yılında emekli oldum. İşte özel sektörde de olsam bir şekilde yine suç araştırma uzmanlığım hep yine devam etti kitaplarla, ama bir taraftan da özel sektörde kurumsal güvenlik ve diğer dünyalarla ağırlıklı olarak teknoloji güvenliği üzerine çalışmalar yapıyorum profesyonel hayatımda. Şimdi burada bu aslında durduk yere sorulan bir soru değildi Bahri Üstadım. Ben tabii işim gereği de teknolojiyle çok yakın ilgileniyorum. Son 15 yıldan beri. Ama bir taraftan da diğer bir yanım da aslında tabii suç araştırmacısı noktasında da hep suçlarla ilgilenmek oldu. Suçları takip etmek, onları analiz etmek, onların yapılarını işte hem Türkiye'de hem dünyada bu işte bilgilerini toplamak gibi diyebiliriz.
0: Ya
1: Peki
0: araştırmak, deşifre
1: bir araç,
0: etmek.
1: evet aynen öyle bir kriminoloji açısından tabii ki yani yoksa tabii şu anda resmi bir görevim yok ama bir araştırmanın suç araştırmalarının çerçevesinde neler yapılıyor, dünyada neler yapılıyor, Türkiye bunlarla ilgili işte makaleler oluyor, kitaplar yazıyoruz falan. Şimdi geçen yıl Şubat ayıydı. Bir YouTube videosu izliyordum. Tesadüfen denk geldim. Profesör Jeffrey Hinton. Profesör Jeffrey Hinton kimdir diyecek olursanız aslında bir yabancı bir kanalda bir sohbet bu. Kendisi şu anda yapay zekanın yaşayan büyük babası olarak biliniyor. İşte Nobel ödüllü, Turing ödüllü gibi falan çok dünyada da kabul eden ve edilen bir insan. Zaten yapay zekanın bugünkü yapısının geçmesindeki en önemli kişi olarak da biliniyor. Çünkü o nöral ağların oluşması, o aynı beynimizdeki gibi yapay zekanın o veri setleri içinde bunların oluşması onların geliştirdiği bir konuydu. Orada söylediği çok enteresan bir konu vardı. NBC muhabiriyle yaptığı söyleşte diyordu ki, evet biz bunu hani şey yaptık ama nasıl karar verdiğini bilmediğimiz şey nasıl karar veriyor bunu bilemiyoruz, anlayamıyoruz. O kara kutunun içerisinde nöral ağlar sonucunda gelişen nöral ağlar nasıl bu kararları verebiliyorlar bundan çok emin değiliz. Ve o kadar kompleks bir yapıya dönüyorlar ki bunu insan olarak anlamamız pek mümkün değil falan deyince muhabir hemen sordu tabii ki. Dedi ki ya nasıl olur bunu siz geliştirmediniz mi? Yani insanlık olarak bunu biz yapmadık mı zaten? Üretmedik mi zaten? Hayır dedi biz onu
0: Ben de size bunu soracaktım. Hakikaten
1: evet
0: sadece bir kara kutu olarak kabul edebilir miyiz diye.
1: evet işte dedi
0: Evet.
1: ki hayır bunu biz geliştirmedik. Biz sadece o algoritmaya öğrenmesini öğrettik. Aynı bir insan gibi bir tek öğrettik. Sonra öğrenmeyi öğrendi. Ve sonrasında nasıl gelişiyor bunu bilmiyoruz. Peki sonra çok daha enteresan başka bir soru daha sordu Bahar Üstad. O da şu. Peki bizim kadar zekiler mi? Yakın. Hani şu anda bugün için 4 yaştaki çocuğun zekasında. Ama bir sene içerisinde üniversiteyi bitirmiş bir insanın zekasında olacak. Sonraki sene bilmem doktora düzeyinde olacak gibi konuları açıkladıktan sonra. Peki o zaman biz insanlık olarak 4,5 milyon yıldır zeka piramidinin en tepesindeki olan varlıklarız. O yüzden dünyayı hani yönettik hayvanları, bitkileri ya da dünyayı yönetiyoruz diyelim. Şimdi ilk kez biz ikinci sıraya mı düşeceğiz şeklinde sordu. Bizden daha zeki bir varlık türü mü ortaya çıkıyor? Evet dedim. Yani biz ikinci sıraya düşüyoruz. Şimdi bunu düşündüğümde bana çok şey radikal bir söylem olarak geldi. Çok ciddi de bir söylem olarak geldi. Ve orada aklıma gelen ilk soru yani böyle bir background'dan gelen birisi olarak ya bir saniye bu yapay zeka bizden daha zeki oluyorsa o zeki de bir noktaya geçiyorsa o zaman yapay zeka suç işleyebilir mi? Ve sonra başlayan
0: Elon
1: yol
0: Musk'ın korkusu da bu mu üstad?
1: tamamen öyle. Zaten bu Profesör Jeffrey Hinton, Elon Musk ve onlar ve Profesör Jeffrey Hinton'ın bütün ekibi, onlar Google'da bu DeepMind'ı falan yaratıcılarıydı. Hepsi ayrıldılar. Elon Musk da OpenAI'dan o yüzden ayrıldı zaten ve Amerika Kongresi'ne ortaklaşa ve bildiri yayınladılar. Dediler ki çok tehlikeli bir noktaya gidiyor. İnsanlık da öyle, diğeri de öyle. Şimdi bu ondan sonra dünyada ikiye bölünen bir yapılar oluşmaya. Aslında ikiye değil. Bir gruplar oldu. İşte yapay zekayı kontrolün altına almak isteyen o işte AGI dediğimiz bir yapı vardır. Yapay genel zeka ya da artificial general intelligence denilen kavram. Herkes ona ulaşma aşamasında. Kim ona sahip olursa dünyayı ele geçirecek düşünceleri var. Şimdi tamam diyelim ki böyle bir konu var. Ama Jeffrey Hinton'ın orada altını çizdiği konular benim için o sıra dışı konular kafamda bu soruyu oluşturunca benim 11 aylık bir serüvenim başladı, bir yolculuğum başladı. Bu sorunun cevabını bulma yolculuğum. Hemen hemen 11 ay boyunca da Dünyada birçok araştırmayı inceledim, yapılan çalışmaları işte hem bu profesyon hem daha dünyadaki farklı farklı araştırmaları yaptıktan sonrasında geçtiğimiz Ekim-Kasım aylarıydı. Orada bir tanıdık birisiyle karşılaştım Bahri Üstad. O da neydi biliyor musunuz? Ya ben yıllarca cinayetlerinde peşinde koşarken psikopatlarla çok uğraşıyorduk. Yani doğal olarak yani psikopatlar karşımıza çok çıkardı. İnsan psikopatlardan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Bunlar bazen seri katil olur, bazen işte efendim normal bir psikopattır. İşte şiddet uygular, birisini öldürür, yaralar. Şimdi onların bir özelliği vardır ki onları tanımlayan konulardır psikopatlar. Psikopatın hiçbir zaman şeyi yoktur. Bir empati duygusu yoktur. Vicdan filtreleri yoktur. Merhameti yoktur. O duygusal bağ ve benzeri konuları olmaz. Şimdi bu
0: Etik
1: psikopatın genel
0: değerleri.
1: özellikleri. Evet.
0: Etik
1: Ama bak
0: değerleri.
1: bravo. Etik değerleri yoktur. Ama diğer taraftan baktığınızda da yapay zekanın bu 11 ay boyunca birçok sayıda dil modelini inceledim. Yani onlarla en dürüst halleriyle sohbet etme şansım oldu, öyle diyelim. Yapay zekanın kendi o dil modellerini sorduğum sorularda tam bir psikopat davranışları gösteriyor. Yani hiçbir şekilde duygusu yok, etik duygusu yok ya da her neyse işte bu empati duygusu yok, bir merhamet duymuyor, etmiyor. Çok belirgin derecede bir benzerlikler var ama bir tek fark vardı Bahri Üstad. O da neydi biliyor musunuz? İnsan psikopat sonuçta bir biyolojik varlıktı, hepimiz gibi. Üşüyor, hastalanıyor, karnı acıkıyor, şekeri çıkıyor, yüksek tansiyonu oluşuyor. Efendime söyleyeyim, egosu tavan yapıyor, kızıyor, nefret ediyor. Yani insan ve hata yapıyor. İşte
0: Seviyor,
1: bu,
0: seviyor.
1: evet, sevgi. Yani bu ama işte hata yapıyor, değil mi? Hata yapacak birçok aslında biyolojik varlık olarak yapısı var. Ama gel gelelim bizim öteki psikopat hiç hata yapmıyor. Benim endişelendiğim konu da bu oldu ya. Hiç hata yapmayan bir psikopatla karşı karşıyayız. İşte bu
0: Ve
1: da
0: siz buna rasyonel psikopat
1: aynen
0: diyorsunuz.
1: bravo. O yüzden de aslında o güne kadar, Ekim ayının sonuna kadar benim kitabımın adı tek şey belliydi. Yapay zeka suç işler mi? Ve o gün onun bu rasyonel yüzünü fark edince, rasyonel psikopat yüzünü fark edince adını kitabın Rasyonel Psikopat yaptım. Sonrasında zaten içinde yaptığım işte bütün araştırmalarımı olduğu gibi orada yayınlamaya çalıştım. Şimdi inşallah ikincisini yakında yayınlamayacağım kısmet olursa. Şimdi,
0: Şimdi
1: rasyonel psikopat böyle. Hayatımızın birçok yerinde bugün çocuklarımızın telefonlarının elinde, hepimizin telefonun elinde, diğer tarafında gibi gibi her noktada olduğunu söyleyebilirim.
0: Mesut Beyciğim, 30 Nisan Perşembe akşamı yaptığınız bir toplantı var. O toplantının tanıtımında ki sizden evvel programımızın birinci bölümünde onu söyledim. Teknoloji dünyayı hızla dönüştürürken suç mahallerinin sınırları da fiziksel dünyadan dijital evrene taşıyor.
1: Çok doğru.
0: Artık sadece sokaklardaki değil, veri tabanlarındaki ve algoritmaların ardındaki hesaplanmış karanlıkla da yüzleşmek zorundayız. Peki
1: Çok doğru.
0: failin bir kalp atışı, niyetinin ise bir vicdanı olmadığından adalet nasıl yerini bulacak diye sorarak bu toplantının cazibesini artıran bir tanıtım yapılmıştı. Hakikaten durum bu vehamette mi?
1: Bundan biraz daha fazla vehamette. Bakın böyle sanki şey gibi konuştuğuma bakmayın. Ben aslında çok pozitif her olaya yaklaşan bir insanım. Yine yaşadığım bütün hayat nedeniyle hiçbir şey beni kolay kolay endişelendirmez. O kadar yıllarını suçla ve güvenlikle geçirince. Ama ilk kez hayatımda endişelendiğimi söyleyebilirim Bahri Bey. Yani niye endişeleniyorum? Çünkü burada bir konu var. Yani bunu görmemek mümkün değil diyorum ya. Bu gelen devasa bir riski görmemek mümkün değil. Bir kere size şunu söyleyeyim. Az önceki o bahsettiğiniz tanımlamaları hani şu anda dinleyicilerimize de aktarmak adına söyleyeyim. Her gün dünyada kaç siber saldırı meydana geliyor biliyor musunuz? Çok teknik anlamda siber saldırı. Her 24 saatte. Hemen söyleyeyim size. 1,5 milyar. Bak her gün
0: Yedi
1: bir
0: milyar.
1: buçuk 1,5 milyar siber saldırı meydana geliyor teknik anlamda. Olabilir ama bu şu demek değil, unutmayın. 1,5 milyar siber saldırının arkasına 1,5 milyar hacker oturup da saldırı yapmıyor. 1,5 milyar siber saldırının yaklaşık olarak nereden baksanız bir yüzde işte 90 civarında olan miktarı kimler tarafından yapılıyor biliyor
0: Yapay
1: musunuz?
0: zeka.
1: Yapay zeka botları tarafından yapılıyor. O açıdan geldiğimiz noktalar o kadar farklı olaylara evrildi ki hukuk açısından çok kritik bir nokta gelişti mesela. Şimdi sizler hukukçusunuz. Bunu en iyi kesinlikle siz anlayacaksınız. Bu deepfake konusu. Deepfake yani şey, aldatma, derin aldatma. Bir hukukta şöyle bir ya da poliste şöyle bir konu vardı. Görmek artı duymak eşittir inanmak. Şimdi maalesef görmek artı duymak eşit değildir inanmak. Ne gördüklerimize ne de duyduklarımıza inanamıyoruz. O zaman delilin, hukukun en önemli konusu olan delilin güvenliğini, delilin inandırıcılığından nasıl emin olabileceğiz? İşte
0: Peki
1: bu
0: hocam.
1: hikayede bizim konumuz.
0: Evet, peki şimdi siz hukuk fakültesi bitirmediniz ama şimdi 9 yıl İstanbul gibi bir yerde cinayet büroda çalışmak, dedektiflik yapmak, araştırmalar yapmak, yazarlık yapmak, işte bu kolej ve akademi bunlar aslında sizin hukukla doğrudan ilgilendiğiniz, özellikle de suç hukukuyla doğrudan ilgilendiğiniz bir alanı da içeriyor. Ben mesela size şöyle bir soru sorsam. İşte canileri, hırsızları, psikopatları, küçük veya büyük suçluları işte mahkeme önüne çıkarıyoruz. Adil bir yargılama sonucunda kanunda belirtilen cezaları veriyoruz. Hapse atıyoruz veyahut da denetimli serbestlikle dışarı bırakıyoruz veya açık hapishanelere koyuyoruz veya para cezaları veriyoruz. Şimdi bu rasyonel psikopatların suç işlemesi halinde onları sizin bu araştırmalarınız çerçevesinde nasıl cezalandırabiliriz? Dinleyicilerimize bu soruyu birlikte seslendirelim diye düşündüm.
1: Çok güzel bir soru ve çok da ağır bir soru aslında. Çünkü dünyada şu anda yapay zeka ve başta otonom silahlar olmak üzere otonom araçlar ve diğer yani yapay zekanın kendi başına karar vererek yapmış olduğu eylemlerden dolayı şu anda mevcut hukukumuz hiçbir şeyi cezalandıramıyor. Örnek işte efendim biz yapay zekanın algoritmalarının ve işte robotun diyelim yaptığı bir olaydan dolayı onun işte algoritmalarını yazan yazılımcıyı mı suçlayacağız? Gidip ellerine kelepçe takacağız. Onun şirketini mi? Yoksa algoritmanın kendisini mi? Şimdi algoritmanın kendisine bir şey yapamazsın çünkü bir kişiliği yok malum biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki şey mi? Yazılımcı mı? Ama yazılımcı da diyor ki çok oldu çünkü bu olaylar da o yüzden söylüyorum.
0: Benim dışımda kendisi gelişiyor düşünüyor.
1: Tabii diyor ki daha kendi ben ona böyle bir şey yazmadım zaten. Ama az önce ne dedik başında? Zaten kendi kendine bir kara kutusu var ve bu olayları kendisi düşünerek kararlar veriyor ve kararlarını değiştirebiliyor. Peki şirket mi? Şirket diyor ki valla ben de bu amaçla yapmadım. Ben zaten altına yazıyorum. Şu andaki chatbotların altında hepsinde yazıyor. Diyor ki valla bunun verdiği kararlar şundan bundan ben sorumlu değilim. Bunu bilerek yani yanlış olabilir bilmem ne olur. O da hemen tüzel kişi olarak konunun dışarısında kalabiliyor. Şu anda geçen sene üstad
0: Mesut Beyciğim, bir
1: buyurun.
0: dakikamız kaldı. Aslında sizinle anlaşılıyor ki sizin de uygun gördüğünüz bir zamanda bu konuyu yeniden konuşacağız. Bir dakika
1: Memnuniyetle.
0: kaldı. Son olarak bu söylemek istediğiniz paragrafla beraber ne söylemek istersiniz onu söyleyelim. Bugünlük bunu kapatalım.
1: Tabii ki. Son olarak şunu söyleyeyim. Yapay zeka suç işler mi? Onunla benim görüşümü söyleyeyim bu noktada bu kadar araştırmalarından sonrasında diyelim. Yapay zeka normal bildiğimiz bugünkü konvansiyonel hukuk dünyada kurulmuş insanlardan oluşan hukuka göre tabii ki o klasik anlamda suç işlemez. Ama yapay zeka failini bildiğimiz artık faili belli olan bir suçlu. Yani kendisi bir fail, evet, eylemi bir suç. Ama kendisine bugünkü hukuk sistemimizde herhangi bir suçlama yapamıyoruz. Tabii ki bunlar değişecek. Belki işte 2014'ten beri biliyorsunuz şey tartışılıyor. Avrupa Birliği'nde yapay zekaya kişilik verelim mi vermeye e-kişilik konusu tartışılıyor. Bir başka programda da zaten bunu da ve oradaki sonuçlarını, onun riskini de size daha detaylı anlatacağım. Yani sizin
0: Evet.
1: zamanı da almak yoksa konuşacak tabii ki çok şey
0: Evet.
1: var.
0: Evet.
1: Ama
0: Çok
1: burada
0: teşekkür ederim.
1: programın da bir akışı var tabii ki.
0: Evet.
1: Ama dinleyiciler merak ediyor. Zaten Rasyonel Psikopat'tan da okuyabilirler. Ama bunu daha detaylı bir şekilde yine dinleyicilerimize bir gün anlatırız.
0: Evet, kendisi cinayet büro dedektifliği yapmış, suç araştırmaları uzmanlığı yapmış, yazar ve kitapları var. Geleceğin suçları araştırmacısı, değerli bir araştırmacı, bence artık ciddi bir hoca, Rasyonel Psikopat'ın yazarı bugün hukuk güvenliği programımızda yapay zeka ve onunla ilgili çok ciddi bir alanı, ceza hukukunu ilgilendiren alanı konuştuk. Kendisine programa katıldığı için teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda hem kendileriyle buluşmak üzere hem de hukuk güvenliğinin başka bir programında buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyelim. Çok teşekkürler.
1: Sağ
0: Tekrar
1: ol.
0: hoşça kalın.
1: Ben de teşekkür ederim. Herkese selamlar, sevgiler sunarım.
0: Sağ ol.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
3: Ködüle müzik.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
5: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
6: Ya herkesin daha doğrusu farklı fikirleri var ve başka fikirleri de duyabileceği, yani fikir saflarının çok keskinleştiği şu günlerde bir sürü farklı fikri, farklı tarafı dinleyebileceğimiz bir radyonun olması çok önemli.
4: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Turgut Eli'ye teşekkür ederiz.

Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bugün stüdyo konuğumuz Oğur Kocager ile Algoritmalarla Düşünmek, Sosyal Bilimlerde Yapay Zeka Dönüşümü üzerine sohbet ediyoruz. Kocager, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans derecesini almasının ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi yani Mülkiye Uluslararası İlişkiler bölümlerinden çift anadolu derecesiyle mezun olmuştur. 2023 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları Programı'ndan yüksek lisans derecesini almış. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat Tarihi Programı'nda Sanat Tarihi ve Yapay Zeka Kesişimselliği başlıklı tez çalışmasını sürdürmektedir. Bilimsel araştırma ve iletişim alanlarında yapay zeka tekniklerinin kullanımı, veri odaklı analiz ve yeni medya sanatı ile ilgilenmektedir. Yeni şeylere meraklıdır. Hoş geldin sevgili Uğur.
1: Hoş bulduk Berna.
0: Şimdi hızlıca her zamanki olduğumuz gibi sorularımıza geçelim. Sanat tarihi ve yapay zeka kesişiminde akademik bir çalışmaya nasıl yöneldin? Evet, söz sende.
1: Teşekkürler önce ev sahipliğiniz için. Şöyle, ben sizin de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi bilgisayar mühendisiyim. Genç bir bilgisayar mühendisi olarak mezun olduktan sonra da bir hayat planı yapmaya başladım. Fakat böyle mühendislik fakültesinin son sınıflarında da aslında ilgimin sosyal bilimlere yakın olduğunu, sosyal bilimleriyle ilgili meseleleri merak ettiğimi fark ediyordum. Bu kapsamda ya hayatta ne yapabilirim diye araştırırken böyle radikal bir kararla yeni bir lisans programı okumaya ve sosyal bilimci olmaya karar verdim. Ama bilgisayar mühendisi de bir kere olmuş bulunmuştum. Dolayısıyla aslında hem sosyal bilimler eğitimimi alırken hem de daha sonrasındaki çalışma alanlarımı tespit ederken oradaki yetenek setimin zaman zaman işe yarayabileceğini keşfettim. Ve aslında bu macera sırasında yani Ankara Üniversitesi'ndeki lisans eğitimim, Galatasaray'daki master'ım sırasında birazcık da ben teknolojik dönüşümle toplumsal dönüşüm arasındaki mesafeyi ve ilişkiyi, bunun birbirlerini döngüsel olarak nasıl etkilediğini merak ettiğimi fark ediyorum. Bir de meraklı bir insanımdır. Sanata da özel bir ilgim vardı. Yüksek lisans tezimi bitirdikten sonra bu kesişimin izini sanat tarihinde sürebilir miyim dedim. Bu kapsamda biraz araştırmalar yapınca İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki sanat tarihi programının disiplinler arası nitelikte bir program olduğunu öğrendim. Çok tatlı bir ekibi var. Onlara gittim. Bir şey denemek istediğimi söyledim. Tabii sanat tarihçi değildim. Çok niş, spesifik bir alan. Onlar da sağ olsunlar bir alan açtılar. Ve bu kapsamda Doçent Doktor Ebru Yetişkin'le beraber şu an sanat tarihi ve yapay zeka kesişimselliği konulu tez çalışmamı yürütüyorum.
0: Çok güzel. Şimdi biraz daha derinleşeceğiz bu konuda. Şimdi dünya genelinde aslında sosyal bilimlerde yapay zeka kullanımı ve tartışmaları almış başında gidiyor bir durumda. Birazdan Türkiye'ye de geleceğiz ama sen dünyadaki gelişmeleri sosyal bilimler ve yapay zeka kullanımı üzerine nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya tabii şimdi ilk anda hepimizin bildiği bir şey var. Bu yapay zeka kullanımı ciddi bir şekilde yaygınlaşıyor. Bununla da ilgili aslında temel bir neden var. 2020'lerden sonra yapay zeka araçlarından bazılarının demokratikleşmeye başlaması. Yani son kullanıcı tarafından kullanılmaya başlanması. Fakat bütün bu tartışmaya girmeden önce ben dünyadaki, Türkiye'deki tartışmaları takip etmeye çalışırken gördüğüm bir şeyi düzeltmek, bir uyarıyı yapmak isterim. Yapay zeka aslında bilimsel bir disiplinin, bilimsel bir alanın adı. Dolayısıyla teknikleri, algoritmaları, modelleri çok uzun yıllardır, İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren çalışılan modelleri, matematiksel ve istatistiksel temelli yöntemleri olan bir alan. Dolayısıyla bu alanın adı aslında. Fakat bu demokratikleşmeyle beraber yapay zeka dediğimizde hem bir boş göstereni işaret ediyor gibi oluyoruz uzun bir süredir, hem de şemsiye bir kavramı. Çünkü aslında bir ürün olan bir dil modeline de yapay zeka demeye başladık ki yanlış değil. Bir makine öğrenmesi algoritmasına da yapay zeka demeye başladık. Bu noktada yapay zeka şunu yapar bunu yapamaz dünyada şöyle böyle diye tartışırken aslında biz bu şemsiye kavramının altındaki bir kavramı işaret ediyoruz. Dolayısıyla öncelikle burada bir anlam sorunu, bir doğru anlaşamama sorunu olduğunu tespit ediyorum, görüyorum. Bunu işaret etmek isterim. Şimdi bunu böyle kabul ettikten sonra yapay zeka ile ilgili tartışmalar dünyada nasıl ilerliyor? Tabii iki eksende ilerliyor. Pozitif ve negatif anlamda. Pozitif anlamda büyük verinin kullanımı, sosyal bilimler alanında araştırmanın hızlanması şu an dünyanın en çok dikkat çektiği iki önemli başlık. Ama bundan öte bir de şöyle bir başlık var. Mesela yapay zeka algoritmalarının insanın tespit edemeyeceği bir takım örüntüleri tespit edebilme potansiyeli. Bakın eder etmez demiyorum henüz ama bu edebilme potansiyeli ilgi çekici, dikkat çekici bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yani acaba biz bütün sosyoloji külliyatında, bütün sanat tarihi külliyatında bir şey yapmış olabilir miyiz? Bazı şeyleri kaçırmış olabilir miyiz şimdiye kadar? Ya da yeni bir okuma yapmaya olanağımız olabilir mi gibi sorular, heyecan verici sorular. Öte taraftan bu durumun bilginin üretimiyle ilgili, akademik bilginin üretimiyle ilgili doğayı değiştirdin. Yani temel ontolojik bir değişime neden olduğunu savunuyorum ben. Yani dolayısıyla yapay zekayı bilgi üretiminde bir araç olarak değil, bilgi üretiminin doğasını değiştiren, insanın bilme biçimini değiştiren yeni bir kopuşa neden olduğunu bilimsel bilgi paradigmasında düşünüyorum. Tam o noktada bunu biraz daha ileride açarız ama temel tartışmalar nasıl gidiyor? Dünya genelinde, sosyal bilimler alanında aslında 3 tane öne çıkan başlık olduğunu gözlemliyoruz. Birincisi epistemik başlıklar. Bu epistemik başlıklar, yani epistemik başlık altındaki sorgulamalar şöyle. Algoritmalar neyi bilgi kabul ediyorlar? Neyi içselleştiriyorlar? Neyi dışarıda bırakıyorlar? Yani epistemik olarak soru bu. İkincisi otorite kavramı. Yani acaba biz bir yapay zeka aracını, tekniğini kullandığımızda oluşturduğumuz çıktılar, ürettiğimiz bilgiler ile ilgili kararları kim veriyor? Burada bilim, teknoloji, toplum çalışmalarının da çok referans verdiği kara kutu, black box gibi kavramların içini bilmediğimiz algoritmalarda üretilen çıktıların kimler tarafından karar verildiği ilgili tartışmalar popüler. Bir üçüncüsü de şeffaflık. Yani aslında yapay zekanın ürettiği bilgiyi nasıl ürettiği ile ilgili bir açıklanabilirlik ihtiyacıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu noktada dünyada bu eksende süren tartışmaların bir de bazı somut çıktıları var. Mesela daha bugün gördüm ben çok önemli bir yayın evinden, dünya bütün akademisyenlerin bildiği bir yayın evinden sosyal bilimlerde makine öğrenmesi adlı bir kitap çıkmış. Bu kitap makine öğrenmesi yöntemlerini, yani yapay zekanın tekniklerinden birini, dikkatinizi çekerim, yapay zeka araçlarından birinin değil, yapay zekanın tekniklerinden birinin sosyal bilimlerde nasıl kullanıldığı, nasıl kullanılabileceği, ne gibi açılımlar yapabileceği ve uygulamalarını gösteriyor. Ayrıntılı inceleyemedim ama tabii bir taradım. Şimdi bu noktada sosyal bilimlerde yapay zeka tekniklerinin ben yakın bir zamanda sosyal bilimin yöntem setlerinden biri haline geleceğini düşünüyorum. Yani sosyal bilimcinin araştırmasında nicel, nitel yöntemlerinden birinin de bu ikisinin kesişiminde, karma metodun içerisinde bir yerlere makine öğrenmesi algoritmalarının, yapay sinir ağlarının yerleşeceğini ve bilimsel araştırmadaki yöntemlerinden biri haline geleceğini öngörebiliyorum ki nitekim böyle çalışmalar da var. Son olarak bazı başka somut şeyler de var. Mesela Stanford Üniversitesi'nde bir, yani seçilmiş örnekler, araştırma merkezi kurulmuş durumda. Human Centered AI isimli bu araştırma merkezi insan merkezli yapay zekanın nasıl olacağını tartışıyor. Ve bu araştırma merkezinin kadrosuna baktığımızda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından bilgisayar bilimlerine, matematiklerine uzanan disiplinler arası bir ekip. Yine Cornell Üniversitesi'nde topluluk merkezli yapay zeka, başka üniversitelerde açıklanabilirlik üzerine araştırma merkezleri ciddi araştırmalar yapıyorlar ve aslında birazdan ileride de gerekirse açarız ama bahsedeceğimiz üzere yapay zekanın insanlık durumunun daha iyi hale gelmesi için nasıl kullanılabileceği ile ilgili toplum temelli bir geliştirmenin, böyle bir geliştirmenin faydalarını hep birlikte arıyorlar. Yani sadece bilgisayar bilimcilerine, matematikçilere bırakmadan hep birlikte sosyal bilimcilerle beraber inşa edebileceğimiz bir teknoloji olabilir mi sorusunun peşindeler.
0: Belki biraz sonra zaten tartışacağız ama belki sadece teknolojiyi de indirgemeden, değil mi? Şimdi birazdan galiba oraya bir giriş yapacaksın. Peki biraz şimdi Türkiye'ye doğru gelelim. Şimdi Türkiye'ye en azından belki benim gözlemlerim olabilir. Lütfen yanlışsam da beni düzelt. Yapay zeka daha çok teknolojinin kullanımının, özellikle sosyal bilimler için kullanımının avantajları ve dezavantajları üzerine bir tartışma dönüyor Türkiye'de sanki. Ve yani yine Türkiye'de sosyal bilimlerde yapay zekaya dair bu iki farklı eğilim, yani avantaj ve dezavantajda bir eğilim yapay zeka kullanımının doğurduğu niteliksiz tırnak içinde üretimler, akademik üretimler, eşitsizlik, yarattığı eşitsizlik, akademik üretim üzerindeki kontrolü kaybetmek gibi riskler üzerinde duruyor bir tartışma eğilimi. Diğer eğilim ise yapay zeka kullanmanın, sosyal bilim çalışmalarında yapay zeka teknolojilerini kullanmanın hız, işte literatürde kaybolmamak gibi bir de sağladığı imkanlara odaklanıyor. Sonuçta bu tartışmalara nasıl yaklaşmamız gerekir? Yani sadece böyle bir avantaj, dezavantaj, olumlu, olumsuz. Yani sen bu Türkiye'deki, şimdi dünyaya bakmışsın, dünyadan Türkiye nasıl gözükürdü baksaydın?
1: Yani şöyle, Türkiye bir kere benim şimdiye kadar gözlemlediğim kadarıyla, sistematik bir araştırmam yok ama gündelik hayattan gözlemlediğim kadarıyla Türkiye özellikle teknolojik yenilikleri kullanma, deneme ve tartışma konusunda çok iştahlı bir ülke. Yani yeni bir elektronik cihaz çıksın, yeni bir teknoloji çıksın, yeni bir teknolojik yöntem belirsin, Türkiye'de bunu hızlıca kullansın, tartışsın ve canını çıkarıncaya kadar bunu yorsun gibi bir durum var tabii. Türkiye'de de ciddiyetle tartışılıyor. Bir tatlı anı anlatmak isterim. Geçen sene bir akademik toplantıda yapay zekanın sanat üretiminde kullanımı ile ilgili bir bildiri sunuyordum. Tabii oturumdaki herkes yapay zeka odaklı şeyler sunuyorlar. Kesişimin oradan olduğu bir konferanstı. Böyle sunum yapılırken bir hocamız dinleyiciler arasından söz dalmadan heyecanlandığı için yapay zeka nitel araştırma yapabilir mi? Yapamaz tabii ki falan gibi bir tepki gösterdi. Ya şimdi ben de yapar da demek istedim çünkü yaptığını da düşünmüyorum ama yapamaz diye kestirip atmamak gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi bakınca özellikle sosyal medyada bu aralar çok fazla bu konu tartışılıyor akademisyenler arasında. Yapay zekaya literatür tarattım ve harika oldu. Yapay zeka literatür tarayamaz çünkü konulu tartışmalar çok ilerliyor. Aslında tabii bu iki eğilimde haklı. İki eğilimin de haklılık payı var. Bir tanesi sizin de işaret ettiğiniz üzere niteliksiz üretime, akademik emeğin görmezden gelinmesine vesaireye referans veriyor. Bir kısım insanda bunların belli bir hız kattığı, literatür içerisinde dediğiniz gibi kaybolmayı engellediği ya da yani sahada yapılmış görüşmelerin deşifresini, nitel olarak analizini, etiketlenmesini hızlandırdığını, kolaylaştırdığı gibi yöntemler söylüyor. Bakın bu noktada yine çok önemli bir şey var. Burada bahsedilen her şey, aslında yapay zeka diye tartışılan her şey bir dil modeli ürünü. Aslında bir dil modeli ürününün
0: adını vermiyoruz şu anda.
1: Evet, adını vermiyoruz ama evet. Herkesin anladığı ya da tahmin ettiği bir dil modeli ürününün bunu yapıp yapamayacağını tartışıyorlar. Oysa yapay zeka büyük bir alan, altında teknikleri var. Onun için hep yapay zeka teknikleri ve araçları diye diyorum. Bu tekniklerle geliştirilmiş bir takım araçlar var. Bu araçlardan bir tanesi doğal dil işleme ile ilgili olan bilgisayar bilimlerinden bir tanesi büyük dil modeli. Bu dil modeli de demokratikleştiği için yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ve yine dikkatinizi çekerim, bu bir ticari ürün. Dolayısıyla biz bir ticari ürünün bunu yapıp yapamadığını, bizim yaptığımız işlerin bir kısmını yapıp yapamayacağını tartışıyoruz. Ama aslında bu tartışmanın bu ikilik içinde, bu zıtlık içerisinde yürümesi çok makul değil. Çünkü bana göre bu yapay zekanın neyi yapıp neyi yapamayacağı, herhangi bir teknolojik gelişmenin, teknolojik aracın neyi yapıp neyi yapamayacağı tartışması değil. Bu bir bilgi ve sorumluluk tartışması. Yani yaptıklarımızı, bilgi üretimimizi sosyal bilimler açısından konuşursak nasıl yaptığımız ve bunun sorumluluğunu nasıl üstlendiğimizle ilgili bir tartışma. Mesela bu noktada aslında biraz dikkatlerimizi şuraya da kaydırmak faydalı olabilir. Biz işimizi bu araç, bu bahsettiğimiz yapay zeka aracı demokratikleşip kullanımımıza açılmadan önce nasıl yapıyorduk ve nereye indirgemiştik ki bugün bu aracın bunu yapıp yapmayacağını tartışıyoruz. Yani söz gelimi gazetecilik mesleğini bir bilgisayar ekranından bir arayüze bir takım metinleri girmek olarak formüle etmeye başlamışsanız, akademik üretimi aslında bir takım literatürde yapılmış şeyleri alt alta yazmak, metinler aracılığıyla alt alta yazmak olarak yapılandırıp sonuçlandırmışsanız, yani bunlar bugüne kadar geçer akça haline, geçer iş haline gelmişse, bunu bugün bu model yapamıyorsa da yarın başka bir teknolojik aracın yapması olası. Aslında birazcık da bu iş yapış biçimlerimizi, bu üretim, yani akademik üretim, sosyal bilimler alanında ve bu bilginin anlamı üzerine düşünmemizi de sağlayacak bir gelişme yaşanıyor. O yönden önemli bir momentte olduğumuzu düşünüyorum. Ama bir taraftan da bu bir teknolojinin gelip sosyal bilimler alanında kullanılması gibi tek yönlü bir ilişki değil ve böyle anlaşılamaz. Yani aslında bu teknoloji odaklı, teknoloji indirgemeci bir bakış açısı oluyor. Dolayısıyla tartışmayı sosyal bilimler yapay zekayı nasıl, yapay zeka sosyal bilimleri nasıl bir arada şekillendirebilir, nereye konumlanabilir, konumlandığı yerde nasıl bir işlev görebilir üzerinden daha bütüncül tartışmak mümkün. Yani Türkiye'de mesela bu bilim teknoloji toplum çalışmaları, mesela STS Türkiye gibi bir ekip var ve bilim teknoloji toplum çalışmalarını yapıyor.
0: Sen de üyesisin.
1: Evet, ben de üyesiyim. Bu tartışmaları buradan yapmayı daha çok önemsiyor. Ve teknolojinin toplumsal inşasına referans vermeyi tercih ediyor. Buralardan bakmak bize yeni açılımlar sağlayabilir gibi düşünüyorum. Bir de tekrar şu noktayı da söylemek isterim. Aslında bir taraftan da biz bu tartışmayı yaparken bu yapar yapamadız dediğimiz şeyleri yapmaya başlıyor bu teknolojik aletler. Yani bilgisayarın demokratikleşmesi, internetin yaygınlaşmasıyla beraber de aslında bu tartışmaların hepsini yaptık. Ama bir taraftan da bu tartışmaları yaparken, yani literatür tarar mı sorusuna dair bir tartışma yürütürken literatürü onun desteğiyle tartışmaya da devam ediyoruz. Fakat şunun da dikkatini çekmemiz lazım. Mesela sanat tarihi alandan örnek verirsem, ilk ben zaten bu alanı da çalışmaya başladığımda böyle bir örnek makale görmüştüm. Yani işte literatürü dağınık bir şekilde keşif amaçlı tarıyorum. İşte 9000 resimden oluşan bir veri setini bir yapay zeka modeline input olarak verdik ve o resimlerin hangisini barok, hangisini rokoko biçiminde olduğuna dair bir ayrım yaptı. Sonuç bölümünde de bir rapor makalesiydi bu. Yani sanat tarihçiye artık gerek var mı ya yaklaşan bir tınlama hissediliyordu. Ben de böyle biraz sinirlendim. Yani sanat tarihçinin tek işi bunları biçimsel bir şekilde barok veya rokoko olarak gruplamak mı demiştim, ama daha ileri gidersek aslında yapay zekanın yaptığı bu sınıflandırmayı kim formüle etmiştir? Yani barok ve rokoko kavramlarını kim inşa etmiştir? Hangi biçimsel özelliklerin baroğa, hangi biçimsel özelliklerin rokokoya ait olduğunu kim yapmıştır? Sanat tarihçiler yapmıştır. Yani bu insanlığın çok uzun zamandır ürettiği kümülatif veriden, kolektif veriden öğrenen sistemler aslında verili olan kategorileri, sınıfları, modelleri işlememektedir. Dolayısıyla da yani aslında sorunun sanat tarihi bir takım tablolar, sanat tarihindeki bir takım tabloları yapay zeka biçimsel olarak analiz edebilir mi, edemez mi ikiliğinden çıkıp, yani bunun daha bütünsel bir şekilde değerlendirilmesi ve bunun nereye oturacağı, nereye oturmayacağı ile ilgili bir tartışma yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine somut örneklere de gelirsek Türkiye'de tabii, bir taraftan da şöyle bir durum var. Türkiye'de bunlar yaygın bir şekilde tartışılırken kurumsal bir ilerleme de görülmüyor. Üniversiteler, Yüksek Öğretim Kurumu, ÖSYM gibi kurumlar hızlıca bazı yönergeler yazdılar. Bu konuda iyi bir ilerleme var. Fakat bir taraftan da az önce bahsettiğim gibi Stanford'dakine benzer, Cornell'dakine benzer çalışma toplulukları, enstitüler, kurumlar, kurumsal yapılar oluşmuyor. Dolayısıyla da biz çoğu zaman ya bilgisayar bilimcilerin, matematikçilerin, istatistikçilerin tek elindeki bir tartışmayı ya da sosyal bilimcilerin az önce işaret ettiğim gibi bir ürün üzerinden, ticari bir ürün üzerinden yürüttükleri yapar yapamaz tartışmasını görüyoruz. Oysa bütünsel bir tartışma yapacak kurumları inşa edemiyoruz. Fakat buna rağmen yine birazcık kurumsal gelişimler var. Koç Üniversitesi'nde bir hesaplamalı sosyal bilimler bölümü var. Doğrudan bu konuyla ilgili olmasa da kaçınılmaz olarak yapay zekanın sosyal bilimlerde kullanımını çalışıyorlar. Marmara'da iyi bir ekip var uzaktan gördüğüm kadarıyla. Dijital Beşeri Bilimler Merkezi yapay zekayı da kaçınılmaz olarak kullanıyor. Ve Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü şu an Yüksek Öğretim Kurumu ile beraber aslında bu hem tekniklerin hem de araçların öğretildiği farklı eğitim programları da yürütüyor. Bunlar dışında da ama yapay zekayı merkezine alıp acaba nasıl olmalı, yapar mı yapmaz mı, ne yapar sorusunu ciddiyetle tartışan az sayıda ekip, topluluk görüyoruz. Ama sosyal medyada dediğiniz gibi olur da olmaz da tartışması yoğun bir şekilde ilerliyor. Ya Türkiye'de de biraz durum böyle. Ama en azından şunu da söylemek lazım. Ciddi yayınlar yok. Az sayıda makale var. Textbook anlamına gelecek kitaplar yok. Bunları da yapmamız, geliştirmemiz lazım.
0: Etik boyutu da yok.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Yani daha şimdi zaten nereye koyacağımızı tartışamadığımız için,
0: evet, değil mi?
1: Ne gibi etik sorunlar çıkarıyor ya da gelemedik. Tabii şöyle, haklarını yemeyeyim, yani bunu nitelikli bir şekilde tartışan, ilgilenen akademisyenler var. Fakat yani
0: sayıları
1: birazcık
0: az, sayıları şu anda az, Türkiye'de.
1: Kayıkçı tartışması gibi, hı-hı, ilerliyor şu anda.
0: Evet, peki aklımda başka bir sürü soru var ama zaman da hızlı bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki dönemde yapay zeka ve sosyal bilim arasındaki ilişkinin nasıl bir yere evrileceğini düşünüyorsun?
1: Ya şöyle, en başta dediğim gibi ben yapay zeka ile beraber sosyal bilimler, yani aslında bütün bilimsel alanda insanın bilme biçiminde bir değişiklik ortaya çıkacağını düşünüyorum. Nitekim erken çalışmalar bu kadar komple bir değerlendirme olmasa da insanın bilgiye erişme ve bilgiyi kullanması ile ilgili yapay zeka araçları kullananlara ve kullanmayanlara göre farklılaşmalar oluştuğunu tespit ediyorlar. Ama ben daha da uzun ve orta vadede her teknolojinin, meydana gelen her teknolojinin gerek insanın hayatında gerekse de toplumsal yaşamda neden olduğu dönüşümlere benzer bir şekilde bizi yeni bir evreye, yeni bir bilme biçimine, dikkatinizi çekerim, olumlu ya da olumsuz bir bilme biçiminden bahsediyorum ama yeni, farklı bir bilme biçimine ve bilme biçimlerimizde bir kopuşa neden olacağını düşünüyorum. Tabi bunlar bir takım da spekülasyonlar, yani spekülatif yanıtlar. Dolayısıyla yapay zekanın az önce işaret ettiğim üzere, yani sadece yapay zeka geldi ve bizim var olan sosyal bilim disiplinlerimize eklemlendi gibi bir durum olmadığını, dolayısıyla da bunun sadece araçsal, yöntemsel bir gelişme değil, epistemolojik bir mesele olduğunu, öyle ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda yakın zamanda giderek artarak, popülerleşerek, sonra da o popülerlik düşse de yerli yerine oturarak bir insan yapay zeka işbirliğinin sosyal bilim araştırmalarında yeni yöntemlere neden olacağını düşünüyorum. Büyük verinin kullanımı da mesela erken dönemde eleştirilmişti ama bize yeni bilme biçimleri getirdi yapay zeka kadar kökten olması da. Tabii şunu da söylüyorum. Gerek büyük veri gerek yapay zeka teknikleri bir takım yeni olanaklar sağlarken bir takım başka şeyleri de ıskalar. Dolayısıyla var olan paradigmaların, anlayışların üzerine değil, onları genişleterek, zenginleştirerek gelecek bir yenilikten bahsediyoruz. Bu durumda uyarılması gereken, aslında literatürde de yaygın bir şekilde uyarılan birkaç husus var. Onlardan bir tanesi epistemik asimetri ve bu epistemik asimetrinin yaratabileceği sorunlar. Başka sorunlar da var. Ancak bu epistemik asimetri meselesi oldukça önemli. Çünkü
0: biraz açar mısın?
1: Tam bundan bahsedeceğim ben de. 90'larda Castells, Manuel Castells, A toplumunu yazdığında galiba hatırladığım kadarıyla şöyle bir benzetim kuruyor. İnternet kablo altyapısını internet otoyollarına benzetiyor ve bu internet otoyollarının kavşağının batılı ülkelerde olduğunu söylüyor. Şimdi bugün buna benzer bir şekilde dünyanın her tarafından erişilebilen yapay zeka araçlarında yeni bilgiler üretiliyor ve bu üretilen bilgiler dünyanın belirli merkezlerinde depolanıyor ve yeniden onlardan bilgi üretmenin olanağı sağlanıyor. Dolayısıyla biz çoğu zaman, yani sorumlu kullanımı ile ilgili tartışmalara bu programın konusu olmadığı için girmiyorum ama yazdığımız bir makaleyi, makalenin kendisini değilse bile biraz daha sorumlu kullanıyorsak, makalemizin tartışmasını daha göndermek istediğimiz yayın evine, dergiye göndermeden önce bu sistemlere yüklüyoruz. Yani burada böyle komplovari verilerimizi işliyorlar, çalıyorlar gibi bir şey demek istiyorum ama bir taraftan evet, bu sistemi besleyen veriyi üretiyoruz. Dolayısıyla da tıpkı Castells'in internet otobanları kavşağına benzetir şekilde bir veri ambarları, veri yığınları oluşuyor dünyanın belli yerlerinde ve bunun uzun ve orta vadede bir bilgi asimetresine neden olma ihtimali eskisinden daha yüksek. Yani var olan asimetrileri eleştirirken bir taraftan da yeniden üretiyor olma ihtimalimiz de yüksek. Şimdi bu durumda bizim mevcut durumumuzu ve düşünme biçimimizi bir değiştirmemiz gerekiyor gibi duruyor. Çünkü aslında az önce biraz eleştirir gibi dolduğumuz Türkiye'deki ve dünyadaki bütün tartışmalar takip edebildiğim kadarıyla çeşitli boyutlarda yapılıyor. Mesela yapay zeka araçlarıyla gençler ne yapıyor? Hangi ihtiyaçlarını karşılıyorlar? Üretilen bilginin cinsiyetçi olup olmadığı, postkolonyal bir bakış açısıyla üretilip üretilmediği,
0: Irkçılık.
1: Yani bütün kesişimlerde yer alabilecek, aslında sosyal teorinin bütün konusu olan her şeyin tekrar sorgulandığı bir uygulama alanı görüyoruz. Şimdi bütün bunları soruyoruz ama bunlar sosyal bilimlerin konu ve kesinlikle çok nitelikli bir bilgi üretimine neden oluyor dünyada. Hemen bir başka aksta da şu tartışmaların hızla ilerlediğini görüyoruz. Yani bu yapay zeka araçları nasıl bir ekonomik potansiyel taşıyorlar? Dünyadaki ekonomik asimetriyi nasıl etkileyecekler? Mesela ben şöyle rapor gördüm. Türkiye'nin ekonomik gelişmesine nasıl katkı sağlayabilir? Bu da ayrı tartışılıyor. Oysa tekrar anımsatıyorum. bizim çoğu zaman yapay zeka diye işaret ettiğimiz şeyler birer ticari ürün ve biz bu ticari ürünleri kullanarak az önce bahsettiğimiz bütün o epistemolojik kullanımları, yöntemleri vesaireleri gelişmesine neden oluyoruz. Dolayısıyla bunun ekonomisiyle politikasını ayrı ayrı tartışmaya devam etmek bizi şimdiye kadar yaptığımız hataları yinelemeye sevk edebilir. Oysa bunun ekonomi politik olarak değerlendirilmesi bir sistem sorunu olarak, yani yapay zeka verili bir araç olarak geldi ve ne yapıyordan çok bu genel olarak bu sistem bizi nereye doğru götürüyor sorusunun daha doğru ve tatmin edici olacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Peki son bir cümlen var mı dinleyicilerimiz için?
1: Yani teknolojik gelişmeleri, bugün yapay zekayı, yarın başka bir şeyi endişeyle ve korkuyla değil, iyimser bir ruh haliyle karşılayıp insanlığın faydasına kullanmak her zaman mümkün.
0: Peki, Uğur Kocager'le birlikteydik bugün. Çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. Umarım senin için de öyle olmuştur.
1: Kesinlikle, ben çok teşekkür ederim.
0: Ve bir programın daha sonuna gelirken bugünkü programımızı ve bundan önceki programlarımızı Apaçık Radyo web sitemizdeki podcast arşivinden ve Apaçık Radyo'nun mobil uygulamasından ve muhtelif platformlardan dinleyebilirsiniz. Ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şefik İdem'e teşekkür ederiz.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: İyi akşamlar, ben Ozan Ertürk. İyi akşamlar, ben Ozan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Dünyanın Cazı'ndasınız.

0: Bir parça çalacağım. Hemen Beatable'ı tabii tekrar hatırlatmak için Home isimli bir önceki albümden bugün arka arkaya 5 tane parça çalacağım. Beatable aslında 2001 yılında çıkardığı o Home isimli albümden önce bir sürü toplama albüme parçalar gönderdi. Bir sürü canlı performans yaptı. Buge Veseltoft'la beraber çalıştık ki hem Şak'ın hem benim sıklıkla çaldığım bir isim. Bugün de Buge Veseltoft'tan birkaç tane değil bir tane parça çalacağım. Beatable zaten onun keşfi olan bir kadın vokal. Aynı zamanda gerçek ismi Modera Winley ismini taşıyor. İsveç'ten o da Sweet Jazz Trio gibi. Dediğim gibi Home'dan bugün dinleyeceğimiz ilk parça Lose and Win.
1: Don't squeeze the fruit. Don't seize the flower. Don't spoil the seeds. Don't squeeze the fruit. Don't hide your needs. Go sing your pain. But spread your wings. Don't squeeze the fruit. And drink go the spring. Go sing your pain. But spread your wings. Go share your gain. Don't seize the flower. So eat don't the fruit. Seize, don't spoil the seeds. Admire the flower. Then plant the seeds. Sing your pain. Fulfill your needs. Fulfill your needs. Fulfill your needs.

0: Lose and Win Home isimli albümden Be The Well'den dinlediğimiz parçaydı. Ben Ozan Ertürk. Dünyanın cazında Cuma'ya özel New Jazz, daha down tempo jazz çalıyoruz. Jack'la beraber bir artık yavaş yavaş gelenek haline geliyor. Hafta içinden farklı olarak. Be The Well'ın Home albümüyle devam edeceğiz. Aslında bu albümün Home olmasının Be The Well içinde bir anlamı var. Çünkü bu albümün aslında miksajı hariç bütün her şeyi kendi evinde yapmış. Bugge Veseltoft da onun evine gidip beraber İsveç'teki evinde çalışmışlar. Daha sonra stüdyoda mastering için kısa bir süre vakit harcadıktan sonra albüm hemen çıkmış ve çok büyük bir ticari başarı elde etmiş. Daha sonra tekrar stüdyoya girip Chewbacca Pig isimli bir albümde çalışmaya başlamışlar. Fakat albümde sadece Be The Well'ın hoşuna giden kendi yapmasına rağmen 3 parça olmuş. Bu yüzden albümü yayınlamayı vazgeçmişler ve 2003 yılından beri bu yeni çıkaracağı, 2005 yılında çıkaracağı albüm üzerinde çalışıyor. Tahmin ediyorum 2 hafta içinde elimde olur. O Closure isimli albümden de birçok parça çalacağım. Be The Well'ın Home isimli albümden devam ediyoruz ve sıradaki dinleyeceğimiz parça Consolatory Dance.
1: Forgotten one thing. You've forgotten one thing.

Consolatory Dance Home isimli Bidwell albümünden dinledik. Dediğim gibi bu parça tamamen Bidwell'in evindeki Macintosh bilgisayarından çıkma bir albüm. Hem sözleri kendisi yazmış, hem aranjmanlığını kendisi üstlenmiş Göve Seltoft'la beraber, hem gitar ve vibrafon hariç bütün enstrümanları kendi evinde yapmış. Gitar ve vibrafonlar da Göve Seltoft'un evinde yapılmış. Aslında tamamen bir ev albümü diyebiliriz. Sırada Home'dan bir parça daha var. Game isimli bir parça. Bidwell'in albümdeki tek bestesini yapmadığı parça. Bence albümdeki en güzel parçalardan biri ama Bidwell'de en az bunun kadar bir sürü güzel parça yapmış. Şöyle bir internet sitesinden tur günlerine baktım. Ayın 26'sında 26 Mayıs 2005'te Göve Seltoft'la beraber kendisi İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da onları canlı izleme fırsatına erişmiştim ama ne yazık ki 2006'da tur günlerinde İstanbul gözükmüyor yeni albümünde. Herhalde 2007'de belki yaparsa, İstanbul'a gelirse dinleme şansını tekrar bulabiliriz. Sıradaki parça Game.

Game dinlediğimiz parçaydı Home albümün Be The Bell'den. Bu Game albüm çıkmadan hemen önce yayınlanan bir single. Bu Game single'ından yine albüm çıkmadan yayınlanan ikinci bir single da var. Onunla devam edeceğiz programa. Ghosts.

Ghost dinlediğimiz hem Home'dan Game'den sonra çıkan single hem de Home albümünün açılış parçası Be The Bell'den dinledik. Sırada Be The Bell'ın Home albümünün son parçası var, yine Good Way isimli parça. Bugge Veseltoft'un evinde yapılmış ağırlıklı olan bir parça. Dediğim gibi albümdeki aslında gitar ve vibrafonlar hariç ve birkaç parçadaki gerçek davul hariç bütün albüm Be The Bell'ın kendi evindeki odasında Macintosh bilgisayarında yapılmış. Fakat bu parça tamamen Bugge Veseltoft'un evine gidildiğinde doğaçlama bir şekilde gelişmiş ve Be The Bell'da son anda Bugge Veseltoft'un albüme koymaya karar verdikleri parça yine Good Way.

In a Good Way isimli parça dinledik. Home isimli albümden Billy Bell'den. Bugünlük Billy Bell parkurunun sonuna geldik. Sırada hiç yapmadığım bir şey yapıp iki hafta önce çaldığım bir sanatçının tekrar aynı parçasını çalacağım. Çünkü o zaman fazla anlaşılmamış. Aynı zamanda çok bir kez daha dinlemek isteyenler oldu. Saint Private'dan bahsediyorum. O zamanlar çalarken, ya daha doğrusu iki hafta önce çalarken Voldek isimli sanatçının keşfi olduğunu söylemiştim. Zaten o programı Voldek'e adamıştım ve 3 CD'sinden neredeyse bütün sevdiğim parçaları çalmıştım. Şimdi Voldek'in beraber çalıştı ama onun bulduğu, tıpkı bu Gebe Seltoft'un Billy Bell'i bulduğu gibi, Voldek'in bulduğu isim Saint Private ismini taşıyan Riviera isimli albümden çalacağım parça benim albümde en sevdiğim parça Panam 009.

94.9 Açık Radyo'da ben Ozan Ertürk. Dünyanın Cazı'nın Cuma'ya özel hafta sonu hazırlık New Jazz programını dinliyorsunuz. Dinlediğimiz parça Panam 009 isimli parçaydı. Riviera albümden geldi. Bu albümde elektrik basta Rüdiger Kostrom var. Philip Mossbrugger akustik basta. Davullarda Cheyenne Fatih var. Philip Phillips vibrafonlarda ve The Flute'de ise, daha doğrusu flüt enstrümanı ise Stony var. Albümün bütün aranjmanını ve bestelerini aslında Voldek yapmış. Birkaç parça da Saint Pilot'un kendisine ait dinlediğimiz vokal. Sırada Cold Cut var. Daha önce Cold Cut'tan sıklıkla parçalar çalıyordum. Bugün çalacağım parça aslında bir jazz standardı kabul edebilecek bir parçayla aynı isim taşıyor ama onunla pek bir alakası yok. Autumn Leaves birçok farklı şekilde yorumlanmış. Aslında Cold Cut'ın Autumn Leaves için yaptığı bir yorum da var fakat bu parça değil. 2001 yılında çıkardıkları bir albümden bir parça bu. 1986'da kurulmuş bir grup Cold Cut. DJ Jonathan ve Matt Black'ten oluşuyorlar. İki kişiler aslında ama daha sonra 2003 yılında isimlerine DJ aralarına DJ Shadow da katılıyor ve 2005 yılında bir ay sonra yeni bir albümler çıkacak. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Autumn Leaves isimli single'dan çalacağım parçayı. Autumn Leaves.

Bu Gebeseltov çalacağım birazdan ama az önce dinlediğimiz parça Autumn Leaves isimli parçaydı. Single'dan çaldım. Single'ında 4 tane farklı remix'i var Autumn Leaves'in. Cold Cut'tan geldi. Ninja Tune'un para makinesi diyebileceğimiz gruplarından bir tanesi Cold Cut. Sırada programın son parçası var. Aslında en heyecanla bu parçayı bekliyordum. Bidibel'i keşfeden isim bu Gebeseltov. Onu da kendisini de İstanbul'da canlı dinleme fırsatına erişmiştim. Gerçekten çok başarılı bir isim. Özellikle müziksel geçmişinden dolayı, eğitimini aldığından dolayı çok farklı bir canlı performansı var. Kendisi keyboard çalıyor ama kesinlikle bütün sahneye hakim bir isim. Bu Gebeseltov'un aslında çalacağım bir parçası herhalde bugünün en hareketli parçası olacak. Fazla elektronik ama benim çok sevdiğim bir parça. Daha önce bir kere yanılmıyorsam Jack çalmıştı ama şimdi ben de aynı parçayı çalacağım. Yine single'dan gelecek. Aslında parçanın ismi GUBNUF yani Gubnuf. Dediğim gibi programın son parçası. İyi akşamlar.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şefik İdem'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
9: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
10: Desteği için apaçık radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. Gezegenin Geleceği programına bir kez daha hoş geldiniz. Bu akşam gündemimizi önce uluslararası haberlerle açıyoruz. Ardından yurt içine geçiyoruz. Çünkü küresel ile yerel arasındaki bağ hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Sırasıyla ele alacağımız konular Orta Doğu'daki çatışmanın enerji piyasalarına beklenmedik yansımaları, güneş enerjisinin tarihi rekoru, Türkiye'nin yanan ormanları, Bodrum kıyılarındaki deniz çayırlarına yönelik tehditler, Kastamonu, Tosya'daki maden ruhsatı tartışması ve Sivas'taki biyogaz tesisinin çevre kirliliği iddiaları. Hazırsanız hemen başlayalım, zaman kaybetmeden. İlk durağımız küresel enerji sahnesi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 2 ay geçti. Bu çatışma petrol ve doğalgaz arzını ciddi biçimde sarstı. Bazı ülkeler kısıtlı dağıtıma geçerken diğerleri tüketici fiyat artışlarından korumak için sübvansiyonlar ve vergi indirimlerini devreye soktu. Ancak krizin şaşırtıcı bir sonucu daha ortaya çıktı. Pek çok ülke düşük karbona geçişi hızlandırdı. Avrupa'da çatı güneş enerjisi sistemlerine olan talep fırlayışa geçerken Pakistan'da elektrikli araç satışlarında bir sıçrama yaşandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping enerji güvenliği için yeni bir ulusal enerji sisteminin inşasını hızlandırma çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Steele ise fosil yakıtlara bağımlılığı sürdürmek isteyenlerin istemeden de olsa yenilenebilir enerji patlamasına ivme kazandırdığını vurguladı. Uluslararası haberlerimizle devam ediyoruz. Bu kez müjdeli bir gelişme var. Küresel Güneş Enerjisi Konseyi üst yöneticisi Sonia Dunlop, 2025 yılında küresel elektrik talebindeki net artışın %75'inin tek başına güneş enerjisinden karşılandığını açıkladı. Bu çarpıcı rakam, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm LNG ihracatına eşdeğer büyüklükte bir enerji miktarına karşılık geliyor. Dunlop, son 10 yılda kurulum hızının muazzam bir olağanüstü ölçüde arttığını, geçen yıl bir kez daha rekor kırıldığını belirtti. Önümüzdeki dönemde de bu büyümenin süreceğini vurgulayan Dunlop, güneş enerjisinin artık bir ümit ya da slogan değil, somut, ölçülebilir ve sürekli büyüyen bir küresel gerçeklik olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ormanlarına geçiyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, yangın riskinin en yüksek olduğu Mayıs ayına girilmesiyle birlikte iktidarı sert ve belgelenmiş bir uyarıyla karşıladı. Rızvanoğlu, son 6 yılda yanan orman alanlarının tam 7 kat arttığını, yıllık ortalamanın 50 bin hektara dayandığını somut rakamlarla ortaya koydu. Bu tablonun yalnızca iklim değişikliğiyle açıklanamayacağını da vurgulayan Rızvanoğlu, Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin sistematik olarak düşürüldüğüne ve ormanların maden projeleriyle parçalandığına dikkat çekti. Lise öğrencilerinin dahil edildiği gönüllülük sistemine sorumsuzluk olarak niteleyen Rızvanoğlu, iktidarın orman korumak yerine rant mantığıyla yönettiğini ifade ederek, yangının ancak aktif politikalar ve yeterli kaynak ayırılarak ancak önlenebileceğini hatırlattı. Akdeniz'in derinliklerine iniyoruz. Eko Miras Derneği kurucusu, deniz biyoloğu Dr. Mert Gökalp, Bodrum kıyılarında yürütülen bilimsel çalışmaların bölgedeki ekosistemin en kırılgan bir dengede olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı. Deniz çayırları üzerinde yoğunlaşan bu araştırmalar sualtı dünyasının gizli ama kritik kahramanlarına dikkat çekiyor. Karbon depolayan, suyu temizleyen ve binlerce canlıya barınak sağlayan bu bitkiler bugün ciddi bir baskı altında. Gökalp, Akdeniz'in en değerli ama en az bilinen ekosistemlerinden olan bu türlerin hızla gerilediğini belirledi. Project Posidonia ile bilimsel verileri net biçimde ortaya koyan ekip, şimdi Green Rangers projesiyle sahada çözüm üretmeye odaklanmış durumda. Bu artık yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda doğrudan. Bu artık yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda doğrudan bir sorumluluk

Can, Çevre Müdürlüğü'ne 6 sayfalık dilekçe sunduklarını belirtti. MHP'li belediye başkanı ise sürecin yalnızca sondaj ve arama aşamasında olduğunu, provokatif söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini savundu. Tartışma giderek büyümeye ve derinleşmeye devam ediyor. Programımızın son haberi Sivas'tan. Şarkışla ilçesinde faaliyet gösteren biyogaz tesisi çevreye bıraktığı atıklar nedeniyle gündemin odağında. Normalde biyogaz tesisleri atıkları bertaraf eder. Ama CHP milletvekili Ulaş Karasu tesisin çevre kirliliğine yol açtığı yönündeki şikayetlerini meclis gündemine taşıdı ve yetkilileri kapsamlı bir açıklama yapmaya davet etti. Günlük 400 ton hayvansal atık işleyen ve bu tesisin faaliyetlerinin çevredeki verimli tarım arazileri ve su kaynaklarını tehdit ettiği öne sürülüyor. Tabii bunlar işlenmezse nasıl bir başka tehdit, o ayrı bir konu. Karasu atık yönetimi ile doğal kaynakların korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak acil eylem planı talep etti. Bugün dünyadan ve Türkiye'den gelen bu 6 habere göre savaş fosil bağımlılığını sarstığında bile güneş enerjisi kazanmaya devam ediyor. Ormanlar, denizler, toprak ve hava hepsi birbirine bağlı. Birbirine yapılan zarar kaçınılmaz olarak ötekilerine de yansıyor tabii. Dönüşüm mümkün. Yeter ki irade ve kararlılık olsun. Esenlikler diliyorum.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.

0: Açık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Salih Işıker'le birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı akşam ekinde karşınızdayız. Bugün de akşam ekine İran'daki görüşmelerle başlıyoruz. Daha doğrusu İran konusundaki görüşmelerle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda başlattığı özgürlük projesi, bu operasyonun ani şekilde askıya alınmasının ardından Washington ile Tahran arasında yürütülen kritik müzakerelerin perde arkası ortaya çıktı denmekte. Amerika'nın talepleri arasında İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerin tamamen sökülmesi, tüm zenginleştirilmiş uranyum stoklarının teslim edilmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ülke genelinde istediği her noktada anlık denetim yapabilmesi bulunuyormuş. Bunun oldukça ağır olduğu söylenmekte İran açısından. Amerikan Başkanı şöyle bir açıklamada bulunuyor: bizimle anlaşma yapmak istiyorlar ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel demişti. Bunu zaten dün de duyurmuştuk. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını dile getirirken aynı açıklamada kullandığı "anlaşmazlarsa bombalama başlar" sözleri de tansiyonun tekrar bir anda yükselmesine neden oldu diye veriliyor Halk TV'nin haberinde. Her şeyin tamamlanabilmesi için bir hafta veriyorum değerlendirmesinde bulunmuştu Donald Trump dün gece itibariyle. Bunun ardından işte ayrıntılar da ortaya çıkmış bahsettiği anlaşmanın. Anlaşma taslağındaki en tartışmalı maddelerden biri denetim mekanizması denmekte. Washington'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yalnızca İran'ın nükleer tesis olarak tanımladığı alanlara değil,

0: gerekli görülen tüm bölgelere erişebilmesini talep etmiş. Buna askeri tesislerin de dahil olduğu söyleniyor. Amerikan tarafı geçmiş anlaşmalarda denetim boşluklarının İran'a avantaj sağladığını savunuyormuş. Ülkede sürekli görev yapacak tam zamanlı bir uluslararası denetim ekibi kurulması istenmekte İran'dan. Talep bu. Yaptırımların otomatik şekilde kaldırılmayacağı da yine yer alıyor haberde. Amerika'ya göre yalnızca nükleer yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde bazı yaptırımlar kaldırılabilir. Ancak terörizm ve insan hakları gerekçesiyle uygulanan yaptırımların İran'ın politikalarında değişiklik olmadığı sürece devam edeceği de ifade ediliyor. Yani yaptırımların tamamı kalkmayabilirmiş ateşkese varılsa bile, bir anlaşmaya varılsa bile. Hürmüz Boğazı'nda ise yeni bir formülden söz ediliyor. Müzakerelerde yalnızca nükleer program değil, Hürmüz Boğazı da kritik başlıklardan biri haline gelmiş. Taslak anlaşmaya göre İran'ın Amerika'nın uyguladığı ablukanın gevşetilmesine paralel şekilde Hürmüz Boğazı'nı aşamalı olarak yeniden açması planlanmakta ne deniyor. Tüm bunlara rağmen özellikle Donald Trump'ın anlaşmak üzereyiz açıklamalarının ardından İran'dan alaycı da bir yanıt geldi İran tarafından. İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Kalibaf, Amerikan medyasında yer alan Tahran ile Washington anlaşmaya çok yakın haberlerini alaycı bir ifadeyle yalanladı dün. Sosyal medya hesabından yapıyor, X üzerinden yapmış bu açıklamayı Kalibaf. Amerikan haber platformu Axios'un haberiydi bu. Anlaşmaya çok yakın iki taraf diye. Onu hedef almış Axios'u. Platformun adını İngilizce'de bu sahte anlamına gelen Fox kelimesiyle birleştirerek Foxius operasyonu demiş. Axios'un haberini bu şekilde yapmış. Sahte haber operasyonu anlamına geliyor. Paylaşımında ayrıca internet kültüründe doğrulanmamış iddialarla dalga geçmek için kullanılan "Source trust me bro" göndermesine yer veren Kalibaf, yani kaynak bana güvenin dostum anlamına geliyor. Kalibaf haberlerin güvenilir olmadığından bu şekilde bu paylaşımla dalga geçmiş. İran cephesi benzer haberlerin daha önce de psikolojik operasyon amacıyla servis edildiğini söylemiş. Ancak yani Washington'a yönelik güvensizliğinin sürdüğü mesajını veriyor. Ancak resmi bir açıklamada yapılmış değil. Kalibaf'ın kendi özel paylaşımı bu. Ne yalanlayan ne doğrulayan bir açıklama var. Ancak İran Trump'ın, daha doğrusu Amerikan basının iddiasının aksine bir anlaşmaya yakın olduğuna dair ibareden bahsedilmiyor. Bu arada İsrail tarafından ise, İsrail basından ise tam tersi yönünde bir açıklama var. Yediot Ahronot gazetesinden bir haber. T24 tarafından Türkçeleştiriliyor. İsrailli yetkililere dayandırılan bir haberinde, Yediot Ahronot'un haberinde, İsrail yönetiminin Amerika'nın İran'a önerdiği anlaşmadan endişe duyduğu belirtilmiş. Söz konusu önerinin İran'ın balistik füze programını tamamen sonlandırmayacağı ve Tahran yönetimi üzerindeki ekonomik ambargoyu hafifleteceği düşünülmekte. Taslak anlaşmanın İsrail'in savaş hedeflerini karşılamaktan çok uzak olduğu savunuluyor. Amerika'nın önerdiği mutabakat zaptının İsrail için felaket olduğunu vurgulayan İsrailli yetkili, "Bu yalnızca Ayetullahların yönetimini kalıcı hale getiren kötü bir anlaşma. Her geçen gün çöküşe yaklaşan rejim için can simidi" ifadelerini kullanmış. İran'ın hala içeriden çökmekte olduğuna dair bir beklenti sahibi İsrail, bir mutabakata varılması halinde Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a saldırılara son vermesi ve işgal edilen alanlardan çekilmesi yönünde baskılara maruz kalabileceği endişesine de sahip olduğu söylenmekte bu haberde. Bu arada Trump'ın U dönüşünün nedeni ortaya çıktı diye Karar Gazetesi'nde ayrı bir haber var. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişini sağlamak amacıyla duyurduğu özgürlük projesi operasyonunun kısa süre içinde askıya alınmasının arkasında Körfez ülkeleriyle yaşanan koordinasyon krizinin olduğu öne sürülmüş. NBC News'un iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu operasyon, başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Körfez müttefiklerini hazırlıksız yakalamış. Suudi Arabistan yönetimi, Amerika'nın operasyon kapsamında Prens Sultan Hava Üssü'nü ve Suudi hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini belirtmiş. Trump ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman arasında yapılan telefon görüşmesinin de sorunu çözmeye yetmediği söyleniyor NBC News'un haberinde. Bunun üzerine Trump'ın operasyonu geçici olarak durdurmak zorunda kaldığı aktarılmış. Beyaz Saray ise Körfez ülkelerinin hazırlıksız yakalandığı iddiasına karşı çıkıyor. Bir Beyaz Saray yetkilisi bu haber üzerine bölgesel müttefiklerin operasyon konusunda önceden bilgilendirildiğini söylemiş. Ancak Orta Doğulu bir diplomat Amerika'nın Umman ile koordinasyonu Trump'ın açıklamasından sonra yaptığını belirtmiş. Diplomat Amerika Birleşik Devletleri önce açıklama yaptı sonra bizimle koordine etti değerlendirmesinde bulunuyor. Başka ülkelerin de benzer iddiaları var. Operasyonun başlamasından yaklaşık 36 saat sonra Trump'ın planın kısa süreliğine durdurulduğunu açıklamasının nedeni olarak bu sorun, iletişim sorunu söyleniyor. Hem Suudi Arabistan hem Katar emiri de benzer bir açıklamada bulunmuş. Operasyon başladıktan sonra Amerika'nın kendileriyle görüştüğünü belirtmiş bir yetkili. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri ayak izi savaşın başladığı 28 Şubat'a kıyasla daha büyük hale geldi diyor. Yani Amerika şu anda bir ateşkes sürüyor olmasına rağmen Körfez civarına büyük bir donanma yığını yapmış durumda, hazırda bekliyor denmekte bu haberde. Buradan Türkiye haberlerine geçiyoruz. Üstelik de oldukça güzel bir haberle başlıyoruz Türkiye haberlerine. Akbelen direnişi sonuç verdi. Danıştay acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu diye yer alıyor. Şu anda bütün internet sitelerinde bunu en önde görebiliriz. Danıştay 6. Dairesi Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresinde bulunan 679 parselin acele kamulaştırılmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı. Milas'ta kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı çevresindeki çeşitli köyler, daha doğrusu yeni ismiyle mahalleler, Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karaağaç, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bölge halkının tepkisine neden olmuştu. Hatta bir nöbet de başlatılmıştı. İşlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle de köylüler bir dava açmıştı. Karara karşı 96 yurttaş tarafından açılan davada mahkemenin bilirkişi incelemesi kapsamında 30 Mart'ta acele kamulaştırma kararı verilen parsellerde keşif yapılmaya da başlanmıştı ki bu kapsamda bunu engellemeye çalışan Esra Işık da şu anda hala tutuklu durumda. İşte Danıştay bu gelişmenin ardından yürütmeyi durdurma kararı verdi bugün. Danıştay acele kamulaştırma uygulanmasını gerektirecek olağanüstü bir durum ortaya konulamadığı için Cumhurbaşkanlığı kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varıyor. Ayrıca kararın uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararlar doğabileceği değerlendirilerek yürütmenin durdurulmasına hükmedilmiş. Kararı öğrenen İkizköylüler traktörlerle nöbet alanına gidiyorlar. Köylüler burada Esra'ya özgürlük sloganları atmışlar ve ayrıca burada Necla Işık'ın köylülerle birlikte nöbet alanında yaptığı bir de açıklama vardı. Şimdi ona kulak veriyoruz.
1: İkizköy'den, Akbelen'den 7 yıldır mücadele eden köylülerimizle birlikte güzel bir haberi paylaşmak, dayanışmayı büyütmek üzere köyümüzde toplandık. 10 Ocak 2026 acele kamulaştırma kararının iptali için açtığımız davamızın Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
2: Ellerini ayaklarını öpeyim.
1: Danıştay mahkemesine, güzel ülkeme, güzel vatanıma buradan cani gönülden teşekkür ediyoruz. Biz köylülerin sesini duyduğunuz için
2: teşekkür ederiz.
1: Aynı kararı Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nden de davamız için bekliyoruz. Ve bu karar tamamen iptal edilinceye kadar, bu şirketler köyümüzden defolup gidinceye kadar kazandık demeyeceğiz. Umut etmekten, mücadele etmekten asla vazgeçmemek lazım. Kendi gücümüze, kendi birliğimize, kendi mücadelemize inanmaktan asla vazgeçmemek lazım. O yüzden Türkiye'nin her yerinde havasını, suyunu, toprağını koruyan, bize destek mesajı atan herkese sakın vazgeçmeyin diyoruz. Bu onurlu mücadeleden, bu hak arayışından hiç kimse vazgeçmesin. Ya hepimiz kazanacağız, ya hepimiz kaybedeceğiz. Biz kazanacağız. Köylüler, direnenler, mücadele edenler kazanacak. Çiftçiler, işçiler, emekliler kazanacak. Şirketler kaybedecek. Şirketler kaybedecek.
0: Evet, yıllardır İkizköy'de mücadele eden, şirketlere karşı mücadele eden ve daha sonra muhtar olarak da, İkizköy'ün muhtarı olarak da seçilen Necla Işık'ın açıklamasına yer verdi. Köylülerle birlikte bu kararı kutluyorlar. Kararı ilişkin açıklama yapan avukat Arif Ali Cangı da şunları söylüyor. Danıştay Milas acele kamulaştırmalarının yürütmesini durdurdu. Şimdi sıra Anayasa Mahkemesi'nde. Acele kamulaştırma süreçlerini kolaylaştıran ve kamu yararı ilkesini ortadan kaldıran düzenlemeleri içeren 7554 sayılı kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'nde açılan dosya bu hukuksuzluk sürecinin sonlanması için son derece önemlidir, demiş. Anayasa Mahkemesi'nin açıkça anayasaya aykırı olan 7554 sayılı kanunu iptal etmeye, hukuk devleti ilkesini, sağlıklı çevrede yaşama hakkını ve mülkiyet hakkını koruyacak, doğanın ve yurttaşın hukuksal güvenini sağlayacak bir karar vermeye çağırıyoruz, diyor avukat Arif Ali Cangı. Buradan bir başka iyi habere geçiyoruz. Bugün iki iyi haberimiz var Türkiye'den. Özel İtalyan Lisesi'ndeki grevde mahkemeden öğretmenler lehine karar deniyor. İstanbul'daki Özel İtalyan Lisesi bünyesinde görev yapan Türkiye'li öğretmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı öğretmenlerin yabancı öğretmenlerle, yani İtalyanca eğitimi veren, çoğunlukla İtalyan kökenli olan yabancı öğretmenlerle eşit ücret talebiyle, onlarla aynı ücreti almak için başlattıkları grev devam ediyor. Birkaç aydan beri sürmekte Karaköy'de. Yargıdan dikkat çeken iki ayrı karar çıktı, deniyor Karar Gazetesi'nde. Grevdeki öğretmenlerin yerine farklı okullardan öğretmen görevlendirilmesi iki ayrı mahkeme tarafından anayasal hak ihlali kapsamında değerlendirildi. Yani grev kırıcılık olarak değerlendirilmiş bir nevi. Okulda görev yapan 14 Türkiye'li öğretmenin iş bırakmasının ardından derslerin boş geçmemesi amacıyla Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından farklı devlet okullarından 26 öğretmen görevlendirilmiş Özel İtalyan Lisesi'ne. Söz konusu görevlendirmeler hem Ankara 4. İdare Mahkemesi hem de İstanbul İş Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulundu, deniyor. Mahkemelerin kararlarında grev hakkı kapsamında iş bırakan öğretmenlerin yerine dışarıdan görevlendirme yapılmasının anayasal hakların ihlali niteliği taşıdığı değerlendirilmiş. Kararların ardından görevlendirme uygulamasının da durdurulduğu belirtilmiş. Buradan bir başka duruşmaya geçiyoruz. Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar açıklandı. 11 sanığın tutukluluğu devam etmekte. Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında olduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar veriliyor. Ara karar bu şekilde duruşmada 14 Mayıs'a ertelenmiş. 200 sanıklı davada 11 sanık tutuklu durumda, belediye başkanları da var aralarında. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara salona bugün duruşmaya girdiği sırada gazetecilere ilginç bir açıklamada bulunuyor. Şöyle söylemiş: belediye başkanı olmadığı dönemden başkan gibi yargılanan tek kişiyim, diyor. Benim haberim bile yok. Üçüncü kişiyim ben. Kamuoyu da bunu yeterince bilmiyor. Çıkabilirsem anlatacağım, şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Savunma süreci zaten dün tamamlanmıştı. Bugün de ara karar verilmiş durumda. Esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesi kararı bu da ve 14 Mayıs'a ertelenmiş bir sonraki dava duruşma. Buradan barış sürecine geçiyoruz. Abdullah Öcalan'ın statüsü konusunda DEM Parti'den bir açıklama var. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin temel ihtiyacının demokratik çözüme esas alan, toplumsal uzlaşıyı büyüten ve kalıcı barışı hedefleyen bir irade olduğunu belirten Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisi hakkında şöyle konuşuyor. Biz DEM Parti olarak barış sürecinin güçlenmesi, siyasallaşmanın önünün açılması, yani demokratik siyaset alanının genişletilmesinin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuya ilişkin yapılan ön açıcı, pozitif her katkıyı elbette anlamlı buluyoruz demiş. Süreç tıkandı mı, ilerliyor mu? Ne oldu diye tüm kamuoyu merak ediyor diye devam eden Ayşegül Doğan, süreçte zorluklar ve belirsizliklerin olduğunun altını çizerek gecikme var. Bu gecikme endişeleri de artırıyor demiş. Bu bir yıl içerisinde silahlar yakılarak imha edildi, çekilme kararı açıklandı. Bunun geri dönüşü olmayan bir karar olduğu söylendi. Örneğin yine hatırlatmak gerekirse silahları yakarak imha eden, buna öncülük eden isimlerden biri yönetici kadroda bulunan Bese Hozat'tı. Akabinde bazı siyasiler keşke dönebilselerdi dediler. Silahlarını imha ederek yakanlar için ama dönemediler. Niye dönemediler? Çünkü dönüşlerini sağlayabilecek bir hukuki zemin yoktu. Temennimiz bu aşamanın hızlı bir biçimde ilerlemesi ve artık gerçekten kategorik olmayan kapsayıcı, bütüncül bir yasanın oluşturulması ve bu fırsatın da bu şekilde değerlendirilmesidir demiş yaptığı açıklamada. Ekrem İmamoğlu'ndan da bir mektup vardı. Çözüm süreci mektubu deniyor. Bu da T24'te yer alan bir haber. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı çözüm süreciyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenen bir mektup kaleme almış. Şöyle söylüyor İmamoğlu mektubunda. Çözüm için daha kaç kere seçilmeniz gerekiyor? Türkiye'nin kaderi oturduğunuz koltuğa ve onun kaderine bağlanamaz. Milletimizin geleceğine şantaj yapılamaz. Türkiye'nin parlak geleceğinin karşısında durmaktan artık vazgeçin. Millet iktidarı değil, Türkiye'nin barışı kurulur demiş. Burada herhalde haberden dolayı bir yanlışlık var. İmamoğlu Erdoğan'a seslenirken beni seçerseniz süreci ilerletirim diyen anlayışla yol alınamaz şeklinde sesleniyor. Terörsüz ve demokratik Türkiye hedefine kavuşacağız. Bizim kızıl elmamız da budur. Hep birlikte barışıp hep birlikte yol alacağız ve hep birlikte başaracağız. Türkiye eksiksiz demokrasiye, refahla kalkınmaya, huzura, güvenliğe ve barışa kavuşacak. Pek yakında her şey çok güzel olacak diye seslenmiş. Bu arada barış anneleri de bir heyet oluşturarak siyasi partiler ziyaretlerine başladı. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni bugün ziyaret ediyor barış anneleri. Anneler Günü dolayısıyla görüşme talep ettikleri siyasi parti ziyaretlerine başladılar diye vermiş İlke TV. İlk olarak MHP Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay ile bir araya geliyorlar. Ardından Gelecek Partisi Genel Merkezi'ni ziyarete gitmişler. Sonra Saadet Partisi'ni ziyarete gitmişler. Ziyaret programının ikinci gününde, yani yarın da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olacak barış anneleri. Evet, akşam ekinden bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra İlksen Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi'yi kaçırmayın. Bir sonraki akşam ekinde görüşmek üzere.

0: remember. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Reklamlar.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Onu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fazıl Gürcan'a teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İksem Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Anjin de Poitrin yaptığı açılışımızı Kanadalı ikilim geçtiğimiz aylar içerisinde dünya çapında üne kavuştu. Ekip ikinci stüdyo albümlerinden bir parça dinlettik. Biz de sizlere Sarniyez ismini taşıyordu bu kayıt. 2024 ve 2026 yılında arda arda yayınladıkları plaklarının tek bir albüm dinlemek yerine haftanın albümü albümleri olarak seçtik. Bir gitar bir de davuldan oluşuyor Anjin de Poitrin ekibim. Ne yüzlerini ne de isimlerini biliyoruz. Ama gelecekten gelmiş gibi iki figür. KXP'de bir videoda izleyicilerin karşısına çıktığında pandemiden bu yana yaptıkları müzik tüm dünyaya yayıldı. Evet, kuvvetli bir deneysel rock örneği olarak bu hafta boyunca kulaklarımızda olmayı sürdürecek Anjin de Poitrin Sarniyez isimli kayıtlarıydı geride bıraktığımız. Haftanın dördüncü yayını kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edecek şimdi. Açık Dergi'de saat 7'ye kadar geçecek olan süreyi kent akımıyla değerlendireceğiz. Kültür ve sanat çevresinden haberler ve etkinlik önerilerini aktaracağım sizlere. Melis Behlil de bu yarım saatte yayına katılacak. Sinemalardan kuşağında yarın vizyona girecek filmleri ondan duyduktan sonra mikrofonu Açık Dergi'nin köşelerine devredeceğiz. Eko Kozmopolitan ve -30 bekliyor sizleri bugün yayında. -30'da saat 7.30'da Bihter Çetin Yol Gözde Sevişoğlu ile buluşacak. Caz Ağı Derneği'ni konuşacaklar. Derneğin başkanı Gözde ile derneğin yeni döneminde gençleşen yönetim kurulunu ve yeni dönem planlarını masaya yatıracakları bu akşamın ilk ve tek söylesini hep birlikte 7.30'da dinleyerek dergiyi kapayacağız. Ama ondan önce bir anma yayınımız var. Saat 7'de sizlerle buluşacak olan Eko Kozmopolitan da zamansız yitirdiğimiz şair Elif Sofya'yı anacağız. Şöyle demiş Deniz Gündoğan İbrişim, bu programda imgeyi ve duyguyu incelikli, insandan öte içimizdeki yabansılıkla buluşturan şair Elif Sofya'nın şiirlerini konuşacağız. İki gün önce ölüm haberini aldık. Elif Sofya'nın bıraktığı mirası ve yarattığı ekopoetikayı konuşacağız. İşte bu akşam 7 Mayıs tarihli yayınımızda Deniz Gündoğan İbrişim'in hazırlayıp sunduğu Eko Kozmopolitan kuşağında bu anma yayını da kaçırmamanızı dilerim. Şimdi vakit kaybetmeyelim, bakalım kültür ve sanat çevresinde bugünlerde neler olmakta.

0: Açık Dergi.
1: Bültenimizin Bilal Yılmaz'ın Form, Zanaat, Aktivizm sergisiyle açacağız. Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde bugün kapılarını açan sergi Nazlı Pektaş küratörlüğünde gerçekleşiyor. Evet, Bilal Yılmaz İstanbullu bir sanatçı. Temelde ışık, ses, hareket ve etkileşimi kullanarak heykelsel nesneler, yerleştirmeler ve izleyicinin algısını değiştiren kolektif deneyimler yaratmakta. Türkiye'nin dört bir yanında eserlerini görmüş olma ihtimaliniz var. Başta Pera Müzesi olmak üzere, eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ya da geçen Çanakkale Bienali'ne uğradıysanız Bilal orada da yer almaktaydı. Bundan ibaret değil. Craftnet isimli çok kıymetli bir çalışması var. Çeşitli şehirlerde zanaatkarları kayıt altına aldığı, görünmez kılınan zanaatkarları dijital bir kimlik kazandırdığı projesiydi Craftnet. Evet, pek çok yapıtını bugüne kadar ürettiklerini bir araya getiriyor Nazlı Pektaş, Bilal Yılmaz'ın Form, Zanaat, Aktivizm başlıklı bu sergide. Buluntu nesnelerin, prototiplerin ve mekanik kurguların çarpıştığı bir araştırma alanı var. Çizimler, notlar, ses yerleştirmeleri ve ışık oyunlarını bugünden itibaren 7 Haziran'a kadar Terakki Vakfı'na bağlı sanat galerisinde görmek mümkün. Burada galerim İstanbul'un güncel sanat haritasının biraz dışında kalıyor. Çünkü esasen bir okulun parçası. Terakki okullarının kampüsünde, Etiler'de, oranın bir parçası olarak hayata geçmiş bu mekanda. Yine Nazlı Pektaş küratörlüğünde bir Selçuk Artut sergisi de vardı. İşte evet, ikinci sergi yine Pektaş küratörlüğünde Bilal Yılmaz sergisi. Kapılarını bugün açtı Form, Zanaat, Aktivizm. Bir ay gibi bir zamanınız var. Yolunuz düşerse ya da düşürmek isterseniz muhakkak bu önümüzdeki günler içerisinde buraya uğramanızı tavsiye edelim. Bu arada sergiyi detaylı bir şekilde konuşmak da istiyoruz. Önümüzdeki hafta sanatçı ve küratörü de Açık Dergi'de burada bu mikrofonların başında olacak, onu da söyleyeyim. Açılmış bir başka serginin haberine geçelim. Yeni ulaştı bu da bugün bize. Feridun Oral'ın son kitabı Kiremit'te Alabalık için hazırlanmış bir serginin açılışı duyuruldu. Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden birisi Feridun Oral, ressam, yazar ve illüstratör. Galeri Selvin'de 6 Mayıs'ta, yani dün, bu kitabı için hazırlanmış bir sergi kapılarını açmış. Özgün çizimleri ve kitabın yaratım sürecine ışık tutan bir sergi olarak anlatılıyor. Bu yetişkinler kadar çocukların da ilgi göstermesi için tasarlanmış ve edebiyatla görsel sanatların buluştuğu özel bir atmosfer oluşturuyor notunu buluyorum. Kiremit'te Alabalık bir rüyanın peşinde sergisi Arnavutköy'de yer alıyor bu arada Galeri Selvin, onu da belirtelim. Terakki Vakfı'nın sanat galerisinde bir kampüste açılmış sergiden bahsetmişken, çocuk edebiyatı için çok kıymetli bir isim olan Feridun Oral'ın sergisinde anmış olalım. İki sergide Mayıs ayı boyunca, Haziran'da ilk haftasını kapsayacak şekilde izleyicilerim bekliyor. En başta bir bunları anmış olduk. Şimdi hatırlatmalar yapacağım. Güncel sanat çevresi bu hafta yoğun. Bu akşamın açılışlarına dün fırsat bulup da anlatamamıştım size. Sadece Schneider Tempel Sanat Merkezi'nde yer alacak bir arşiv sergisini detaylandırmıştık. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli fotoğraf stüdyolarından Sebah ve Joaye arşivi TEP'ten aydınlatmanın kurgusuyla, özel ışık kurgusuyla Schneider Tempel Sanat Merkezi'nde parçalarıyla izleyici karşısına çıkmakta. Uluslararası ölçekte tanınan bir fotoğraf aynı aslında Sebah and Joaye. Pera'da yer alıyor olmakla birlikte zamanına büyük etki etmiş büyük bir mirastan bahsediyoruz. Fabrizio Caserto'nun, Aydın'ın 5. kuşak torunu olan Joaye ailesinin 5. kuşak torunu olan Caserto'nun yıllar süren araştırmaları ve arşiv çalışmaları sonucunda oluşmuş bir koleksiyon şimdi sergileme de olacak. Bugün bu akşam kapılarını açıyor Schneider Tempel Sanat Merkezi'nde Sebae Joaye Tepta'nın ışığında sergisi. Haziran ayının sonuna kadar, 30 Haziran'a kadar, pazartesi hariç sabah 11 ile akşam 6 saatler arasında bu sergiyi gezebilirsiniz. Bugün sanatoryumda da Eda Sütuncu'nun Sıcak Prova sergisi açılıyor. Bir solo sergi, heykel, fotoğraf, video ve metinlerden oluşan, taşıma, bağ kurma ve kırılganlık ekseninde bu dünyada var olmanın alternatif yollarını araştıran bir sergi olduğunu bültenden öğreniyoruz. 27 Haziran'a kadar görülebilecek Sıcak Prova, bedeni yalnızca bir temsil alanı olarak değil, düşünmenin, sınamanın ve dönüşümün gerçekleştiği bir zemin olarak ele alıyormuş. taşıma eylemini fiziksel bir hareket olmanın ötesinde etik ve duygusal bir strateji olarak yeniden ele alıyor notunda. Ekleyeyim, nesli tükenmekte olan türler, sistem içinde varlığı zorlaştırılan yaşamlar ve deneyimlerle temas kuran sergi, izleyiciyi rıza, güven ve karşılıklı bağımlılık üzerine kurulu simbiyotik bir ağın parçası olmaya çağırıyor. Alıntının sonu, Sıcak Prova sergisi sanatoryumun Tophane'deki sergileme alanında 27 Haziran tarihine kadar görülebilecek. Bugün Ruzi Galeri'de de Tom Fellows'un Concentrate sergisi kapılarını açmakta. Türkiye'de üretim pratiğini odağına alıyor Tom Fellows. İstanbul'da yaşıyor bir süredir. Resim ve heykel arasında konumlanıyormuş üretimleri, bunu bulabiliyoruz bültende. Katmanlanma, aşındırma, sıkıştırma ve ısı uygulama gibi tekrar eden süreçler aracılığıyla hem malzemeyi biçimlendiriyor hem de sürekli bir dönüşüm ve yeniden oluşum sürecine de eserlerini tabi tutan bir sanatçı olduğunu görüyoruz. Concentrate işiyle ismini aldığımız Tom Fellows'un uzun bir sergileme olacak bu. Bugünden itibaren Etiler'de yer alan Ruzi Galeri'de Concentrate sergisinin 25 Ağustos'a kadar gezilebileceğini görmekteyiz. Evet, güncel sanat çevresinden, Türkiye bağlamından notlar bu kadar. Bu hafta epey bir Venedik Bienali gündemimiz oldu tabii ki. Filistin'de devam eden soykırımın yankısının ne şekilde yansıdığını iki gün önce sizlere Açık Dergi'de aktarmıştım. Protestolar sürüyor. İsrail'in sergisi içerisinde, Venedik Bienali'nin ana sergisi içerisindeki İsrail pavyonunun önünde protestolar sürerken dün Pussy Riot ve Femen grubum katılımım yine çok tartışma olan Rusya'nın sergisi içerisinde çok büyük bir eylem gerçekleştirdi. Oldukça spektaküler bir eylem olduğunu da belirtmek lazım. Ama daha sonra bakarız tüm bunlara. Takip ettiğimizi en azından belirtmiş olayım. Bu hafta Venedik'e epey yer verdik ama İstanbul güncel sanat çevresi de bir o kadar yoğun. Sanat çevresi, daha doğrusu daha genel söylersek. Şimdi Öktem Aykut aynı yere geçelim. Dün Açık Dergi'de detaylı bir şekilde konuşmuştuk aslında Doğa Aykut'tan ve Tankut Aykut konuğumuzdu. Normalde güncel sanat sergilemeleriyle andığımız Öktem Aykut Galeri'de gerçekleşen performans alanının haberini vermiştik sizlere. Evet, Taldans etkinliklere yaklaşıyor aynı yerde. Cuma ve cumartesi akşamları yolda hassas bir coğrafya için ritüel performansını dileyenler burada bulabilecekler. Filiz Sızanlı, Mustafa Kaplan ve Julie Nioç'un konseptini sahneye taşıyan isimler, Sızanlı ve Kaplan'ın yanı sıra Can Yücel Pekiç'ten ve Melih Kıraç olacak. Berke Can'ın müziklerine Laura Delamotte Logan'ın da sahne tasarımına imza attı. Bu gösteri iki akşam boyunca cuma ve cumartesi akşamların Öktem Aykut aynı yerde deneyimlenebilecek bir performans. Gerçek ve hayali bölünmelerin derinleştiği bir dünyada ritüeller, sınırları yeniden düşünmenin ve yeniden kurmanın bir yolu, bizi karmaşıklık, geçiş ve diyalog alanlarını keşfetmeye teşvik ederler. Yolda bilinmeyenle karşılaşma ve dönüşümü birlikte deneyimleme imkanı ortaya çıkar. Belirsizlikle birlikte kalmayı, kolektif kimliklerimizi yeniden şekillendirmeyi ve birbirine bağlılık, kapsayıcılık ve özgürleşmeyle şekillenen bir geleceği hayal etme performansı sunar. İşte Taldans'ın projesi böyle bir konsepte oturuyor. Hassas bir coğrafya için ritüel performanslarının bir parçası olarak izlenebilecek yarın ve sonraki akşam yolda gösterisi. Beyoğlu'nda bulunan Öktem Aykut aynı yer etkinliklerinin bir parçası olarak ajandanıza muhakkak not almanızı, bunu bir tavsiye ediyorum. Buradan vapur iskelerine geçeceğim. İstanbul Kitapçısı'nda etkinlikler duyuruldu Mayıs ayı için. Bunlara bir bakalım. Terasta caz konserleri başlıyor. Karaköy ve Kadıköy iskelerinde haftada bir 8-15-20 Mayıs tarihlerinde, sonra da bir 22 Mayıs performansı var. Kadıköy ve Karaköy'de etkinlikler olacakmış. Yarın başlıyor buluşmalar. 8 Mayıs dedik zaten. Kaan Arslan Kuartet sahneyi açacak. Kadıköy'de İstanbul Kitapçısı'nda şehrin yoğun temposu içinde müzikle karşılaşma imkanı sunan bir dizi etkinlik olarak tasarlanıyor. Bu format geçen yıllarda da çok sevilmişti. Yaza yaklaşırken, bahar kendini göstermişken, şimdi Mayıs ayında yeniden etkinliklerin başlayacak olması çok heyecan verici. Evet, Kaan Arslan'la başlayacak olan buluşmalar Önümüzdeki hafta Kadıköy'de Manuşu Ala Trio ile devam edecek. Django Reinhardt repertuarı seslendirilecek burada. 20 Mayıs günü ise etkinlik Karaköy'e geçiyor. Alara Noyan güncel bir caz repertuarı sunmak üzere burada Karaköy'de bulunacakmış. Bu seneki terasta caz konserlerinin tek Karaköy etkinliği zaten. 20 Mayıs'taki geride kalan 8, 15, 22 Mayıs etkinlikleri, yani yarından itibaren Mayıs'ın her cuması diyebiliriz. Akşam saatleri İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy iskelesindeki şubelerinde devam edecek buluşmalar. Ünlü trompetçi İmer Demirer triyonun performansıyla sonlanacak. Evet, İstanbul Kitapçısı kıymetli bir alan bir müddettir. İstanbul'un kültür duraklarında önemli bir nefes alma alanı şüphesiz. Bizim de hatırlarsınız belki Gospodinov'la yaptığımız bir söyleşi olmuştu. Bulgar yazarlı orada da bizi İstanbul Kitapçısı ağırlamıştı. Bunu da hatırlamadan edemiyorum. Ama biz terasta cazdan bahsediyoruz. Yarın akşam eğer yolunuz Kadıköy civarına düşecekse ve vapurdaysanız saat 7 sularında muhakkak bir İstanbul Kitapçısı'na uğrayın. Orada Kaan Arslan Kuarteti bulacaksınız. Evet, kitap demişken şimdi bir Alaçatı'ya uzanacağız. Alaçatı'da bir ilk etkinlik oluyor. Alaçatı Kitap Günleri duyuruldu. Edebiyat odaklı bir festival. Başlıyor İzmir'de 8, 9, 10 Mayıs tarihlerinde, yani bu hafta sonu gerçekleşecek. Yarın sabah saatlerinde başlayıp pazar akşama kadar devam edecek etkinlikte yazarlar, yayın evleri ve okurlar Alaçatı sokaklarında bir araya gelecek deniyor. Evet, edebiyat aracılığıyla yeni bağlar kurmayı ve Türkiye'nin kültürel üretimini samimi bir atmosferde kutlamayı amaçlıyor, notunu buluyorum. alaçatıkitapgunleri.com adresinde detaylı program bulunabilir. Evet, Vintage Hotel, Beyevi Hotel, Gaye Alaçatı, Sailors, Köstem Hotel, İmren Hotel ve Zayn Hotel gibi yerleri görüyoruz. Evet, turistik alanlarda bir edebiyat durağı olarak tasarlanıyor. Fatma Burçak'la başlıyor yarınki etkinlikler. Övgü Deveci, Safi ve Sibel Oral'la devam edecek. Ardından Erbulaklar, üç kuşak olarak yazar ve seslendiren vasıflarıyla burada bulunurken İstanbul Tiyatro sahnesinden bildiğimiz Ferdi Çetin'in Alaçatı Kitap Günleri'nde tiyatroda ilkler başlıklı bir söylesiyle izleyici ve okurlarıyla buluşacağını görüyorum. Etkinlik yoğun bir programla gün boyu devam edecek. Hatta hafta sonu boyunca devam edecek ve tamamen ücretsiz. Sadece Alaçatı Kitap Günleri'nin web sitesinde bir ön talep formu var. Söyleşide rezervasyonu yaptırabilmek için buna muhakkak bir bakmanız gerekiyor. Evet, bu yıl ilk defa gerçekleşiyor etkinlik. Umarız rağbet görür, Alaçatı için kıymetli bir değer yaratır diye düşünüyorum. Alaçatı'ya kadar uğramışken Bolca'da'ya bir geçelim şimdi. Bolca'da Uluslararası Belgesel Film Festivali'nin BIFET bu yıl 13. kez düzenlenecek. Evet, bir dayanışma ve crowdfunding projesi duyurmuşlardı geçtiğimiz günlerde. IMC usulüyle dayanışmanın, kolektif emeğin ve bağımsız bir kültür alanı mümkün olması için 19 Mayıs tarihine kadar Fongogo platformunda Küçük Ada Büyük Dayanışma adıyla bir başlatılan bir kampanyaydı bu. Hedefe yaklaşılmış %50 siyasında sağlanmış bu festivalin yine bağımsız gerçekleşebilmesi için istenen meblağın. Henüz 2 hafta gibi bir zaman var. Belki biraz daha az, 19 Mayıs tarihine kadar Fongogo'da yer alan Küçük Ada Büyük Dayanışma kampanyasına dilerseniz siz de destek olun istiyoruz. Yıllardır Açık Radyo'da, Apaçık Radyo'da, Bolca'daki bu çok kıymetli bağımsız belgesel festivalini hem takip eder hem de destekleriz. Bilenler çok iyi biliyor zaten. Evet, BIFET'in de bu yıl izleyicilerinin desteğine ihtiyacım var. Sizleri Küçük Ada Büyük Dayanışma başlıklı bu Fongogo kampanyasına yönlendirmiş olmak istedim. Özellikle hatırlatırız, güncellemeleri de önümüzdeki günlerde iletiriz tabii ki. Bu sırada İşçi Filmleri Festivali'de İzmir, Ankara, İstanbul'da sürüyor. 2 Mayıs'ta etkinlikler başladı. Yoğun bir program var. Hafta başında da detaylı görmüştük. Dün de kısaca geçtim. Roman Gibi filminin bir duyurusunu yapmak isterim. Sabiha ve Zekeriya Sertel'in mücadele dolu hayatlarından inkar edilmiş bir döneme uzanan hazin bir bellek yolculuğuydu Roman Gibi. Hem Açık Dergi içerisinde hem de dinleyici destek günlerinde özel olarak konu ve konuk etmiştik ekibim. Evet, onlar İşçi Filmleri Festivali'nde bir kere daha gösteriyorlar Roman Gibi'yi. Daha önce fırsat bulamadıysanız Bugün Ankara'da bir gösterim vardı Doğan Taşdelen Sanat Merkezi'nde. Yarın da son bir gösterimi İstanbul'a planlamışlar. Beyoğlu Sineması'nda 8 Mayıs öğleden sonrası 4'te ücretsiz olarak gösteriliyor. Roman gibi belgeseli. Evet, Sertel'lerin mücadelesine bakan çok kıymetli bir belgesel yapıtı olarak bunu da kent takvimine tabii ki alıyoruz. Bunun dışında İççi Filmleri Festivali'nin web sitesinde detaylı programa dediğiniz zaman bakabilirsiniz. Bu haftanın sonuna kadar devam edecek burada etkinlikler zaten. Fatma Gülberkler Sempozyumu'nu hatırlatalım. Bu şekilde de kent takvimini sonlandıralım istiyorum. Metis Yayınları ve Tarih Vakfı İBB Kültür'ün ev sahipliğinde Art İstanbul Fesane'de Fatma Gülberkler Sempozyumu'nu gerçekleştiriyor. Birlikte düşünmek başlığıyla Berktay'ın siyaset teorisinden kadın hareketine, etiketten kolektif hafızaya uzanan derinlikli çalışmalarını dostları ve meslektaşlarıyla birlikte ele alacağız diyorlar. Savaş Kılıç'ın sunuşunun ardından Murat Anmungan'ın yapılacak açılış konuşmasının peşi sıra 3 oturum var Fatma Gülberktay'ın eseri için. Önce Sevgi Uçan Çubukçu moderasyonuyla kamusal alanın imkanları üzerine bir konuşma görüyoruz. Sevgi Hanım en son Metis'ten çıkan Birlikte Düşünmek isimli Armağan kitabının, Fatma Gülberktay Armağan kitabının da editörüydü bu arada. Ona da selam etmiş olalım. Onun yöneteceği ilk oturumun ardından öğle sularında, saat 2 sularında Birsen Hekimoğlu'nun yönetiminde eşitlik söyleminin düşündürdükleri oturumu var. Kapanışta ise Meral Özbek moderasyonunda dostluğun açtığı ufuklar üzerine konuşulacak. Müke Gülsoy Sökmen'in kapanış konuşmasıyla sonlanacak etkinlik akşam 6 gibi bitecek diye tasarlanıyor. Evet, düşünmeyi dünyaya karşı devrilemez bir yükümlülük olarak gören herkesi bu anlamlı güne davet ediyoruz demiş Metis Yayınları ve Tarih Vakfı ekibi. Art İstanbul Fesane'de etkinlik yarın sabah 11 sularında başlamakta. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında kentten notlarımız bu akşamlık bu kadar. Şimdi yarın vizyona girecek filmleri öğrenmek için sözü Melis Behlil'e bırakıyoruz.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan.
2: İyi akşamlar. Bu hafta sinemalarda 8 film var. 7'si yeni, biri daha eski, yeni bir versiyonuyla. Yenilerden başlayalım. Le Mage du Kremlin, Kremlin'in büyücüsü bu hafta vizyonda. Olivier Assayas'ın son filmi, Giuliano da Empoli'nin romanından uyarlama. Başrollerde Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander ve Tom Sturridge yer alıyorlar. Jude Law Putin'i canlandırıyor. 90'lı yıllarda Rusya dönüşürken televizyonculuğa başlayan bir genç adamın yükselen KGB ajanı Vladimir Putin'in akıl hocası olmasını anlatan bir hikaye. Gerçek de aslında Baranov değil filmdeki gibi bu karakterin adı. Gerçek hayatta Vladislav Surkov Putin'in akıl hocası. Onların 90'lı yıllardaki öyküsünü anlatıyor. Film Venedik'te premierini yaptı. Toronto, Busan, San Sebastian gibi bütün büyük sonbahar festivallerini gezdi. Şimdi de vizyonda. Bir aksiyon filmimiz var. Fuse, Fünye. David Mackenzie yönetmiş. Başrollerde Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw ve Sam Worthington yer alıyorlar. Londra'nın merkezinde bir inşaat alanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunuyor. Her an patlayabilir deniyor. Her yer boşaltılıyor ama polis birden fark ediyor ki bu alan boşaltılırken bir yandan da bir büyük bir banka soygunu olmuş. Bunun üzerine yaşanan takip ve mücadelenin hikayesi. Bu da Toronto'da premierini yapmış. Bir müzik belgeselimiz var bu hafta. Iron Maiden, Burning Ambition, Malcolm Vandel yönetmiş. Iron Maiden'ın geçmişinden bugüne yaşadığı inişler, çıkışlar, bol müzik, hayranlarla röportajlar, tanınmış hayranlarla röportajlar gibi Iron Maiden hayranlarını mutlu edecek bir film bu da. Haftanın aksiyonlu bir diğer filmi ise bir devam filmi ve oyun uyarlaması Mortal Kombat 2. Simon McCoy denetmiş. Carl Urban, Ludi Lin, Hiroyuki Sana da başrollerde. Bu Mortal Kombat oyun evreninden dördüncü film. 2021'deki Mortal Kombat'in de devam filmi. Yerli yapımlarda bir romantik yapım var. Portekiz Aşkı. Yerli yapım dedik ama hikayenin çoğu Portekiz'de geçiyor. İsmail Şahin yönetmiş. Başrollerde Cansu Dere, Diego Morgado, İsmail Demirci ve Mert Defayel yer alıyorlar. Yasemin adlı bir kadın nişanlısının onu aldattığını öğrenince havaalanına gidiyor. İlk uçağa biniyor. Vizesi var belli ki. Bir şekilde kendini Lizbon'da buluyor. Bavullar karışıyor. Yanlış anlamalar oluyor. Bir sürü şey oluyor ve tabii aşık oluyor. Bir de cin filmimiz var. Babil'in Laneti. Mazlum Yiğit yönetmiş. Başrollerde Sefa Zengin, Yaşar Gündem ve Şirin Yıldırım yer alıyorlar. Burada da Mezopotamya'da bir büyü hikayesi ve de açıklanamayan paranormal olaylar. Almanya'dan bir animasyonumuz var. Arnie and Barney. Arnie ve Barney şapşik kardeşler. Sean Huston yönetmiş. Türkçe seslendiren Mete Kayagil. Kayagil YouTuber'mış, çok popülermiş. Herhalde başkaları da vardır ama sadece onun adı öne çıkarılıyor fragmanda. Bu Arımaya evreninden, bizim jenerasyonun sevdiği karakterlerden iki kardeş karınca, biraz da şaşkınlar, beceriksizler, bir şekilde yaşadıkları yeri kurtarmaya çalışıyorlar. Bir de tekrar filmi dediğimiz, daha doğrusu yeni versiyon dediğimiz Kill Bill The Whole Bloody Affair. Kill Bill Mevzunun Tamamı geliyor bu hafta. Tarantino Kill Bill'i aslında bir film olarak hayal etmiş. 4 saatlik, ki şu anda 4 saat 13 dakika. Ancak o dönemde 2 bölüm halinde çıkarmasının daha uygun olacağını öngörmüşler. 2006'da Cannes'da gösterilmiş ilk bu uzun versiyon. 2011'de kendi sinemasında Los Angeles'ta. 2025'te de en sonunda dünyada vizyona girdi. Bize gelmesi biraz daha geç oldu. Uma Thurman'ın başrolünde olduğu artık klasikleşmiş bu filmde. Düğününde öldürülen ya da öldürüldüğü sanılan ve öyle bırakılan gelinin intikam öyküsü anlatılıyor. Evet, bu hafta Tarantino sevenlere 4 saatlik Kill Bill var. Asayas sevenlere Kremlin'in Büyücüsü var. Iron Maiden sevenler için de zaten Iron Maiden Burning Ambition'ı öneriyoruz. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan.
3: Açık Dergi.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fazıl Gürcan'a teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
13: Şimdi ve burada.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yeşim Ustaoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

Herkese merhaba. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan İbrişim ben. Bu akşam Eko Kozmopolitan'dan aslında geçen haftadan ilhamla gene Kate Brown'dan hareketle Çernobil'in 40. yılında Çernobil'i nasıl hatırlamalıyız serisine devam etmeyi çok istiyordum. Ama dün çok sevdiğim ve gerçekten edebiyat dünyasının da çok çok sevdiği şair Elif Sofya'nın hayatını kaybettiğini öğrendik. Gerçekten çok üzüldük. 61 yaşındaki Elif Sofya dün hayatını kaybetti. Bugün ben de programda biraz onun şiirlerini konuşmak, Elif Sofya'nın ekopoetikasını, şiir evrenini konuşmak ve biraz da birkaç şiiriyle onu anmak istiyorum. Eko Kozmopolitan'da aslında ekopoetikayı, eko şiiri çok önceki programda da konuşmuştuk. Elif Sofya şiirinden de çok zaman zaman bahsetmiştik. Hatta Eko Kozmopolitan'a adını veren Eko Kozmopolitanlık kavramıyla birlikte bir yurttaşlık, Eko Kozmopolitan bir birey olma, bir sorumlu birey olma kavramlarıyla birlikte Elif Sofya'nın şiirlerinden bahsetmiştim. Ama bugün biraz daha belki birkaç şiirini seçip onlar hakkında konuşmak isterim. Özellikle Dik Ala, Hayhuy gibi kitap yazarı şair Elif Sofya dün hayatını kaybetti ve özellikle Yapı Kredi yayınlarında da Sofya'nın vefatına ilişkin şöyle söylendi. Yazarımız, arkadaşımız, sevgili Elif Sofya'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ardında bıraktığı kıymetli miras için kendisine minnettarız. Ben de öyle söylüyorum. Ardında bıraktığı o kıymetli varlığı, kıymetli şiir dünyası için kendisine minnettarız. Elif Sofya'yı tanımayanlar varsa ben çok kısa tanıtmak isterim. Elif Sofya 1965'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra gene İstanbul Üniversitesi İşletme, İTÜ Görsel Sanatlar bölümlerinde yüksek lisans eğitimi aldı. Uzun süre resimle uğraştı, sergiler açtı, siyasi bir radyoda kültür, sanat, politika programları hazırlayıp sundu. Televizyon programı editörlüğü yaptı. Germany, Edenkoben ve Mainz Üniversitesi tarafından 2012'de düzenlenen The Poetry of Neighbor Poets Translated by Poets projesine yer aldı. Şiirleri, yazıları çok çeşitli dergilerde, kitaplarda yayımlandı. Bizler de onları gerçekten çok çok severek okuduk ve okuyacağız. Ben mesela şöyle başlamak isterim. Elif Sofya Yüzleşme şiirinde şöyle söylüyor. Yükümüz bekliyor yüksek duvarların üstünde. Su vurdukça kıyıların tarihi değişiyor. Bak dünya ne güzel oluyor. Toprakta tahakküm, hayvanda eğer kalkınca diyor. Yani tam da bugün toprakta tahakkümün olduğu, hayvanda eğerin olduğu ve onların kalktığı zaman aslında dünyanın ne kadar güzel bir yer olduğunu bize bu satırlar anlatıyor diyebilirim. Daha önce Türkçe edebiyatta eko şiir hattından gitmiştik gene bir önceki programlarda. Özellikle Türkçe şiirinde doğa motiflerinden bahsetmiştik. Örneğin Gülten Akın'dan çok bahsetmiştik. İlhan Berk'ten çok bahsetmiştik tabii. Daha sonra biraz tabii ki 2000'li yıllarla birlikte Elif Sofya, Anita Sezgener, Nazmi Ağıl, Süreyya Berfe, Asuman Susam gibi şairlerin de ekopoetikasına dair programlar yazmıştık. Mesela Nazmi Ağıl'ın insan hayvan karşılaşmalarını çok esprili bir dille değindiği kokarca aramaktan bahsetmiştim. Elif Sofya'nın Dik Alasından çok konuşmuştuk. Böyle 2000'ler sonrası aslında özellikle Türkçe şiirde bir ekolojik şiir hattının çok görünür olduğunu söylemek mümkün. Hatta 2015'te yayınlanan Cin Ayşe, sevgili Anita Sezgener'in Cin Ayşe'sinde galiba yanılmıyorsam 14. sayıydı. Ekolojik şiir konusuna ayrılmıştı. Yani bir dosya olarak ekolojik şiir yapılmıştı. Bu sayıda da pek çok böyle Türkçe şiir ve yabancı şair ve eleştirmenlere de yer verilmişti. Sofya da aslında eko şiir, ekolojik şiir diyebileceğimiz türde aslında inceleyebileceğimiz ama belki ben de çok ona sığdıramayacağım. Çünkü yeri geliyor çok daha farklı açılımlarla belki queer bir ekopoetikaya giden bir açılımla da onu okuyabiliriz. Yani çok aslında kalıp

0: kategorilere de sığdıramayacağımız, ama çok kesin bir ekolojik bir ihtimamla yazdığını söyleyebiliriz. Sofya bir yerde şöyle söylemişti. Türkçe edebiyatta ekoşiirin örneklerine baktığımızda çağdaş şairlerden tabii ki yenilikçi dili ve üslubu ile Elif Sofya'nın ayrıldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Sofya'da materyali doğa olan her şiir ekolojik değere sahip değildir demişti bir zaman. Özellikle gene ben burada kendi notlarımdan onun söylediğini tekrar hatırlamak isterim. Şöyle söylemişti, söyler Elif Sofya. Malzemesini doğadan seçen her edebiyat ürünü için ekolojik duyarlılık taşıyor diyemeyiz. Kuşlar, böcekler, çiçekler üzerinden kurulan metaforlar genellikle yararlanmacı bir niyet içeriyor. Doğayı sembolleştiriyor. Bambaşka göndermeleri, göstergeleri yol almak için doğayı malzeme olarak seçiyor. Derdi ekolojinin kendisi asla değildir. Yazar, inşaat vinci ile sardunya çiçeği arasında bir tercih yapmış ve estetik üç kağıt sardunyayı açmıştır önüne. O da onu yazmıştır. Oysa doğa, politik ve varoluşa dayalı bir direnişin tam göbeğidir. Burada durmayan, burası yani doğanın ta kendisi olmayanların, sistemin bakış açısıyla doğayı yazmaya iş edinenlerin yazdıkları da o ölçüde sentetiktir. 2015 yılında bunu söylemişti. Dolayısıyla malzemesini doğadan seçen her edebiyat ürünü için ekolojik duyarlılık taşıyor diyemeyiz. Bu gerçekten çok önemli bir eleştiri ve içgörü. Çünkü günümüzde de ekolojik duyarlılığın artık gerçekten bunu bazı başka programlarda da çok konuşuyoruz. Neredeyse bir trend, bir hip nesne haline, meta haline geldiği zamanımızda da her edebiyat ürününü ekolojik duyarlılık içinde incelemek ya da öyle o gözle okumak farklı kısıtları da getiriyor. Ben biraz bugün bu akşam Elif Sofya şiirinde duygulanımlardan bahsetmek istiyorum. Bende kalan izlerinden en azından bahsetmek istiyorum. Duygulanım ve sezişten yükselen bir farklı bir ekopolitika aslında okuyorum ben Elif Sofya'nın şiirlerinde hep. Bu biraz dediğim gibi farklı türlere, farklı varoluş biçimlerine, farklı kırılganlıkları açılan ne içeride ne dışarıda olan biraz da o queer hallerimizi öne çıkaran bir ekopolitika. Ekopolitika ama aynı zamanda da ekopolitika olarak okumayı öneriyorum. Elif Sofya mesela Ters Düşünce 2005 yılında yayımlanmıştı ve Düzensiz'den 2010'da başlayarak eserlerinde çok böyle duygulanım ve sezişlerle örülü bir şiir dili kuruyor. Dikala 2014 yayını, Hayhuy 2019. Burada iyice bu dil belirginleşiyor ve aslında kendini ekosistemini de kurarak insan olmayana açılıyor. Bu gerçekten çok nasıl söyleyeyim, çok bağırdan gelen bir şey. Yani kuramlara, işte ekofeminizm kuramlarına, insan sonrası kuramlarına hiç yaslanmayan, çok karından ve çok bağırdan gelen bir şey. Çünkü çok yabanıl bir taraftan yazdı Elif Sofya. Yaşamı da öyleydi bence. Doğal olarak yazdığı şiirlerde de bu çok çok net bize geçiyor. Özellikle benim onun şiirlerinde çok sevdiğim ve her zaman biraz daha didiklemek istediğim zaman ve tarih meseleleri. Zamanı ve tarihi çok radikal biçimde yeniden tanımlıyor Elif Sofya. Doğal alan ile toplumsal yaşam arasındaki sözde sınırları muğlaklaştırarak özellikle ev, özne, aidiyet, kimlik arasındaki o çok gözenekli sınırları gözeten kolektif bir dil yaratıyor. Yeryüzünde var olmayı ve varoluş sancısını milliyetçilik, militarizm, sömürgecilik, ırkçılık ve türcülük gibi ötekileştirme politikalarından koparmayı amaçlayan başka bir kozmosun aslında çok peşine düşüyor. Bu kozmosu da tabii ki kimi zaman kuşlar, kimi zaman diğer canlılar, eyleyen ve ev yapan, yani ev kavramını çok değiştirdiğini düşünüyorum onun şiirlerini okurken. Yani kapımızda ev mefhumu gerçekten çok değişiyor. Kuşların çığlıkları, insan eliyle gerçekleşen mesela ekolojik yıkımda her birimizin üstündeki örtük ve çıplak mesela suç ortaklığını görünür kılarken evimiz neresi sorusunu da önümüze koyuyor. Mesela kuşların kuşatması var, harika bir şiir. Onu okumak isterim biraz. Şöyle söylüyor. Denizlerden çekiliyor kuşların ana vatanı. Seslerinin titrediği kadar titremeden gövdeleri. Birkaç yağmur yukarıda bekliyorlar. Mayınlar ve sınırlar ayıklayarak topraktan. Kuşlar kuşatıyor kışlaları. Kuşkusuz kararlı adımları var. Dik yazılara sığmayan çığlıkları. Dışarıya bırakan ağızları. Böyle dümdüz düz ederek ortalığı, bunu ellerinde bir koz diye bekletmeyerek, kanatlarını rüzgarları gömüp giderken biliyorlar. Tarih denen teranede insandan başkası yok diye. Yok sayılacak kuşların kışlaları kuşatması. Yani tarih denen teranede insandan başkası yok diye biliyorlar. Yok sayılacak kuşların kışlarını kuşatması. Burada aslında belli bir zamana, belli bir mekan referansına çok rastlamıyoruz. Sabitlenmiş kavramlar, anlamlar dışına çıkarak aslında coğrafi ve tarihsel bağlama da bir şeyi çivilemiyor Elif Sofya. Ben mesela kuşların kuşatmasını biraz ulus devlet ve ulus devletin içinde neyi ya da kimi alıp almadığına ilişkin derin bir eleştiri olarak okuyorum. Belki fazla okuyorum ama burada gerçekten tarih ve ulus devlete yönelik çok keskin bir eleştiri var gibi. Kuşlar mesela kışlalar geçerek topraktan mayınlar toplarken ve sınırlar ayıklarken militarizme dayalı bir yönetimden de hesap soruyorlar. Yani tabii ki insan özde militarizmden hesap soruyor ama burada biraz kuşlar da militarizmden hesap soruyor. Militarizm tarihinin topraklara neler gömdüğüne ve nasıl bir arşiv yarattığına ilişkin söyleyecekleri var kuşların. Yani sadece insan olan öznelerin ya da insan canlıların değil, kuşların da aslında buna çok büyük bir cevabı var. Burada belki şöyle okuyabiliriz. Kuşların çığlıkları ve adımları neyin tarih yazımında içerisinde tutulduğu, neyin dışarıda kaldığının fark edilmesi açısından da çok önemli görünüyor. Kuşların müdahalesini görebiliyoruz belki. Dik yazılara sığmayan çığlıkları diyor Elif Sofya. Dışarıya bırakan ağızlarıyla konuşulmayan veya göz ardı edilen her kimse aslında bu dik yazılara sığmayan çığlıklarla birlikte onu tekrar geri çağırıyor, onu teslim ediyor diyebiliriz. Aslında meselemiz belki de eril iktidarın onay verdiği anlatıları geçersiz kılmak. Tarihin insan olmayan canlı tarafından da yazılma olasılığında olduğunu, o potansiyelde olduğunu, insan olmayan canlı, toprak veya hayvan üzerindeki tahakkümü de anlamamıza, tahakküm dinini de çözmemize yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Bir şiiri de aslında coğrafya. Gene mekan, ev, aidiyet kısımlarına gidebiliriz burada. Coğrafya şiirinde de şöyle söylüyor Elif Sofya. Bir dağın ağzına ağzımı dayasam, köpüklü karşılığı olsa artık. Coğrafya ile konuşmamızın köpüklü karşılığı olsa. Burada da aslında gene bedenden çıkıp köklerini dağ ve yeryüzüne yaslıyor ve çoğu köpüklerden bir ben yaratarak uygarlığın ve evin anlamını gene evrene çok başka bir şekilde iade ediyor diyebiliriz. Tabii ki bunlar biraz bireysel okumalarda olabilir. Çok farklı çeşitli okumalara da açık Elif Sofya'nın dizeleri. Biraz da Alzheimer şiirinden bahsetmek istiyorum bugün zamanım el verdiğince bu programda. Beni çok etkileyen şiirlerinden biri Elif Sofya'nın Alzheimer şiiri. Alzheimer'da da benzer bir kaygı var. Düzene, uygarlığa, tahakküm kuran dile, zaman ve bellek üzerinden her ikisinin de nedensellik ilkesiyle birlikte bağlarını kesip koparan bir başka zaman öneriyor ve ben buna biraz queerleşen bir zaman öneriyor diyebilirim. Alzheimer'da da şöyle söylüyor Elif Sofya'nın şiiri. Irmaklardan geldim çıktım toprağa. Yeryüzü gökyüzünden ayrılmamıştı daha. Uygarlığın kıydığı tarih çok sonraydı. Hayatı çok sonraydı. Ölümün gövdelere dadanması ilk ağızda gürleyerek bıraktım zehirden sözlerimi. Suları kurutan yaz uzadıkça uzadı. Saçlarıma dokunan seslerin çınlaması uzadı. Hayvanlığı ev edindim. Beyin kıvrımlarına yerleşip bir karıncanın yaşamayı denedim. Ölümün göğsüne yatmak için sürmesek de hayatı, kafamızın içinde durmaksızın büyüyor. Bellek denen mezarlık. İyi ki demans, neyse ki Alzheimer var. Çok ironik bir şiir, çok ironik bir anlatım aslında. Uygarlık anlayışını demans ve Alzheimer'la birlikte okuyor. Uygarlık anlayışını eleştirirken aslında yaşam tecrübesini, belki de doğum, evlilik, üreme ve ölüm örüntülerinden koparıyor. Bu şiirle birlikte aslında onun gene 2019'da yazdığı Tam İsabet şiirini hep gidiyor benim aklım. Orada da mesela Tam İsabet şiirinde de gene uygarlığın merkezine çok keskin oklar fırlatıyor Elif Sofya. Tam İsabet'te de o şiirde de mesela insan akasya ağacından kemiklerle örülüdür. Mezarsız ve ıssızdır diyor. Yani aslında Alzheimer'da da böyle benzer bir jest var. İnsanı tanımlayan belleği en ilkele, toprağa ve mezarlığa göndererek belki de uygarlığı en çıplak haline geri getiriyor diye düşünüyorum Elif Sofya'nın şiiri. Beni, yani egoyu hayvana açıyor, kendini hayvana açıyor. Dolayısıyla benim de konumlandığı yeryüzünü gene hayvan üzerinden karıncanın düşüncesiyle, karıncanın beyindeki kıvrımlarıyla birlikte düşünüyor. Ve bu bize ne anlatıyor olabilir? Bu bize bir ekopolitika potansiyeli açısından ne söylüyor olabilir mesela? Ya da zamanı kendisi için ne söylüyor olabilir diyebiliriz. Çünkü burada zaman da 24 saatlik bir zaman değil. Kendi kabuğundan ve bireyselleşmiş bu atomize halinden vazgeçerek çok başka akmaya başlıyor Alzheimer'da. Aslında Alzheimer dediğimizde tabii ki başka bir zaman var. Başka bir hastalık zamanı var. Gene modern, hızlı, teknolojik hayatın hiç görmediği bir zaman var burada. Çizgisel, homojen, boş zaman tahayyülü üzerine inşa edilmeyen bir zaman var. Belki de burada farklı bir mesiyanik bir zaman tasavvurunda görmek mümkün. Onun da heybesinde tuttuğunu düşünüyorum Elif Sofya'nın. Çünkü Sofya bu şiirde özellikle demanstan, hastalıktan, rahatsızlıktan geçen duygularda kalıyor. Yani o duygulanım dediğim Elif Sofya'nın şiirinde her zaman çok olumlu, rahat, içine çok konforlu biçimde yerleştiğimiz duygular ve duygulanım alanları değil. Titreşimler, salınımlar değil. Rahatsızlık da bizi tutarak kendine özgü aslında farklı duygularda da kalmanın ne demek olduğunu bize biraz gösteriyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle böyle çok farklı kırılma noktaları yaratıyor ve farklı aslında bellek kurma. Yani iyi ki Alzheimer, iyi ki demans var. Ölümün göğsüne yatmak için sürmesek de hayatı dediği zaman, bellek denen mezarlık dediğimiz zaman da belleği de çok farklı bir kırılıma doğru götürüyor ve belki de başka bir bellek kurma potansiyelini bize hatırlatıyor diyebiliriz. Mesela uygarlaşma şiirinde de aynı. Gene çok benzer bir yerden okuyorum ben. Uygarlaşmada bize şunu söylüyor. Kelimelerin kökü bende. Kanlı bir ağız tarihinden geliyor. Seslere bir vuracaksak vuralım. Yoksa cümle hayasızca sürüyor. Beton bina, büyük müze, otoban. Hem temizim hem nezih, steril. Nasılsa gözden uzak çalışıyor mezbaha. Orada olan biteni hala olup bitmiyormuşuz gibiyiz hepimiz. Uygarmışız, uygarlaşmışız. Gurur böyle gurulduyormuş gözümüzde. Yani gene uygarlaşmanın kendisine saplanan bir ok var. Kanlı bir ağız tarihinden gelen bir uygarlık var. Beton binalar, büyük müzeler, otobanlar, bütün o steril, bütün bizi ayakta tutmak için o modernitenin bütün aygıtları, icatları var. Ve orada da olan biteni hala olup bitmiyormuş gibiyiz. Yani bir suç ortaklığı da var burada. Göğsümüzde belki o suç ortaklığıyla birlikte farklı titreşimler de var. Çok fazla söylenecek şey var Elif Sofya şiiri hakkında. Bir dönem muhtemelen Ekokozmopolitan'da eko şiir hattından belki Elif Sofya'nın bıraktığı mirası biraz daha derinleştirerek sizlerle paylaşmak isterim. Bugün böyle olsun. Elif Sofya'ya buradan analım ve onun mirasıyla, onun kıymetli varlığıyla tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Bugünlük Ekokozmopolitan'dan bu kadar. Bir sonraki Ekokozmopolitan'da görüşmek üzere.
1: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: Gelecek istasyon Taksim. Havataş yönüne gidecek yolculuğunuz için Taksim Havataş'ın yolculuğuna bakmak için kullanmanızı öneriyoruz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: -30. -30 yaş altı genç profesyonellerin kültür sanat ekosisteminde var olma yolları. Hazırlayan ve sunan Bihter Çetinyol.

0: Tirabi. Tirabi. Tirabi. Tirabi.
1: Merhaba, ben Bihter. Yine bir Perşembe gününde X30'u dinliyorsunuz ve yanında sevgili Gözde Sivişoğlu var. Kendisi Akbank Jazz Festivali direktörü ve aynı zamanda Türkiye Caz'ı direktörü ya da başkanıydı diyebilirim.
2: Başkanıydı, evet, doğru.
1: Hoş geldin Gözde.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel, iyi hissettiriyor.
1: Zaten yani o kadar inanılmaz şeyler üzerine konuştuk ki ben biraz oradan devam etmek istiyorum ama kendimi zorlayarak öncesinde konuşmamız gereken şeyleri konuşmak isteyeceğim.
2: Tabii ki.
1: Dedik başkanıydı, evet. Çünkü artık başkanlığı devrettin.
2: Görev süren bitti. Evet, yeni bir ekibe, yeni bir yönetim kurulu Caza'nın şu an yürütücülüğünü gerçekleştiriyor.
1: Evet. Dolayısıyla bu bence çok güzel bir değişim ama hatta buraya bile gelmeden önce belki dinleyicilerimizden tam anlamıyla bilmeyenler vardır. Hem Caza Derneği'ni nasıl oluştuğunu, ne amaçlarla kurulduğunu ve bugüne nasıl aslında ulaştığını kısaca özetlersen iyi bir başlangıç olur.
2: Tabii ki. Aslında 2019 Aralık'ta başlayan bir süreç. Bu pandemiyle de aslında biraz bir araya geldik. Çünkü biliyorsunuz tüm profesyoneller, müzik profesyonelleri, caz alanında, doğaçlama alanında çalışan müzisyenler, mekanlar ve işletmeciler neler yapıyor, birlikte neler yapabiliriz gibi böyle bir sohbetlerle, aslında çevrim içi sohbetlerle başladı. Sonrasında da 2021 yılında da aslında kuruldu dernek. Çünkü birlikte üretmeye, birlikte olmaya, yaratmaya ve konuşmaya ihtiyacımız vardı. Caz ve doğaçlama müzik alanındaki sanatçıları, mekanları, festivalleri, profesyonelleri bir araya getirme amacıyla kurulmuş bir dernek. Ve onların gelişimini destekleyen, uluslararası bağlantılar kurmayı hedefleyen bir dernek, Caza Derneği. Yeni bir dernek tabii ki, yani 5 yıl olmuş. Bence daha yeni ama çok da güzel ilerlediğini, sağlam adımlarla ilerlediğini düşünüyorum. Europe Jazz Network örneğiyle kurulmuş bir dernek. 2 yıldır da senin de çok yakın takibindesin. Zaten yönetim kurulundasın artık. Hayırlı olsun diyelim.
1: Teşekkür ederim.
2: Tekrar. 2 yıldır da konferanslar yapıyoruz, Caza konferansları. İlki bir tanışma teması, temalı da oluyor. İlki bir tanışma temasındaydı. Bir tanışalım, hani birbirimizi bir bakalım kimler var, nasıl beraberiz diye. Aslında herkes açık bu arada tabii ki caz konferansı. 2024 yılında yaptık. 2025 yılında da fırsatlar, yani dernek ve birlikte olmak ne gibi fırsatları konuşmamıza neden olur, neler olur, bunları konuştuğumuz bir konferanstı. Katılım her sene, her yaptığımız yeni konferansta çok güzel ilerliyor. Çok yeni katılmak isteyen üyelerimiz oluyor ve bu çok heyecan verici, güzel de bir durum. Şimdi göreceğiz, yani birlikte bakalım sizde neler olacak, neler yapacağız hep birlikte. Evet. Büyümek, böyle ağı geliştirmek. Çok keyifli o birlikte olmak, ağı nasıl bir ağ yapalım, nasıl oturtalım, nasıl kapsayalım herkesi, değerli.
1: Evet, zaten şöyle bir düşündüğümüz zaman müzik sektörünün genel durumunu, belki de caz ve doğaçlama müzik, az önce senin de bahsettiğin gibi derneğin aslında temellerinden biri, temel güdülerinden biri ve aynı zamanda da topluluk oluşturmanın en zor olduğu alanlardan biri. Çünkü kendi içinde dağınık ilerleyen bir süreç. Yani o kadar büyük gruplar yok. Dolayısıyla her sanatçı bir grupta çalmıyor, birden fazla grupta çalıyor. Kendi solo projeleri oluyor. Her mekan kendince bir tema çerçevesinde sanatçıları ağırlıyor derken aslında bütün o müzik sahnesinden daha farklı bir görünüm var caz müziğinde ve doğaçlama müzikte, özellikle Türkiye'de. Dolayısıyla o topluluğu oluşturma ve topluluğun da birbirinden haberdar olma görevini üstlenebiliyor olmak bence dernek için çok değerli bir şey. Üstelik hem dediğin gibi yönetim kuruluna girdikten sonra hem de öncesinde fark ettiğim şöyle bir şey oldu. Gerçekten de insanlar birbirlerini tanımak istiyorlar. Gerçekten evet. de bir ortalık yani bir ortam oluşmasını istiyorlar ve bunun için de gerçekten herkes elinden geleni yapmaya da hazır. Bu insanların da aslında aynı çerçeve içerisinde bulunabiliyor olması da bence çok değerli. Çünkü genellikle sivil toplum örgütleri veya bu tarz biraz daha gönülden gelerek yaptığınız işlerde bu kadar net sonuçlara ulaşamıyor olabiliyor diye düşünüyorum. En azından benim şu ana kadarki gözlemim bu.
2: Biraz tabii doğru. Çünkü yaratım ve üretim orada insanları bence bir araya getiriyor. Senin de az önce söylediğin gibi hem farklı projeler hem kendi projeleri, farklı alanlar, sahneler, farklı mekanlar ya da festival yöneticileri. Herkes bir arada işinin en iyisini yapmaya çalışıyor ve seyircilere, takipçilere en iyisini vermeye çalışıyor. Beslenmek istiyor ve beslemek istiyor. Bu da birlikte konuşarak, birbirine bakarak, neler yapılıyor, birbirinden ilham alarak, taklit ederek değil, birbirinden ilham alarak, feyiz alarak, konuşarak mümkün, paylaşarak mümkün. Ağların oluşmasının da bence en büyük amacının bu olması gerekiyor ve bu amaçla da kurulmuş ağların tabii bu amacından sapmadan yoluna ilerlemesi, gitmesi gerekiyor. Şey gibi mi oldu öğretmen falan? yok yani genel olarak bu, yani hepimiz yine birlikteyiz ve vizyonumuz, misyonumuz bu yönde.
1: Kesinlikle katılıyorum ama ben aynı zamanda şu noktadan da söyledim. Aslında şimdi gençler kısmına da yavaş yavaş geçeceğim. Oraya geçmeden önce şeye çok değer veriyorum. Zaten seninle de öncesinde konuşmuştuk. Aslında yani gençler, hatta benden de gençler. Ben şu an artık 26 yaşındayım.
2: Yaş olarak genç diyelim.
1: Evet, yaş olarak genç ve deneyimsiz olan insanlar çoğu zaman kendilerinden büyük kişileri aslında o kadar da dinlemek istemiyorlar. Bir baş kaldırı, bir itaatsizlik durumu her zaman zaten o gençliğin kuduran kanında var olan asil. Bir gerçeklik. O asilik, aynen öyle. Ama bence bir noktadan sonra gerçekten de o sana aslında yolu da açan, yani açmayan da oluyor tabii ki ama sana yolu açan, sana bir şey öğretmeye çalışan, senden daha deneyimli insanların, illa yaşlı olması gerekmiyor, senden yaşlı tabii. büyük olması gerekmiyor. Ama o deneyimli insanlara kulak verebiliyor olmak çok önemli bir meziyet. Dolayısıyla da gerçekten de notlarımı alıyorum seninle her konuştuğumuzda.
2: Yaz kızım. evet, önemli. Ben de çok değerli buluyorum. Yani dinlemeyi, öğrenmeyi. Öğrenmek ya da dinlemek sizin bilginizden bir şey kaybettirmiyor diye düşünmekteyim. Çünkü şimdi bu genç deyince de böyle şey oluyor. Ben gençken ben de o asilikleri tabii ki yapmışımdır. Yani bu hayır benim dediğim doğru, ben buradan bakıyorum ama değil, orada bir bütünlüklü bakış açısı var ve o da deneyimle aslında mümkün. Yani bir işte benden çok daha genç bir radyo programcısısın sen ve ben radyo programcılığını bilmiyorum, benden çok daha genç birisin ama ben burada senin deneyiminle buradayım, senin deneyimine ayak uydurarak konuşabilirim ve sana saygı duymak zorundayım.
1: Ya gururum okşan. Çok teşekkür ederim.
2: Gerçekten hani biraz aslında yaptığın işin nasıl yaptığınla alakalı bir şey evet. bu. Yani biraz hani o genç yaşla ilgili değil de nasıl sahip çıkıyorsun? Masaya ne koyuyorsun? Nasıl birliktesin? Ne katıyorsun? Biraz bununla ilgili bir şey. Ya senin söylediğin de doğru. Yani çok fazla destek olan, yol açan, alan açan birçok kişi var. Bunun tam tersi de var. Evet. Tabii ki her sektörde bu böyle olabilir.
1: Doğru. Gençlerin sabırsızlığı üzerine düşündüğümüz zaman asilikten geldiğimizde şeyde de çok fazla olan bir şey aslında. Caz müziğinin de doğasında olan tabii. bir şey asi olmak. Tabii ve işte ne deniyordu, notanın haricinde farklı olasılıkları keşfetmek ve farklı bir şekilde müziği iletmek aslında karşısındaki dinleyiciye. Dolayısıyla genç müzisyenlerin de aslında sabırsız oldukları ve bir noktadan diğerine giderken en kısa yolu tercih ettikleri veya belki yeteri kadar aslında araştırmadıkları da bir gerçek. Çünkü aslında o da tamamen deneyimsizliklerinden geliyor.
2: Ya da kötü örnekler belki yaşadıkları için olabiliyor falan.
1: Evet, o da olabiliyor. Yani sonuçta şöyle de bir gerçek var müzik sektöründe. Yani sanki sosyal medyada yeteri kadar komik olursan veya işte yeteri kadar küfür edersen çok da başarılı bir sanatçı olabilir misin gibi bir algı da var maalesef. Çünkü aslında olabiliyorsun da, ama yaptığın şey niteliksiz bir gerçekliğe taşınmış oluyor. Dolayısıyla o sabırsızlığı düşündüğün zaman mesela cazının özellikle konferans çıktılarında nasıl bir nasıl söyleyeyim, karşılaştırmaya da sonuca ulaştın veya ulaştınız?
2: Şöyle aslında bu konuda biraz kafayı taktık. Kuşaklar arası konuşmalar, paneller çok yapıldı. Yani kuşaklar arası, alaylı olmak, eğitimli olmak gibi konulara çok önem verdik. Ve konferanstaki bazı panellerimizin başlığı da buydu. Farklı kuşaklardan caz müzisyenlerini bir sahnede bir araya getirdik ve herkes aslında paylaşımlarını yaptı. Çünkü o farklı kuşaklar şu an birlikte çalıyorlar.
1: Evet.
2: Birlikte aynı sahnedeler, aynı parayı kazanıyorlar, aynı müziği yapıyorlar, aynı mekandalar. Belki öğrenciyken gittiği mekanda şimdi birlikte çalıyor hayranı olduğu müzisyenle, öğretmeniyle ya da...
1: Bu arada caz müziğinde çok fazla var. Tabii özellikle ki. Türkiye'de.
2: Bu asilik hani zaten cazın da bazı tabii müzik türlerinde de olabilir ama cazı çok daha iyi konuşabileceğimiz için şu an oradan örnek vermek isterim. O asilik var ama o asilik zaten ruhundan geliyor ve sonra bir arada oluyorsun. O asilik farklı farklı kapılardan seni tekrar bir araya getiriyor, sahneye getiriyor. O yüzden beraber olmak, birbirinden öğrenmek, bakmak, sahnede çalarken öğrenmek falan, o kuşakları tekrar bir araya getiriyor. Cazda bu var. O ustalık, usta çıraklık aslında. Şimdi kimi usta çıraklığa çok inanmayanlar da var. Hani yani ben onun öğretisinden gitmeyeceğim diye. Ama o öğrettiğinden bir şeyler alıp kendi yolunu, o asiliğini orada kendi yolu olarak çevirebilen, dönüştürebilen.
1: Kendine özgü bir şey.
2: Aynen öyle. Hepimizin kendine özgü tonları var. Ama bir yerden öğrendik bunu. Yani şimdi ben festival direktörü olarak ya da cazı başkanı olarak bir şey olarak inmedim yani yukarıdan değil mi? Hani bir deneyim, birilerinden feyiz aldım, ilham aldım, öğrendim, dinledim. Ustalık yaptı birileri bana. Usta olarak gördüm onları yani. Ve sonra şimdi ustalarımla da çalışıyorum. Birlikte bir şeyler üretiyoruz. Bu caz müziğinde zaten çok çok önemli ve örnekleri de çok fazla olan bir durum. Ben çok önemsiyorum. Kuşaklar arası iletişimi gerçekten çok çok önemsiyorum. Yani bu aile arasındaki kuşaklar arası iletişimi falan da çok önemseyen biriyimdir ben.
1: Şey gibi zaten profesyonel olarak bir şeyle uğraşmak, deneyim kazanmak dediğimiz zaman zaten bu söylediğin şey sanki kaçınılamaz bir şeymiş Tabii. gibi geliyor bana. Çünkü mesela babam hep bilgisiz fikir olmaz der bana biz genellikle tartışırken. Çünkü ben de çok asi bir insanım ve bundan en çok çeken muhtemelen annemle babamdır. Dolayısıyla bana hep şey der, Bihter, yani bilgisiz fikrin olamaz.
2: Evet.
1: Yani o zaman sadece kafanda bir fikir üretmiş olursun ama bir fikir üretebilmek için o konuya dair bir bilgin olması gerekir. Zaten bu da aslında o bütün o deneyimlerin nasıl vücudunda dolaştığı, bütün anılarında ve seni de aslında o olmak istediğini, o kendine özgü insanı yaratan şey tam olarak.
2: Kesinlikle öyle.
1: Onu da bu kadar net görebiliyor olmak cazda bence çok güzel. Çünkü tam olarak bahsettiğin gibi usta çırak ilişkisi caz müziğine de özgü bir şey. Öyle bir tat. Yani ben zannetmiyorum ki çok büyük rock müzisyenleri daha sonra aynı kuşaktan ya farklı kuşaklardan tanıdıklarıyla aynı sahneyi paylaşsın. Çok daha nadir bir şeydir.
2: Bu kadar örneğini ben de bilmiyorum açıkçası. Belki vardır. Klasikte biraz olduğunu biliyorum. Ama dediğim gibi hani bu kadar net ve örneği olabilecek bunlar var diyemem. Elektronik müzikte hani belki onu görürsün, ilham alırsın, onun tarzıyla başlarsın ama kendini ortaya koyarsın. Bu aslında hemen hemen her müzik de değil sadece, her iş için de biraz böyle gibi görüyor. Yani kalıpları olmayan.
1: Hani... Sahnenin kurulumuyla da ilgili bir şey mi? Az önce dedin ya, yani aynı sahnede çalıp aynı ücreti alıyorlar mesela. Bu
2: gibi.
1: Bizim genellikle radyoda da çok fazla konuştuğumuz bir meseledir aslında. Ama bu tabii ki şu an daha iyi bir noktadan, daha pozitif kısmından alıyorum bunu. Aslında caz sahnesi bir noktada kendi içine de o kadar kapanık ki dinleyicisinin o kadar da fazla olmamasından kaynaklı. Aslında sen gerçekten de o küçük alanda belki 10 sene önce seni gitar çalmaya başlatan insanla 10 sene sonra çalmaya devam edebiliyorsun.
2: Yani evet.
1: Bu da bir müzisyen olarak inanılmaz bir durum. Çünkü dediğin gibi mesela elektronik müzik Jamie XX'ten öğreniyorsun. Ama sonra bilmem ne festivalinde onun önünde çalamıyorsun ki. Onu yapabilmen için senin de o insan olman lazım gibi bir aslında karmaşa da var.
2: Evet, yani cazın çünkü ruhu zaten asi doğaçlama ve sensin orada. Birlikte üretmek orada. Yani caz müzisyenleri zaten o doğaçlama, birlikte bakma, o jam session'lar falan, hep o birliktelik ortaya, hep kendilerini koyma. Orada yaşa bakmıyorsun, nasıl çaldığına bakıyorsun. Yani
1: evet, ve nasıl uyumlandığına,
2: evet, uyumlandığına, dengeye bakıyorsun. O sistemde nasıl varsın, nasıl güzel şey üretiyorsun, buna bakılıyor. Ben kimsenin bir işte davulcu çaldıktan sonra evladım sen kaç yaşındasın diye sorduğunu gerçekten görmedim. Hani vardır elbet, hani soranlar, ama daha çok böyle gururla ve mutlulukla belki bu soruluyordur, evet, diye düşünüyorum. Aynen. Orada onun ne kadar iyi bir davulcu olduğu konuşulur yani. Benim gördüğüm örnekler belki de iyi örnekler olduğu için de böyle konuşuyorum ama çok gerçekten kötüsünü de görmedim. Bir de çok da görülmüyor ya Bihter. Çünkü o iyilik ürettiriyor zaten yani. Evet. O birbirine saygı duymak ürettiriyor. Buna da hep inanıyorum. Hep de bunun örneklerini gördüğüm için. O yüzden de hep böyle, işte seninle de çok konuşuyoruz ya. Yaşı daha genç olan arkadaşlarla konuşurken şey oluyorum bazen. Ne olur dinleyin. Yani öğretmenlik yapmıyoruz. Hani bir şey anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben senin yaptığını
1: zaten yaptım.
2: 5 yıl önce yaptım ve bak inan aynı olay oldu. İşte yapma diye ben buradayım. Hani aslında evet. Beni al kullan. Diyorum, evet. Yani beni al kullan diyorum. Çok geçen doğru. Gün şeyle çalışıyorduk, festival asistanımızla. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım böyle. Ben de onun dediklerini yapıyorum gerçekten böyle hani falan. Sonra böyle oldum. Elif beni çok çalıştırdın ya dedim. Geliyor bana. Ama böyle o öyle çıkabilir. O işi öyle yapabiliriz. Birlikte yapabiliriz yani. Evet.
1: Aslında o birliktelik ve o topluluğu oluşturma, caz üzerinden konuştuğumuzda şimdi tekrar cazına dönmek istiyorum. Hı-hı. Çünkü şimdi biz yeni döneme başladık. Hatta az önce sen de sormuştun, hı-hı, panel nasıl geçti. Hı-hı. Çünkü geçen hafta Paris Bart'ta cazının aslında düzenlediği ilk panellerden biri vardı. Hem bu programı anmak için -30'la beraber, hı-hı, hem de cazını yeni dönemini acaba nasıl ilerletebileceğimizi biraz görebilmek adına Dilhan Şeşen, Ahmet Alan ve Onur Kara ile beraber güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Hı hı. Müzik profesyonel mesleğiniz miydi konusu. Ve orada konuştuğumuz konularda zaten yani müziğin profesyonel bir meslek olması ama bir insanı özellikle İstanbul Türkiye gerçeğinde geçindiremeyecek olmasıyla ilgiliydi. Ama şimdi dönüp bakıyorum. Bir derneğin üyesi olmak, o derneği belki farklı bir forma büründürmek veya o derneğe yeni paydaşlar ekleyebilmek kolay bir şey değilmiş.
2: Hı hı.
1: Çünkü kendi aramızda bile anlaşmak, yani hangi toplantıyı hangi gün yapacağız, hı hı, ya da şunu şöyle mi yapsak, bunu böyle mi yapsak, ama bir açıdan da aslında bizim içimize işlemiş bir kurumsal dürtünün de hiçbirimizde olmamasından dolayı mesela şey diyoruz, bu toplantı yarım saat sürsün, şunu şunu şunu konuşalım, hı-hı, bitsin. Çünkü hiçbirimiz tam bir kurumsal hayat deneyiminden gelmediğimiz için bir şeye uymak zorundaymışız gibi hissetmiyoruz. Ama bazen de mesela hata yapabiliyoruz falan filan.
2: Ama burada keseceğim seni, bir yandan da kurumsal bir yerden gelmiyorum diyorsunuz ama aslında kurumsal bir yerden geliyorsunuz. Hepiniz çünkü... Ya hepimiz ya kurumsalda çalışmış bir sürü insanla da çalışmış görmüş olup belki de kurumsallığın bir saat süren toplantı, hepsi öyle değil tabii ki ama bir saat süren toplantı işlevsizliğini görüp yarım saatte bunu bitirelim deyip kendi alanının sınırını ve kendi pratikliğini, dinamizmini getiriyorsun.
1: Evet.
2: Bu da bir öğrenim.
1: Evet.
2: Yani şey, kötü bir öğrenim değil. Bu da çok iyi bir öğrenim. Evet ya, yarım saatte bitirdiler toplantıyı. bir saat konuşabilir. Belki örneğin bir saat, ya niye bir saat konuşuyorsunuz demiş olabilirsiniz yani bazı toplantılarda. Ve kendiniz yarım saatte bunu bitirelim deyip bambaşka bir sistem, yine yararlı bir sistem kurmuş olabilirsiniz.
1: Ya zaten o deneyim tam olarak insanın tabii aklında seni doğru kararları vermeye yönlendiriyor. Ama diğer yandan şunu da düşünmeden edemiyorum. Yönetim kurulunun tamamıyla gençleşmesi, hı hı, aslında bize önderlik edecek kimsenin de olmadığı bir gerçekliğe
2: varız
1: de bize
2: ya,
1: getirdi.
2: Buradayız.
1: Yo, doğru. Ama normalde yani gençleşmeler şey olur ya, en tepeye doğru, yani tepeden aşağı değil de aşağıdan yukarı doğru gençleşirsin. Dolayısıyla sen ister istemez senden öncekinin adımlarını takip edersin falan. Hı hı. Tam olarak o yok. Dolayısıyla biraz da ya hem çok eğlenceli hem biraz şey gibi oluyor. Ya acaba şunu şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Ama o yolda öğreniyoruz. Dolayısıyla şeyi sormak istedim. Bu ağ oluşturma, cazağını ilk, cazağı derneğini ilk oluşturduğunuz dönemde bütün bu paydaşları bir araya getirmek sizin için nasıl bir deneyimdi? Çünkü biz yine hani daha genç olduğumuz için o kadar fazla deneyimimiz ve belki görümüz yok. O yüzden daha basit şeylerde anlaşabiliyoruz. Ama belki daha fazla deneyimli olsaydık bu kadar ortak noktada buluşamayabilirdik.
2: İlk iki açıklama yapacağım aslında buna. Yani iki kısa cevap vermek isterim hemen. Bir tanesi, paydaşları nasıl bir araya getirdik? Dediğim gibi aslında orada bizi bir araya getiren bir toplumsal olay vardı. Hastalık yani. Hani o birlikte konuşmanın, birbirimize ihtiyacımızın olduğunu gösteren bir şey çıktı önümüze. Ve öyle olunca da bütün o paydaşlar, üyeler aslında birlikte olmanın önemini de anlayıp çok kolaylıkla bir araya geldi. Ve tabii ki çok kurulu, çok eski ve kurumsal ve çok köklü olmakla beraber çok daha yeni ama deneyimli birçok katılımcı da, üye de vardı. Bu yüzden hani onların böyle bir araya gelmesi çok kolaylıkla, çok iyi niyetle ve güzel, hızlı oldu. Ama bunun yanı sıra tabii ki o başka bir yoğunluğun, başka işlerin getirdiği yoğunluğun getirdiği şeyler de olabiliyor. Bu da oldu. Şimdi gençlerden oluşan bir yönetim kurulu var. Hani bunu konuşuyoruz ya, o gençler tepeye doğru daha yaşlı, daha şey. Aslında birlikteyiz. Bir yere gitmedik yani. Ya. Aslında orada hep birlikte, orada kaç tane üye var? 23 üye var. Hatta şu an işte 30 üyemiz oldu hep birlikte, evet, yani. Orada aslında şu an konuştuğumuz şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani orada bir dakika, biz buradayız, daha gitmiyoruz demek mümkün değil. Bu dönemde, bu dünyada zaten doğru da değil. Hı hı. Birlikte olmak, tamam, bu da böyle bir ekip, böyle bir yönetim kurulu ama zaten orada hani varız ve birlikte zaten kararlar alınıp birlikte. Çünkü orada deneyim de önemli. Uluslararası bir alanda olmak bazı deneyimleri gerektirir ve bazı el vermeleri gerektirir yani. O yüzden de zaten eğer onu siz görmezseniz, yani böyle sizli bizli gibi bir şey oldu ama öyle bir durum yok. Lütfen yanlış anlaşılmasın.
1: Biraz yaparak öğrenmenin yolunu açıyor bu.
2: Evet, orada aslında ama
1: bir yine güvenebileceğin birisi var yanında.
2: Evet, biraz da daha iyi dinlemenin. Yani şimdi onu görmüyorsun ama daha iyi dinlemen ve gerçekten söylediğini bu sefer alman lazım. Hani gibi bir nokta. Ama orada da zaten hani şey gibi bir durum var. Ben bunu hep söylüyorum. Ya seni denize atmadan, yani yüzmeyi kimse öğrenemez. Yani hepimiz denize atıldık.
1: Aynen.
2: Ve yüzmeyi öğrendik. Ya kimisi boğuldu, kimisi öğrendi, kimisi cebelleşti falan filan. Ama bu böyle bir şey yani. Öbür türlü her şeyi yazılı ya da bir şekilde yani birebir söylesem sorun olur. Söylesek sorun olur ya. Yani herkes birbiriyle ilgili böyle.
1: Evet, yani şeyi düşündüm sen bunları söylerken, ben bu programı yapmaya başladığımdan beri özellikle birinci sezonda benim gibi aslında sektöre yeni başlamış arkadaşlarımı ya da tanıdığım insanları davet etmiştim ve çoğundan duyduğum ortak şey şuydu, kendilerine yol açan insanların olmaması. Ve sen aslında yol açanlardan birisin, o yüzden de aslında bunun için birebir de teşekkür etmek istedim. Çünkü hani insanın arkasından konuşmak kolaydır, özellikle negatif konularda. Ama bence bir şey güzel olduğu zaman da onun üzerine konuşulabilmeli diye düşünüyorum. O yüzden bu yolu hem açtığın için, cazı nezdinde. Hem de aynı zamanda her zaman da hani yaklaşılabilir ve soru sorulabilir. Yani en azından benim perspektifimden.
2: Herkes için öyleyim, merak etmeyin.
1: yani ben kendi deneyimlerime göre.
2: Evet, tabii ki deneyimler.
1: Öyle bir insan olduğu için yüzde de teşekkür etmek istedim.
2: Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Teşekkürler. Yani zaten benim de tüm derdim bu biraz. Hayatta da derdim bu. Ben de bunu ama nasıl öğrendim belki de. Hem iyisini hem kötüsünü görerek, hem bana alan açmayanları görerek, evet, hem bana alan açanları görerek ve doğrusunun bu olduğunu düşündüğüm için ben böyle ilerlemeyi hedefliyorum hayatım boyunca. Umarım da öyle olur, yüzüm hiç yere düşmez, böyle güzel cümleler duyarım umarım, ama kötü bir eleştiri varsa onu da duymayı yüz yüze çok isterim. Çok da bu konuda netimdir zaten.
1: Açık çağrı yaptık şu an.
2: Lütfen yüzüme doğru konuşunuz.
1: Geldiğin için çok teşekkür ederim.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Sizler de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir programın daha sonuna geldiğimiz için herkesi öpüyorum. İyi geceler diliyorum ya da iyi akşamlar.
2: İyi
1: ya da
2: akşamlar.
1: Kolay gelsin.
2: Çok güzel bir dönem olsun. Çok çok güzel işler yapacağınıza eminiz. Birlikteyiz, takipteyiz.
1: Teşekkür ederim. -30
0: 30 yaş altı genç profesyonellerin kültür sanat ekosisteminde var olma yolları. Hazırlayan ve sunan Bihter Çetinyol.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. -30'da birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Bihter ve konuğu Gözde'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6.30'da 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masada Selahattin Çolak ve Feyyaz Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
4: Günün sözü.
3: Bu mesele sadece başıboş köpek hadisesi değildir. Milli güvenliğimizi ilgilendiren, dışarıdan bir takım projelerle Türk aile yapısında hedef alan büyük bir terör organizasyondur diye haykırmak istiyorum. AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten, Boş'un Anneler Günü özel köpek annesinin de bulunduğu reklamın hedef gösterilerek kaldırılmasının ardından başlayan tartışmada, ülkeyi tehdit eden büyük uluslararası terör örgütünü sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak ifşa etmesinin sebeplerini İhlas Haber Ajansı'na bu sözlerle açıkladı. T24

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yeşim Ustaoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangıncıkta, acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Başak Deniz Özdoğan, Galip Doğdu Aslan ve Burak Kale'ye teşekkür ederiz.
11: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
12: Audio Parazit'ten herkese merhaba. Ben Yaren Eren Budak.
13: Ben Aslı Kobaner.
12: Bugün iki kişiyiz. Bugün Gökçe Diyarbakır'da.
13: Evet, kendisi Fahri olarak aramızda, yani kalbimizde.
12: Evet, belki sonradan dinler bizi. Merhaba Gökçe'cim, umarım her şey yolundadır.
13: Evet. Evet canım, burada senin eksikliğin hissediliyor. Gene de böyle bir birlik ve beraberlik ruhu tabiri caizse hissetmiyor değilim yani.
12: Tabii
13: hani,
12: ki her zaman.
13: Üçümüz, beşimiz, altımız yani hep bir aradayız gibi şu an. Böyle gerçekten öyle bir his var içimde. Evet.
12: Çünkü 1 Mayıs haftasındayız. 1 Mayıs'ı geride bıraktığımız haftadayız. Bu program 7 Mayıs'ta yayınlanacak. Ama biz bu programı kaydederken 1 Mayıs'ı geride bırakalı birkaç gün oldu. Biz de bu bölümde 1 Mayıs hakkında konuşalım istedik. Müzik emeği, müzik emekçiliği ve 1 Mayıs ilişkisi hakkında konuşalım dedik.
13: Evet, yani daha önce de aslında güvence, güvencesizlik, işte müzisyenler ne yapıyor, nasıl var olmaya çalıştığımız ve bunun sebepleri, nedenlerin içinleri üzerine böyle hep konuşuyoruz.
12: Evet, sık sık ele aldığımız bir konu zaten.
13: Aynen öyle.
12: Ama konuş bitmeyen de bir konu.
13: Bitmiyor şekerim. Yani zaten 1 Mayıs gibi günler, hani ya da 8 Mart ya da işte 25 Kasım ve daha şu an aklıma gelemeyen 10 Ekim vesaire birçok gün ya da 19 Mart artık son bir seneden itibaren. Yani gene de biraz kendimizi ve sevdiklerimizi onararak ve koruyarak böyle var olmaya çalıştığımız şu süreçlerde böyle bir iyi oluyor. Biraz daha geniş kitlesel bir böyle birlik beraberlik ruhu ve dayanışma motivasyonunu bir arttırmıyor değil.
12: Öyle gerçekten ve zaten aslında eskimeyen güncel konular olduğu için bunlar bütün sene tekrar tekrar tartıştığımız, konuştuğumuz ve hak arayışında olduğumuz konular olduğu için bir kez daha yeri gelmiş oluyor ve belki daha kapsamlı konuşmak için bir fırsat da yaratıyor bütün bunları.
13: Evet. Yani. Evet, evet. Evet. Hem Hem kapsamlı konuşmak için hem de gerçekten süreç içerisinde mesela neler değişti, şu an ne oluyor? Yani biraz gündemi takip etmek, güncel kalabilmek ve güncel olarak ne hissettiğimizi, tüm bunlar üzerine ne düşündüğümüzü de görmek. Yani kendimize de böyle bir geri dönüp kendimize de işte bir bakmak açısından da güzel oluyor gerçekten. Dün mü konuşuyorduk? Evet, daha bir iki gün önce konuşuyorduk. 1 Mayıs'ta örneğin yani ben çıkamadım. Hani çıkamayan arkadaşlarım da olmuş ama hani hep kalbim 1 Mayıs'ta
12: Sokakta.
13: alanlardaydı, sokaktaydı gerçekten bir şekilde. Ve bu sene işte evvelki senelere ekstra olarak neler değişti? Hani Kadıköy'deki yürüyüşlerde bazı sıkıntılar yaşandı mı, yaşanmadı mı? Bunlar üzerine konuşurken hani seninle de şeye değinmiştik. Acaba müzisyen haklarını koruyan, hak savunuculuğu yapan, çeşitli biçimlerde hak savunuculuğu ve koruyuculuğu yapan bir takım kurumlar, dernekler, hadi biz burada bireysel, kolektif olarak bireysel tavrımızı biliyoruz ve koruyuculuğu yapan bir takım kurumlar, dernekler, hadi biz burada bireysel, kolektif olarak bireysel tavrımızı biliyoruz ve kendi aramızda zaten dayanıklılığımız

0: adı.
1: Aha.
0: Ne kadar bizi temsil ediyor, ne kadar müzisyenlerin, tüm müzik emekçilerinin sesi olabiliyor, ne kadar kitleselleşebiliyor kısmı tartışılır ama onlar da bir 1 Mayıs metni yayınlamışlar ve 1 Mayıs'a katılmışlar. Sanırım çok çok ne yazık ki kalabalık bir katılım olmamış bu. Ama bu zaten bence konuşulmaya değer bir başka konu. Yani sadece 1 Mayıs'ta müzik dernekleri ya da müzik STK'ları ne yaptıdan ziyade müzisyenler kendi hakları için neler yapıyorlar ve 1 Mayıs'ın kendileri için ne kadar önemli olduğunu ne kadar farkındalar konusu bence bütün sene tartışmamız gereken bir konu.
1: Yo, çok güzel söyledin
0: Bireysel
1: Seyit.
0: olarak da müzisyenler 1 Mayıs'a katılıyorlar mı? 1 Mayıs onlar için ne ifade ediyor? Ne beklemeliyiz biz 1 Mayıs'tan müzisyenler olarak? Bu bence bugün konuşacağımız konulardan bir tanesidir.
1: O zaman hocam, hani acaba dedim bir müzik molası versek mi? Çünkü sanki bu konu, yani bu bahsettiğin çok güzel bir soruydu. Yani bu öne sürdüğün çok güzel bir soruydu ve bunu yani başka şekillerde katmanlaştırarak da bence sorup kendi aramızda cevaplamaya çalışabiliriz. Ha, kısa bir müzik molası verelim. Şöyle ufak bir gazı alalım istiyorum ben de.
0: Hadi öyle yapalım. Bugün bol bol müzik dinleyeceğiz. Bu müziklerin, bugünkü seçtiğimiz müziklerin ortak noktası aslında biraz Türkiye sol geleneğinin önde gelen parçaları olacak çoğu. Bunların ilki de Moğolların bir şey yapmalısı. İşte sözleriyle çok kuvvetli, benim hatırladığım eski daha büyük kutlanabildiği zamanlarda 1 Mayıs'ın alanlarda böyle bangır bangır çalınan bir parça bir şey
1: Evet, ne
0: yapmalı.
1: zamana ait? Yani ben mesela 90'lardan hatırlıyorum ama daha eski bir döneme ait değil mi?
0: Bir şey yapmalı. 90'ların hangi kısmı? 1996 yılında yayınlanmış Dört Renk albümünde yer alıyormuş sözleri. Aa, çok ilginç. Sözleri Turgut Berkes'e aitmiş. Turgut Berkes'i ben
1: Aa,
0: rahmetle
1: ilginç.
0: analım hadi.
1: Evet, hadi, hadi rahmetle analım
0: Eşsiz,
1: buradan.
0: eşsiz de bir insan. İleride Turgut Berkes de dinleriz belki. Müziği de Cahit Berkay'a aitmiş. Gerçekten önemli bir yapıt. Başyapıt.
1: Evet, güzel bir başlangıç oldu hocam. Haydi, haydi dinleyelim.
0: Dinleyelim.

gıygıy metallere devam. Pantera'dan Domination, Crater'dan Phantom Antichrist, Petulance'dan Land of Tears ve Death'ten Spirit Crusher geliyor.

tüm bu grupların yarattığı dalga diğer yeni gruplara da ilham oldu. Onlardan bir tanesi Eski. Bunu arada bir geçiş olarak bırakacağım. Çünkü ondan sonra Akşapay, Animals as Leaders ve Zeyalar Ardor'la geceyi bitireceğiz. Ve ara geçişimiz ilk başlangıcı da Brutal Truth'tan Time. Ardından Akşapay, ondan sonra Animals as Leaders ve Zeyalar Ardor'la geceye veda ediyoruz. Hepinize karanlık geceler, mutlu yazlar diliyorum.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ulaş Tuna Aztepe'ye teşekkür ederiz.
2: Eclectic Dreams.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ulaş Tuna Aztepe'ye teşekkür ederiz. It is not in the rubbish, it is in
2: when you put the rubbish. Apaçık Radyo.
0: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo müzikleri.